çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. Tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü Yüce Adı'dan geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyorlar. Öyleyse müminim. Şimdi Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta. Ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine başlayacak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevirilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amel olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amel olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslim ve fizik yüzüyle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse
Buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların kadarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete götürmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki, ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık oldum. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şey, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi, Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşaman. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırmak. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymadık demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerinin de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah-u Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife statüde yazılmıştır. Herkes
ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle bir fıtratla yaratılmıştır. Herkesin bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şeyi söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine sadece mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan öncelikle ne girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz şimdi içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve aynı esasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur. İlk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet girmesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki diyor Allah-u Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus Suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede
insanları kurtuluşa ulaştırınca kılan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamen. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüzde yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayeti kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz söküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamaklı anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesinde gördük. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah-u Teala diyor ki vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insan elefi hüs, insanlar muhakkak hüsnandadırlar. İlle lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amel-i salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak diyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah'ın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Söylediğimiz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde bir söküm tövbe edenler. O andan itibaren müminler, amel-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra 3. 7 basama gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp sana onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip ruhlarındaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehzune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunu. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Hmm.
tavırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin mahsus ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkul yakinin sahipleri. Yani Allah-u Teala'nın Tevbe-i Nasuh'a davet. Başlangıçta insanlar iyi öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Müşriklerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar müşriklerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsiniz de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime bu hikmetin birinci makamını aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Ullelvap makamını, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah-u Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresi mülteye kadar. Bu hikmetin 2. ve son basamağıdır. 7. gök katını da sütresi mülteye kadar gördüğünüz zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tevbe-i Nasuh'u yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını birer birer göreceksiniz.
bu birinci kıttan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız demin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulemat makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gökyüzlerinde sırtını müntaya kadar gördükten sonra Allah Teala sizi tevbe-i nasuha davet eder. Tevbe-i nasuha davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecekse irşada zemin ve mevzu kurduğun cümlesiyle tayinini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuz o. 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbe-i nasuha davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala İrşada sizi tayin eder irşad makamına. Belki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın emirleri yerine getireceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcelal'in Allah yeridir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Hay Allah razı olsun. İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikle ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat ve izzillahi ve neşe'l-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın fikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tabiatıyla bitmemiştir. Bu bir dizayn meselesi ki insanlar asırlardan beri peygamberlere olan saygılarından dolayı bir karara varmışlar. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine hiç aldırmadan bir karara varmışlar. Demişler ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara ise Allah'ın verdiği şey ilhamdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri hiç dikkate alınmadan insanlar tarafından uydurulmuş bir masal bu. Ve öyle bir zaman parçasına ulaşmışız ki asırlardan beri bu söylene söylene Allah peygamberlerine vahyeder. Peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez. Onlara Allah Teala'nın söylediği şey verdiği ilhamdır. Bu söz asırlardan beri insanların kafalarına nakşedile bugüne ulaşılmış. Ve bugün bütün din alimleri bu konuda karara varmışlar. Muhakkak ki peygamberler Allah-u Teala'nın en kıymetli bendeleridir. Bir evliyanın bir peygamberle aynı seviyede bulunması düşünülemez. Peygamberler daima üstündürler. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamber adını ver, Allah-u Teala'nın peygamber adını verdiği kişiler nebiler olarak vasıflandırılıyor. Nebiler olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede nebi kelimesi geçmişse onun bir peygamber olduğunu görüyoruz. Resul kelimesi için aynı şeyler geçerli değil. İşte bu nebilerin sonuncusu bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem-i Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nebilerin sonuncusu olması, peygamberlerin sonuncusu olması dolayısıyla birçok yanlış şey ortaya çıkmış. Buna izah eden. Madem ki diyorlar o son nebidir, aynı zamanda son resul olması lazım. Ve buradan hareketle son mürşit oydu, ondan başka mürşit gelmeyecektir diyorlar. Ve son peygamber olarak Allah-u Teala ona vahyetmiştir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın hiç kimseye vahyetmesi mümkün değildir. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kapatılmıştır, bitmiştir iddiasında insanlar. Tabiatıyla bu iddia sadece suya yazılmış bir yazı gibi insanların kendi kendine verdikleri bir kararı ifade ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim ayetlerine baksaydılar, Kur'an'ı bilseydiler hiçbir zaman böyle yanlış şeyler söylemeleri söz konusu değildi. Kur'an-ı Kerim'de farklı şeyler görüyoruz. Bırakınız peygamber olmayan bir insana arıya bile Allah-u Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz arıya vahyettik ki diyor, o bal almak konusundaki gerekli yollara çıksın da insan için bir şifa olan balı üretsin diye. Allah-u Teala burada vahiy kelimesini kullanmış. Arıya vahyettiğini söylüyor. Yani bir Allah-u Teala'nın bir insana vahyetmesi bir tarafa, arıya vahyettiğini açıkça ifade buyurduğu bir sistem var. Yetmez, Zilzal Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın yerlere ve göklere vahyettiğini görüyoruz. Hayır, ilham vermiyor. Ne arıya, ne yerlere göklere ilham vermiyor. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman işte Allah-u Teala değil bir insana, peygamber olmayan bir kişiye arıya bile vahyetmiş dediğimiz zaman arıya vahyeder diyorlar. O diyorlar bir hayvan, arıya vahyeder Allah-u Teala. İnsan ondan üstün değil mi? Olabilir. Ama insana vahyetmez diyorlar. İnsanlardan yalnız peygamberlere vahyeder. Allah-u Teala Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. İlham ettik demiyor. Vahyettik diyor. Hiç kimse Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse buna ne kulp takacaklarını çok merak ediyoruz. Ama bu istikamette sessiz kalmakla veya bunlar bizi alakadar etmiyor demekle insanlar konuların içinden sıyrılmasını biliyor. Ama asıl olan Kur'an-ı Kerim'se, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'se, o zaman Kur'an-ı Kerim'in sözü asıldır, insanların değil. Kütüb-i Sitte ile insanlar Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim açık ve kesin hükmünü koyar, bütün kitaplar ona uymak mecburiyetindedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyorsa ki biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Olay kesinleşmiştir. Demek ki Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyediyor. Sadece bu kadar değil. Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. O elindeki sepeti Nil Nehri'ne bırak diye biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi bildiğiniz gibi tabiatıyla bir peygamber olmaz. Her şeyden evvel bir kadın. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini görüyoruz. Hazreti Zekeriya ne zaman diyor Hazreti Meryem'in odasına girse orada yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri buluyordu. Hazreti Meryem

ilham vermek, bir kişinin darda kaldığı bir an kalbine Allah-u Teala'dan bir kelimenin ulaştırılması, birkaç kere bitmenin ulaştırılması, bir şiirin, bir mısranın ulaştırılması ve böylece kişiyi o düşünce standartları içinde en güzel ulaştırması Allah-u Teala'nın. Ama ondan bir cevap beklemiyor Allah-u Teala. O da Allah'ın sözlerinin normal standartlarda işitemiyor. Ancak Allah-u Teala ona bir ilhamda bulunmuş ve olay bitmiş. Karşılıklı bir konuşma söz konusu değil. Ama Allah Teala bu hangi surenin 51. ayet-i kerimesindeydi? Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. Hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahyle veya bir perdenin arkasından veya bir Resul göndererek. Şimdi olaya baktığımız zaman bir defa ana fikir, ayet-i kerimedeki Şura 51'deki ana fikir, Allah insanlarla yalnız ve yalnız vahiy yoluyla konuşur. Bunu direkt olarak yapmazsa bir perdenin arkasından konuşur. Veya Cebrail Aleyhisselam'ı bir Resul olan meleği kullanır. Onun vasıtasıyla ulaşır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çoğu zaman Kur'an'ın parçalarını Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. Bazılarını Allah-u Teala direkt olarak onun kalbine vahyetmiştir. Ve direkt olarak vahyettiğini de açık açık söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki Habibim, sana biz Kur'an-ı Kerim'i vahyettiğimiz zaman onları ezberleyeceğim diye kendini yormana gerek yok. Onu senin kalbine indirebilen Allah, kalbine nakşetmeye de kadirdir. Yani Allah Teala diyor ki bir başka ayet-i kerimesinde, sana diyor şiir yazdırmadık. Bu yakışmazdı da. Sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirmiş, nakşetmiş ve bu nakşin başlangıcını görüyoruz. Vahiy müessesesi onda bütünleşmiştir. Başlangıcına bakıyoruz. Alak suresinde Allah-u Teala'nın söylediği sadeye bakın. 40 yaşında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene çıktığı gibi Hira Dağı'ndaki mağaraya çıkmış ve yanına kuru ekmekle su almış ve bütün insanlardan ayrılmış, inzivaya çekilmiş. Bir ay süreyle 40 kişinde olduğu zaman Cebrail Aleyhisselam ona görünüyor. Ben bir elden süresinde bir insan hüviyetinde görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor. Oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben okumak bilmiyorum. Ben ümmiyim diyor. Cebrail Aleyhisselam bir adım daha atıyor. Gene diyor oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı cevabı alıyor. Ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan Cebrail aleyhisselam onu kucaklıyor sımsıkı, kollarını sıkıyor. Ve Allah-u Teala'dan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geliyor. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçiyor. İkisi birden şiddetle sarsılıyorlar. İşte bu sarsılma müessesesini vücuda getiren Allah'ın cezbesidir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde Allah'ın emrini yerine getirmiş okumuş mudur? Elbette okumuştur. Niye okumuştur? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuştur. Kur'an-ı Kerim adlı kitabı açarak onun sayfalarından Arapça metinden mi okumuştur? Hayır. Kalbindeki Kur'an'ı okumuştur. Ama okumuştur. Allah'ın ikra emri, ikra bi ismi Rabbiki emri, Rabbinin emri gerçekleşmiştir. Böylece gördüğümüz şey odur ki Allah Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim onun tarafından bütün boyutlarıyla okunmuştur, emir gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya üzerindeki harfleri gene okumadı. Okumasını gene öğrenmedi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuması yeterliydi. Onu okuyordu. Okumayı da her zaman başardı. Öyleyse

ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala vahyediyordu. Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine indiren Allah'tır. Bir kısmını Cebrail'in vasıtasıyla, bir kısmını direkt olarak onun kalbine yazdıran Allah'tır. İşte bu yazı vahiy yoluyla yapılıyordu. Ve tabiatıyla peygamberlere gelen, bütün peygamberlere gelen vahiydi. Ama vahiyi peygamberlerle hudutlu kılmak ve yalnız peygamberlere Allah-u Teala vahyediyor demek, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uymamakta ters düşmektedir. İşte biz onunla vazifeliyiz ki nerede Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir yanlışlık varsa onu düzeltmek. İşte bu hüküm yanlıştır. Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez. Onları sadece ilham verir demek yanlıştır. Allah Teala söylediğimiz gibi açıkça Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Her iki olayda da açık ve kesin şekilde Allah'ın vahyinin bir peygambere değil, peygamberin dışındaki insanlara yapıldığını kesin olarak tespit ediyoruz. Tabi eğer bizim insanlara sorarsanız diyorlar ki mesela o zaman vardı, o zaman eskiden Allah-u Teala vahyediyordu ama artık vahyetmez. Daha açık konuşmak gerekirse herkese vahyeder ama sana vahyetmez diye sevgili Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz bize söylemişti. Hatta şöyle bir şey de sormuştu. Allah bana vahyeder mi? Biz de sana vahyetmez dedik. Allah Teala'nın kime vahyedeceği çok açık ve kesin bir şekilde bellidir. Bir insanın kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolması lazım ki Allah Teala ona vahyetsin. Yani kalbi kapkara olan insanlar, zikir yapmayan insanlar, bir müşküle tabi olmayan insanlar nelerine güvenerek Allah Teala'nın kendilerine de vahyetmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onu anlamak pek mümkün değil. Yani sonuca ulaşıyorum. Allah Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyettiğini son derece açık bir şekilde söylemiş Kur'an-ı Kerim'inde. Öyleyse peygamberlerin dışında hiç kimseye Allah vahyetmez. Son peygamberde madem ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir, öyleyse vahiy meselesi onunla kesilmiştir. Artık Allah'ın kimseye vahyetmesi mümkün değildir diye bir düşünce, gördüğünüz gibi Kur'an'ın ruhuna ve lafzına uymamaktadır. Öyleyse bu yanlış mutlaka düzeltilmelidir. İşte bu istikamette konuşmamız. Vahiy müessesesiyle Allah Teala'nın insanlara kitap yazdırması mümkün müdür? Peygamberlerin dışındaki insanlara Allah'ın kitap yazdırması mümkün müdür? Elbette mümkündür. İşte Mesnevi'nin dibaçesine baktığımız zaman, yani girizgahına baktığımız zaman, başlangıç konuşmasına baktığımız zaman diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi, bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Bu kitabın ne önünden ne ardından kötülük bu kitaba ulaşamaz diyor. Batıl bu kitaba ulaşamaz diyor. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Öyleyse Allah'ın Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne vahyettiğini görüyoruz. Ve onunla bir oluşma söz konusu. Bildiğiniz gibi Mesnevi ciddi bir kitaptır. Ve gerçekten hikmetlerle doludur. Mevlana hakkında onun gerçek bir evliya olduğu konusunda yüzlerce kıssa anlatılır. Bir tanesinde biz anlatalım. Şems Hazretleri Mevlana ile tanıştıktan sonra, Mevlana Şems Hazretlerine tabi olduktan sonra Mevlana'nın kitapları kendisi için çok kıymetli.
ama adım adım da tasavvufa giriyor. Ve birisiyle yaptığı bir tartışmada Mevlana tartışmayı kazanıyor ve Şems Hazretleri Mevlana'ya bir küçücük noktada itiraz edecek oluyor. Mevlana cerahatini Rumi diyor ki sen ondan anlamazsın diyor. Ben diyor bugüne kadar kaç kişiyle bunun tartışmasını yaptım ve o insanlara ben hep galip geldim. Şems Hazretleri'nin sesini çıkarmamış. Hangi kitapta yazıyor bu diyor. Gösteriyor da şu kitapta diye. O kitapta dahil olmak üzere ne kadar kitap varsa Şems Hazretleri almış hepsini havuza atmış. Mevlana daha henüz tasavvufun hızlıkları içine girememiş. Daha yeni tabi olmuş. Saçını başını yolmuş. Çünkü bütün sermayesi o kitaplar. O kitaplardan öğren başkalarıyla tartışıp onları yenmek en büyük zevki. Ve kitapları ıslanıp da gidince Mevlana'nın bütün tüyleri diken diken olmuş. Hırsından ağlayacak durumda Şems Hazretleri de havuzun içinden kitapları birer birer almış diye üfürmüş kitaplara. Hepsinde de tozlar çıkıyor kitapların. Mevlana'nın gözleri fal taşı gibi açılmış demiş. Bu kitaplar ıslak değil. Değil tabii demiş. Neden ıslansın? İyi ama demiş sen onları havuza attın. Attım demiş. Havuza attığın halde demiş ıslanmadı kitaplar. Buradan demiş tozlar çıkıyor sen üfürdüğün zaman görüyorum. Bu nasıl iş? O zaman demiş ki Şems Hazretleri işte demiş sen de demiş bunu anlamazsın demiş. Sonra Mevlana'nın tasavvufa aşık olduğunu görüyoruz. Tasavvufu bütün boyutları yaşadığını, aynı kerametlerin onda da tezahür ettiğini görüyoruz. Ve eskiden her zaman tartışma yaptığı ve her zaman onu yendiği bir molla geliyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni ziyarete. Ve Mevlana da o sırada sema yapıyor dönerek. Mola da Kur'an-ı Kerim okuyor. Ne zaman bir secde ayetine gelse secde ayetini okurken Mevlana Celaleddin Rumi mutlaka secde ediyor. Şimdi adam bir denemiş, iki denemiş, tekrar geri dönmüş. Tekrar secde ayetini okumuş. Yalnız secde ayetini okuduğu anlarda mutlaka secde ediyor. Bunların hepsinin arkasında hikmetler var. Allah-u Teala'nın dostları bir takım özelliklerin sahibidir. İşte Allah-u Teala Mevlana Celaleddin Rumi'ye vahyetmiş ve ona Mesnevi'yi yazdırmış ve Mevlana bunu kitabın başına yazmakta hiçbir sakınca görmemiş. Bu kitabı diyor bize Allah-u Teala vahyederek yazdırdı diyor. Ve diyor bu kitaba batıl ne önden ne arkadan yaklaşamaz diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için söylüyor bunu. Bu kitaba batıl ne önden ne arkadan yaklaşamaz diyor. Mevlana diyor bu kitabı da bana Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celaleddin Rumi bir peygamber miydi? Hayır. Allah'ın bir evliyasıydı. Ama Allah'ın kendisine kitap yazdırdığı bir vaka. Peki Abdülkadir Geylani Hazretleri? Abdülkadir Geylani Hazretleri hiç çekinmemiştir vahiy kelimesini kullanmaya. Her zaman Allah-u Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Sohbetler kitabında diyor ki, ben diyor size bazen kızmış görünürüm diyor. Yüksek sesle konuşurum diyor. Size diyor belki bağırıp çağırırım diyor. Ben edersiniz ki diyor onu ben yapıyorum. Halbuki diyor onları söylememi Allah vahyediyor bana diyor. Size diyor kızan ben değilim. O da ona gelince diyor Allah gelince hiç kızmaz. Ama beni kızmış gibi gösterir. Bana vahyeder. Benim ağzımdan onu dinlersiniz diyor. Allah-u Teala'yı gördüğünü söylüyor. Onunla her zaman konuştuğunu, Allah-u Teala'nın her zaman vahiy aldığını söylüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sonra bizim Yunus'a bakıyoruz.
Yunus diyor ki Allah-u Teala diyor bana bunları diyor yazdırır diyor. Allah'ın söylediklerini yazarım ben diyor. İbrahim Hakkı Erzurumlu'ya Allah-u Teala marifetnameyi yazdırıyor. Marifetnameye dikkatle bakın. NASA'da uzay araştırmalarının temelini teşkil ediyor. Rahmetli Nurbaki bir sohbetimizde bana demişti ki Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yıl dönümünde ziyarete gittim onu. Ve gördüm ki kabrinde biz uzayı, fezayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz yazıyor. İşte o daha iyi bilen kişinin marifetnamesi NASA'nın uzay araştırmalarında öğretici kitap olarak kullanılıyor. Kim yazdırmış Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne o kitabı? Kendisi öyle söylüyor. Allah yazdırdı bana bunu diyor. O kadar mı? Eşref Rumi Hazretleri hazırladığı divanı Allah'ın kendisine yazdırdığını söylüyor. Ahmet Yesevi Hazretleri Allah bana dedi, ben de size böyle kitapları yazarak onları, aynı şeyleri ben de size diyorum diyor. Allah'ın bana söylediklerini diyor, vahiy ettiklerini size söylüyorum diyor. Öyleyse daha gelelim, zamanımıza gelelim. Bizden evvel Allah Teala Said-i Nursi Hazretlerine, dikkat edin, Nurs köyünden olduğu için Nursi deniyor soyadına, yani mahlasına. Said-i Nursi Hazretlerine 130 küsur kitap yazdırıyor Allah Teala. O da açık açık bu kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Şimdi kitapların adına bakalım. Risaletün Nur. Allah Teala'nın bize yazdırdığı kitabın adına bakalım. Risalet-i Nur'dan. Birisi Arapçası Risalet-i Nur, birisi Türkçesi Risalet-i Nur'dan. Allah-u Teala'nın Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı kitaplar insanlar tarafından bu kadar büyük bir tepkiyle karşılanmamış. Ama Rabbimizin bize yazdırdığı Risalet-i Nur'larının düşmanı olmayan kimse kalmadı din çevresinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek heyeti bir rapor hazırladı bizim Risaletler hakkında. Oradan 28 tane alıntı yapmışlar. Onları birer birer yazmışlar. En sonunda demişler ki bunları açıklamaya gerek yok. Bunu kim yazmışsa ya Allah'ın dininden hiçbir şey bilmiyordur. Çünkü bütün yazdıkları Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Ya da bu adam delidir. Bunu yazıp raporu bitirmişler. Ama onların söylediklerine itiraz eden birisi var. Onu o rapora almamışlar. Bize ulaştırdıkları raporda o itiraz eden kişinin sözleri yok. O diyor ki, hayır diyor, söylediğiniz gibi bir durum yok. Burada bir peygamberlik iddiası da yok. Allah'ın söylediklerine ters düşen bir şey de yok. Bunları diyor, sizin söylediğinizi kabul etmiyorum diyor. Ve Allah Teala bize de onlara bir cevap yazdırdı. Cevap yayınlandı biliyorsunuz. Mesaret Nurları'nın ilavesinde o da var. Ve biz ispat ettik ki böyle söyleyen insanlara o kitapta Allah'ın bize yazdırdığı her şey Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere %100 uygundur. Hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemektedir. Onların yazılan şeylerin Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü iddia etmekle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu din konusunda bir sıfır olduğunu ispat etmiştir. Ve bizim onlara gönderdiğimiz yazıya
hiçbir cevap veremediler. Bir sessizlik kapladı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı. Hiçbirine cevap veremediler. Çünkü her birinin 28 tane alıntının her birinin Kur'an-ı Kerim'e tam olarak uygun olduğunu Rabbimiz bize yazdırdığı yazılarla onlara ispat etti. Öyleyse Risalet Nurları'nda ayetlerin varlığı ne ifade eder? O kıyametler koptu. Allah peygamberlerden başkasına ayet vermez. İnsanlar bunları söylüyor ama Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi tam tersini söylüyor. Diyor ki Allah Teala, abimin sen onlara o kişiden de bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik. Sonradan o şeytana uydu ve gavillerden oldu. Ne yapmış Allah Teala? Ayetler indirmiş bir insana. Bir adam. Üstelik de bu kişi sonradan şeytana uyan birisi. Bırakınız Allah Teala'nın bir evliyasını, bir velisini, şeytana uyan bir adama bile Allah Teala kitaplar ayet indirdiğini söylüyor. Öyleyse Risalet Nurları'na dikkatle bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her devrin bir kitabı vardır. Bunu söylemeden evvel söylediği asıl ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'ın hiçbir Resulü yoktur ki ona indirilen ayetler Allah'ın izniyle indirilmiş olmasın. Başlangıçta Allah Teala'nın bize yazdığı Risalet Nurları'nın başlangıç sayfasına birinci ve ikinci sayfalar birine Allah'ın izniyle indirilmiştir. İkincisini de biiznillahi teala münzeldir diyor Allah Teala. Biz daha o zaman bu kelimelerin manasını bilmiyoruz. Bize bunlar yazdırıldığı zaman münzeldir. Biiznillahi teala. Allah Teala ne demek istiyor? İşte Kur'an'daki o ayet-i kerime ile onun arasındaki ilişkiyi kuruyor. Buna diyor bu izni biz verdik. Bizim iznimizle bu kitap indirildi. Bu kitap bu kişiye bizim iznimizle yazdırıldı ve birleşiyor. Allah'ın Resullerine indirirken mutlaka müsaadeye tabi olduğu o ayette yazılı. Her devrin bir kitabı vardır. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz ona kitap indirdiğimiz zaman bizim müsaademizle indirilmiş olmasın diyor Allah-u Teala. Öyleyse açıklamaları yerliye oturttuğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala sadece bize değil, ne kadar çok insana sayfalar yazdırmış, kitaplar yazdırmış, çok şeyler yapmış. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Saydığımız hazretlerine Allah Teala 130 küsur kitap yazdırmış. Risalet Nurları, Risaletin Nur külliyatından 130 küsur kitap. O da açık açık o kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını hiç çekinmeden söylüyor. Öyleyse asırlar boyunca Allah'ın dostlarına yazdırdığı birçok kitap oluşmuş. Bu kitapların hiçbirisi, peygamberlerin dışındaki insanlara yazdırılan kitapların hiçbirisi bir şeriat kitabı değil. Hepsi bir sohbet kitabı. Ve Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları da onlar gibi sadece bir sohbet kitabı. Şimdi insanlar bize olan öfkelerini yenemeyen insanlar diyorlar ki yani Kur'an-ı Kerim'de eksikler mi vardı ki Allah-u Teala sana da kitap yazdırdı? Kur'an-ı Kerim'de eksik olduğu için mi Allah-u Teala Mevla'nın cinayetine, velayetini Rumi'ye o kitabı yazdırmış? Allah Teala Yunus'a yazdırmış. Allah Teala Erzurum'a İbrahim Hazretleri'ne yazdırmış. Hoca Ahmet Yesevi'ye yazdırmış. Allah Teala'nın yazdırdığı o kitaplar hep Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi yazdırılmış? Neden bize bunu söylemek gereğini duyuyor insanlar? Allah'ın bize yazdırdığı kitaba
tahammül edemedikleri için nefslerindeki şeytanın tesiri onların bize düşman olmasına sebebiyet veriyor sadece. Ve Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefe Allah-u Teala bizi yürütürken bir iddianın sahibi olduğumuz iddiaları da asılsız çıkıyor. Bize diyorlar ki madem ki böyledir Allah-u Teala sana bu kitabı yazdırmış, sen o zaman peygamberlik iddiasındasın. Allah-u Teala bu kitapta bizim Resul olduğumuzu söylüyor. Aslında saydığınız sadedir de zamanının Resulüydü. Ve bu sebeple Allah-u Teala'nın ona indirdiği kitabın adı da Risalet-i Nur'dur. Yani bize Türkçesini yazdırmış Risalet-i Nur'ları, ona da Arapçasını yazdırmış Risalet-i Nur diye. Ve o da Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri de çok şeyler söylüyor bu istikamette. Allah-u Teala'dan vahiy alan bu büyükler çok şeyler söylüyor. İşte Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında yazdığı yazılarda birçok gerçeği ortaya koymuş. Onun diyor ilk açıklamaları 1979-80 seneden rastlayacaktır diyor. Allah-u Teala Kur'an'ı o kitapta yani bize yazdığınız Risalet Nurlarında bizim bu görevle, mehdilik göreviyle görevlendirildiğimizi yazıyor. Ve bunu yazdığı zaman da Allah-u Teala bizim görevle vazifeli kılmış oluyor. Ve bunu çekemeyen insanlar bizim için hayır diyorlar, öyle bir şey olamaz. Ve bir sürü masallar anlatıyorlar. Allah-u Teala onlardan müsaade mi alacaktı bize bu vazifeyi verirken? Yoksa Allah-u Teala'yı yönlendirmek onların işi mi? Seçimi Allah yapar. Bizi seçmişse bizi sevdiğindendir. Ve o kitap boyunca Allah-u Teala hep bize sevgisini ifade ediyor. O kitap bizim peygamber olmadığımızı kesin şekilde ispat ediyor. Allah-u Teala orada diyor ki sen peygamber değilsin. Sen sadece bir habercisin. Ayrıca diyor ki peygamberlerin dışında bir kişiye ilk defa biz Cebrail Aleyhisselam'ı gösteriyoruz diyor. Peygamberlerin dışında bir kişi. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Hep soruyoruz, yahu diyoruz ne zaman söylemişiz biz peygamber olduğumuzu? Hiç kimse bunun cevabını veremiyor. Ama diyor olsun sen peygamberlik iddiasındasın. Diyorum ki ya ben işte burada benim. Ben varım ve ben diyorum ki size ben peygamber değilim. Peygamber olmadığını ifade eden bir insan nasıl olur da peygamberlik iddiasında bulunabilir? Yaşadığının sözünü atacaksın. Yani sen böyle söyleyerek diyor haşa Allah-u Teala'yı kündeye mi getireceksin? Bu kadar yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu kadar düşük bir seviyede Allah'la muhatap olunabilir mi? Ama böyle insanlar görüyorsunuz ki hep var olmakta devam edecek. İşte Allah Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Her devirde kitaplar vardır. İşte bizden evvel Said-i Nursi Hazretleri kitaplar yazmış ve zamanının müceddidiydi. Her 100 senede bir gelen müceddidlerden bir tanesi de biziz. Kim bugünkü standartlarda bizim gibi Kur'an'ı açıklayabilir? Var mı böyle bir insan? Hepsinin boyunun ölçüsünün ne olduğunu gördünüz. Kur'an-ı Kerim'in ne lafından ne ruhundan haberdar değiller. Ve Allah-u Teala'nın bize verdiği görev Kur'an-ı Kerim'deki asıllar neyse onların bu zamanda da yerlerine oturması. Ne yapmış insanlar? Kur'an'ın bütün kavramlarını değiştirmişler. İşte bir misal hidayet kavramı. 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde
nerede hidayet kelimesi geçmişse doğru yol kelimesi kullanılmış Türkçe. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bir vesiledir, bir fenomendir. Bir işlevdir. Ruh vücuttan ayrılır. Seyrisülük atlı bir yolculukla Allah'a doğru sıratın sakin üzerinden 7 kat aşarak yoluna devam eder. En sonunda sıfetin müntahaya ulaşır. Onu aşıp yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İslam olmanın birinci zafası böylece tahakkuk eder. Öyleyse insanlar hidayet kavramını değiştirmişlerse bizim görevimiz ne? O değişen kavramın doğrusunu ait olduğu yere oturtmak. İşte bunu yapmakla mükellefiz. Sen diyorlar neden bu kadar iddia sahibisin? Biz iddia sahibi değiliz. Dava sahibiyiz. Yunus diyor ki biz gelmedik dava için, biz geldik sevi için. Biz de diyoruz ki biz geldik hem sevi için hem dava için. Dava açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala tarafından bize emanet edildi. Biz bu görevi aldık, ömrümüz boyunca bu görevi tahakkuk ettirmekle vazifeniyiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim açıklamalarındaki yüzlerce yanlışın her birini mutlaka düzelttiğinizi göreceksiniz. Adım adım hepsini düzeltiyoruz. İşte günlerden bugün İstanbul'daki Nur Radyo'da 7 saatlik bir konuşmadan sonra buradayım. Sorulan birçok sualin cevabını verdik Kur'an ayetlerinin ışığı altında. Ve gene birçok hatanın düzeltilmesi mümkün oldu. Arka arkaya gelen sualler 7 saat süreyle bizi radyodan ayırmamak mecburiyetinde bıraktı. Herkes doğruları araştırıyor. Ve doğrular Kur'an-ı Kerim'in ışığında birer birer ortaya çıkıyor. Biliyor musunuz ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bütün yalan söyleyenlerin yalanları bir bir ortaya çıkıyor Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında. Ve Allah-u Teala'nın risalet konusunda bize ihsan ettiği şeyler bir bir aydınlanıyor, gerçekleşiyor. İşte insanlar, iddia sahipleri, Allah peygamberlerden başkasına vahyetmezmiş. Bu konuşmamızda anlattık ki Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanları da vahyeder. Onlara vahyeden Allah-u Teala neden bize vahyetmesin dediğimiz zaman onlara vahyeder ama sana vahyetmez diyorlar. Ne dersiniz? Nereden biliyorsunuz mu dememiz lazımdı onlara? Allah'ın bize neden vahyettiğini. Hiç ihtimal vermiyorlar. Biz bir iktisatçıyız. Ve bir makro iktisatçı çıkıyor, Allah Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Ve bir kitap yazıyor. Adamlardaki zihniyet bu. Biz yazmışız kitabı. Kendi elimizde kitap yazmışız. Güzel. Madem ki peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz, öyleyse kendi elimizde o kitabı yazdıysak, kendi kendimizi nakleder miyiz? Peygamberlik iddiasındaysak, derdik ki biz peygamberiz. Ama peygamber olmadığımızı söylüyoruz kitapta. Öyleyse o kitabı biz yazdıysak, kendi kendimize ters düşüyoruz demektir. Görüyorsunuz ki her tarafta mantıksızlıklar kol geziyor. İnsanlar bir sürü yanlışın arkasında, o alıştıkları yanlışların ışığı altında sadece karalamaya çalışıyorlar. Evet, bizim yakın bir geçmişe kadar İstanbul'da bir radyomuz mevcut değildi. Ama şimdi hamdolsun ki 15 kW'lık bir radyoyla bütün İstanbul'a hitap ediyoruz. Ve bir iki hafta içinde Bursa'ya da hitap etmeye başlayacağız inşallah aynı radyoyla. Belki daha sonra başka şehirlere adım adım yaklaşacağız. Deniz'deki televizyonumuzda da konuşmalar hala devam ediyor.
Öyleyse mısırayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman görüyoruz ki insanların sadece alıştıkları zihniyetin temsilcisi olması söz konusu. 14 asırdır insanlar kitaplar yazıyorlar. Bu kitapları Kur'an-ı Kerim'in ışığında yazmışlar, başlanmışlar. Ve gerçekten sadece Kur'an-ı Kerim gerçeklerini ifade eden kitaplar. Sonra yavaş yavaş her kitabın doğru olduğunu kabul eden nesil o kitaplara kendi ilavelerini de koymuş. Bir sonraki nesil, daha evvelki neslin kendi ilaveleriyle birlikte hepsini doğru kabul etmiş. Ve böylece asırlar boyunca, nesiller boyunca kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış. Ama her neslin o kitaplara yeni yaptığı ilavelerle. Sonra ne olmuş? Kitaplar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini değil, insanların kendi kendilerine çıkardıkları zanlara tabi hükümleri muhtevi olmuş. Ve neticede de hükümlerin yaklaşık olarak hepsi Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu noktada Allah Teala insanların Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle unuttuğu ve sadece kendi zanlarıyla yazdıkları kitapların ışığı altında İslam'ı bitkisel hayata götüren statüyü yok etmemiz için, bütün yanlışları doğrulara tebdil etmemiz için bizi vazifelendirdi. İşte Risalet Nur'ları bu maksatla Allah-u Teala tarafından bize yazdırıldı. Söylediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu'nun 28 tane alıntısı da dahil olmak üzere kitabın hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e ters değil, tam aksine Kur'an-ı Kerim'in bütününe paralel bir hüviyet taşıyor. Bir sohbet kitabı. Allah-u Teala'nın bize olan sevgisini buram buram hissettiren bir güzellikler kitabı. O kitabı bizim yazdığımız iddia ediliyor. Biz de bunu iddia edenlere soruyoruz. Size bir cümle söyleyeceğiz diyoruz. Böyle bir cümleyi siz de yapabilir misiniz? Biz şahsen yapamayız. Ama sizi soruyoruz, siz yapabilir misiniz? Aranızda şu anda beni gören, beni dinleyenler arasında böyle bir cümleyi yapabileceğiz diyenler varsa işte cümle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Nedir bunun manası? Allah Teala aynı şeyi iki defa tekrar etmiş diyeceksiniz. Evvela yanlışlık şuradan başlıyor. Biz en çok seni severiz, seni en çok severiz demiyoruz size. Böyle söyleseydik ikisi de aynı manayı ifade edecekti. Allah Teala'nın bizi çok sevdiği ortaya çıkacaktı sadece. Allah Teala severiz demiyor. Seveniz diyor. Nasuh'taki N harfi, Rasim'deki R harfi değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Var mı aranızda böyle bir cümleyi yapabilecek olan bir insan? Ben şahsen yapamam. Nedir bunun manası? Allah Teala'nın bize en çok sevdiğini söylemesi diyeceksiniz. Hayır değil. İki cümle birbirinden tamamen farklı iki ayrı hususu anlatıyor. En çok seni seveniz diyor Allah Teala. Birçok seni seven var. O sevenler arasında biz de varız. Onların arasında en çok biz seni severiz. Seni en çok seven biziz diyor Allah Teala. Seni en çok severiz dediği zaman da Allah'ın sevdikleri var birçok. O sevdiklerinin arasında en çok bizi seviyor. Öyleyse birincisinde sevenler pek çok, ikincisinde sevilenler pek çok.
Sadece dipte karşı reyi ne yapmakla Allah Teala işte bunu ifade etmiş orada. Var mı? Böyle bir cümleyi yapabilecek olan var mı aranızda? İşte deli olduğumuzu veya akıllı olduğumuzu ortaya çıkarmak üzere adli tıp kurumuna gittiğimiz zaman biz böyle söylemiştik. 13 tane profesöre demiştik ki bu kitabı bizim yazdığımızı zannediyorsanız ve buna istirahat ederek bize deli diyorsanız burada bir yanılgı söz konusu. Ben şahsen böyle bir cümleyi yapamam. Siz yapabilir misiniz dedim. Hepsi dediler ki gayet tabii cümleyi söyledim. Hepsi severiz yazmışlar defterlerine. Hayır dedim değil, seveniz. Ve ben izah ettiğim zaman birincisinde sevilenlerin çok olduğunu, sevenin Allah olduğunu, ikincisinde sevenlerin çok olduğunu, onların arasında en çok sevenin Allah olduğunu ifade ettiğim zaman her şeyi yerine oturttular ve bizim bir insan olarak böyle bir şeyi yazabilmek yetkimizin olmadığını kesin olarak tespit ettiler. Size soruyorum. Bu söylediklerimi dinleyen sizlere siz yapabilir misiniz böyle bir cümle? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın indinde biz hiçbir zaman bir insan olduğumuzu, Allah'ın kölesi olduğumuzu, bu köleliğin ömrümüz boyunca devam edeceğini, hayatımızın şu kadarcık kıymeti olmadığını bilenlerdeniz. Allah bize hangi vazifeyi vermişse o vazifeyi bu can bu tende kaldıkça mutlaka yerine getireceğimizi dostumuz, düşmanımız bileler. Mutlaka Allah'ın söylediklerini yerine getiririz. Hangi şartların içinde olursak olalım, tekrar ediyorum, hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık değeri yok. Bu vücut, bu müktesebat bütünüyle Allah'a aittir. Biz kendimizi ona adamışız. Ona hasretmişiz. Ve düşmanlarımız bizi durduramazlar. Bunu bileler ki bu kuvvet bizim kuvvetimiz değildir. Allah bunları söyletiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradının sadece bütün insanları mutlu etmek olduğunu ve bunun için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e bütün hakikatleri yerleştirdiğini biliyoruz. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlar Kur'an-ı Kerim'in temel mefhumlarını unutmuşlar. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar Kur'an'da var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları dünya saatine götürecek olan bütün farzlar da Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan kesim çıkarılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan farzlar çıkartılarak İslam'ın kolları kesilmiş. Ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını söyleyen insanlar İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdikleri takdirde Allah'ın cennetine gideceklerinden eminler. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim'i bilselerdi katiyen böyle konuşamazlardı. Bilin ki bundan senelerce evvel İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da zamanın toplumu karşısında bizim gibi bir noktadaydı. Diyor ki bütün hakikatleri din adamlarından değil Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Çünkü onlar yanlış söylüyorlar diyor. Diyanet işlerinin bir ümmi koğuşu olduğunu söylüyor. Öyleyse muhtevayı görenler Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında olanlar, insanların uydurdukları kitaplarla ulaştıkları neticeyi asla kabul edemezler. O ulaştıkları neticeler Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmekte ve insanları cehenneme sürüklemektedir. İşte buna mani olmakla
biz vazifelendirildik Allah Teala tarafından ve ömrümüz müsaade ettiği sürece hep bu savaşın içinde olacağız. Evet, biz dava adamıyız. Biz sadece seni için gelmedik, aynı zamanda dava için geldik ama insanları mutluluklaştırmak da gene bizim görevimiz. Üstelik Kur'an-ı Kerim en az iki ayet-i kerimesinde bizden bahsediyor. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi bizden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, kıyamete yakın devrede gelecek olan o Resul, işte o kişi biziz. Ve Allah-u Teala bize bu vazifeyi verdi. İnsanlar buna inansa da verdi, inanmasa da verdi. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin, Allah'ın sizi davet ettiği mutluluğa ulaşmanızı dileyerek ve bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mir Vakfı'ndan olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekinet sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip geliyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine
rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimde insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmemiz lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil. Bunların adı fazl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte bu dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazl, İşte salavat, bunlar nefs tezkiyesini
yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda mürşidin önünde de çöküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman arkasından da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Faz kalbe yerleşmekle yükümlüdür. Ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah'tan emirleri geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ünlülere bakılırız. Manası ne?

foda se kaš, geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgal vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavatı duyarlan, fazlı duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaketi hiçbir fiile işlemeyen ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler, bir vakfın mensupları, bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki, o ümmelere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerinde bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah-u Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah'a tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün

elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gider, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz katkı şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu meselenin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez. Nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabii şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğimiz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlardı. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil, zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor.
Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Bunun da şimdi üç tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullahın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediliyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'ta. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin havan, ister istemeyerek girin kerhen, ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala havan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınızı, kulak vereceksiniz. Sebebisinde bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa olarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift hecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında gelenler
diyecekler ki siz, sen uykuda da siz zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabii unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala, hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fan nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlaları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kıdından fazla getirip nefsinizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsinizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsinizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsinizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar.
Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım. Ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbine nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emariyi aşarlar. Nefsi levvamiye, nefsi mülkimiye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlalar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela upsumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataların sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7'yle nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7'yle nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Ve her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahyolunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlar zaten insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez.
arıya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. Hoş şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci %7 birikimde nefsi emareyi, ikinci %7 birikimde nefsi levamiyi, üçüncü %7 birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa, nefsini teskiye ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerlerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Hecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiyet diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak ey nefs, ruhunu Allah Teala'ya döndür, Allah Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icap ettiriyor ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse
zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımız sakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, madiye'de altıncı, tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sıfatı mütahaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ifade etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah-u Teala bu hususu şöyle söylüyor: vallahu indehu hüsnül me'ab. Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? Yedi kademede yedi defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder yedi kede yedi. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. İki de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kuluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kul oluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanı kul olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden emin ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühen nasibidur abikümellezi halekaküm. لَعَلَكُمْ تَتَّكُونَ Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir.
Ve Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyye ileyhi eyyette ona dön. Allah Teala'ya ruhunu döndür. Ruhunu Allah Teala'ya ulaştır. Ve böylece takva sahibi. Öyleyse kim ruhunu Allah Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği üç yemini yerine getiren herkes üç ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Âl-i İmrân Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti alttan nereye bakar akan cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri için çıktır yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kademede tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

0: Ya Talip abi.
1: Geniş bir spektrum içerisinde sevgiyi anlatabilirsiniz. İhlas seviyesindeki bir kişinin sevgisiyle ihlasa ulaşmamış bir kişinin sevgisi arasındaki fark nedir?
0: Allah razı olsun. Sevgi Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da, aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım, hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak, Allah bizi cehenneme atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala, bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar, ikinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor ya da cennetin muhtevasının içine sokuyor. Öyleyse hiç kimseyi, evvela şu hakikati mutlak olarak elde unutmamız lazım. Allah hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Asla böyle bir şey istemez. Bu yüzden kim günah işlerse Allah Teala'nın rızası yoktur. O günah asla Allah'ın rızasıyla işlenmemiştir. Ve Allah insanlara günahta yardım etmez. Günahta yardım eden şeytandır. Allah kulunu günah işlediği zaman sadece serbest bırakır. Kendi iradesiyle, herkes hür iradesiyle, Allah'ın kendisine ihsan ettiği hür iradesiyle dilediğini yapmaya yetkili kılınmış, serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırırken gayrı dünya saadeti de onların olur. Öyleyse bizleri cennet saadetine götüren unsurlar Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin gerçekleştirilmesi. Bu gerçekleştirme sırasında Allah'a karşı duyduğumuz sevgi yavaş yavaş insanlara karşı da kendisini gösterir. Fakat eğer biz dünya saadetini elde etmek istiyorsak, o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir bizi irşada ulaştıracaktır. Daimi zikir bizi teslime de ulaştıracaktır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız daimi zikir, bizi son teslim olan nefsimizin teslimine de ulaştıracaktır. Ve böylece biz dünya saadetinde sahip olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda, salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. hani gemilerde yarım hız ileri, tav hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin motivasyonuna bakarsanız, nefsinizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için nefsinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi afeti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerinin yok olduğunu sıdırı, ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz, sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız, sevgiden o kadar da sevinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Öyleyse Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız siz Allah'a yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlak hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep. Camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size, sanki Allah sadece ceza verici bir Allah. İşi bu. Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış. Oysa ki Allah'ın hiçbir zaman bunları yapması söz konusu değil. Asla istemez. Sizin cehenneme gitmenizi, cehennemde cezalanmanızı asla istemez. Dikkat edin, eğer bir insan cehenneme gidiyorsa bunun bir sebebi Allah değildir, o kişinin kendisidir. Kendisi demin anlattığı uçağı seçmiştir. Kendisini cehenneme götürecek uçağı kendisi seçmiştir. Allah açık açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ne yaparsanız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ne yaparsanız Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ahdi gerçekleştirmezseniz, ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsanız o zaman dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş. Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız bir Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki mürşidinize ulaşacaksınız. Üç Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. Ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. hiçbir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya Allah Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçağı seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah-u Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar, zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa, hiçbirisi zamanımız literatüründe fazlalar arasında yer almıyor. Değil fazlalar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Sonra da daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Bu yüzden o devre asr-ı saadet diyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Sevgiyle yapmışlar. Bir toplum düşünün ki bütün üyeleri toplumun kanlı bıçakla birbirlerine. Her kabile başka bir kabileyle mutlaka, başka birkaç kabileyle mutlaka kan davasının sahibi. Herkes karşı taraftan birilerini öldürmüş, karşı taraftan onlardan birilerini öldürmüş ve herkesin alınamamış intikamı devam ediyor. Yani şu şeytanın insanlara uyguladığı şu zalim tuzağa bakın. İnsanları nefretle birbirine kırdırmak. İnsanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bir kin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için ölç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı. Vazgeçmeyecek. İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti. Bildikleri şey kindi. Bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet. Sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisidir ki bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldığı dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük hasret neydi diye sorarsanız, sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız, o bütünü sevgi hadisi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasalar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerlerine yerleştirirseniz bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey, sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. Sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltacak olan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. Yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizim de tartışmalarda bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar? Ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz? Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canimimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz onları düşman kabul etmeyiz. Düşman olmaları da zaten mümkün değil bize. Çünkü biz onların da Allah'ın yoluna girmesini istemekten başka onlardan hiçbir talebimiz yoktur. Allah'ın yoluna girerlerse ne olur? Mutlu olurlar. Biz de onlara ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutlu oluruz. Öyleyse biz de onlar gibi onlara düşman olsak ne olur? Kaybeden biz oluruz. Onların seviyesine ineriz. Ama Allah Teala buna hiçbir zaman müsaade vermediği gibi bizim kalp yapımızı öyle bir değiştirir ki orada nefretten eser kalmaz. Bir insan düşünün, sizi öldürmeye kararlı, defaatle denemiş. Bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah-u Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey nefretin da öyle bir dostların içinde dikilirler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada

onları da kurtarabilmek için söylenmiştir. Dikkat edin ki öyle bir boyutta yaşıyor dünya, öyle bir boyutta yaşıyor ki din adamları insanlara öğrettikleri şeylerle kurtarmaları hiçbir şekilde mümkün değil, kendilerini de. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki din öğretenler de kurtulamazlar, onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yoğrulmuş olsaydınız ve bütün din adamlarının insanlara onların sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun onlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazın imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütününün sahibidir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasretlerin, ruhunuzun bütün hasretlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah

0: onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiriz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran biziz der Allah-u Teala. Ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Bunu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. Ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi sizin sevdiğinizin fazla sever. Sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak.
1: Ya Allah.
0: Bütün diğer hasretlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
1: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştı. Yani ben onun sevdiğinden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Hem de işte o ona sahtı diye düşünebiliyorsa. Böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsin durum bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
0: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız, onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız, bunun nefsinizle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. Bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah-u Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en üst boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. Benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. Senin iraden senin sahanda geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sahama geçersin ve beni öldürebilirsin. Bunun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdin. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası, başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz var. Ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine bürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. Sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bunun mülk sahibi? ilk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. Hiçbirinizden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. Hep o gözlüklerle bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın, onlar bilmiyorlar. Bilseler onlar da mutlu olurlardı. Kendilerindeki hasletlerin neler olduğunu bilmiyorlar. Şeytanın nefslerine yaptığı tesir sebebiyle hep en kötü standartlar içinde yaşamaya mahkum etmişler kendilerini. Ömürleri boyunca da hep öyle olacak. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe onların mutluluklarının arttığını zannetmeyin. Onlarda rejenerasyon başlar. İntiharların en çok olduğu ülkenin İsveç olduğunu biliyor musunuz? Fert başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülke. Hürriyeti, insanların nefsleri en uç noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin tezkiyesinde ve tasfiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretilmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yıl. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareketle kullanıyorlar. Bu onlara Allah-u Teala tarafından verilmiş bir hak. Nasıl isterlerse öyle kullanırlar. Çünkü sonuçtaki ceza kendilerine aittir. Öyleyse herkes her yaptığının bedelini daima sıfırlar. Allah'ın kanunu kesin olarak böyledir. Öyleyse onun Allah ile olan bilançosuna baktığınız zaman sonucun hep sıfır çıktığını göreceksiniz. Yapılan her şey karşılığıyla ödenir. Allah-u Teala mutlaka onu ödettirir. Onunla Allah arasındaki ilişkiyi kendisine bırakın. Siz onunla olan ilişkinizi değil, Allah ile olan ilişkinizi düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda ona ulaşırsınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi haleti içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ve siz güzel davranışlarınızla, sevginizle onlara örnek olun. Onlara gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. Bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarınız ve nedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sofilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sofi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Gönül istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasına aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışa davranışla, yani kötülüğe karşı iyilikle bu kabul etmeniz gerekiyor. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek, yani kısas. Bir, affetmek. İki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Üç, Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde, asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek, onların güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tabloyu sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın sünnetiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
1: Efendimiz, özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
1: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah-u Teala tarafından elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır, hasretle boyatar, hasretle girişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek, sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bununla da hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi, nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. Kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah-u Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün sayı mekanının sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah-u Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah-u Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler mükafatların çoğalmasına, nefsinizin afetlerindeki artışlarsa mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla ruhunuzun bütün hasretlerine hakim olduğu gibi nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde işte orada durma, bakın orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hadi size bir kıssa anlatmıştım, gene anlatayım. Bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı. Ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki bu çocuk senin mi? Birinci kadına benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ben diyor, demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını sana vereceğim. Kadınlardan birisi tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki ağlayarak, sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor o alsın diyor. Kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Öyleyse dikkat edin. Bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu, bir çocuk sahibi olmak fikriyle, kim bilir ne kadar detayı var konunun, çalıyor. Bir defa çalmasının hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez. Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor yanlışı yapmaya. Her sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtımının bir neticesi olarak kendi çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki ben falancayı çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir sual soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerinden fedakarlık istendiğinde gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. Ve herkesi bu miyarla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan, o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah-u Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualine? Tamam.
1: Ben dedim Osmanlı'nın bütün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylardaki haremler için kırılır kırılır diyor. Kısacası Osmanlı deneyince barbarlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan çözülür bir durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak Osmanlı'da
0: giremiyor. Allah razı olsun. Evvela her şeyden bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın, okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı, daha neleri anlatmadılar bizlere. Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar: Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki harita da bu hayranlığımızın ifadesidir. Evet, şeceremiz Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanır. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabiydi. Hepsi ocaktandı. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri. İkincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybedelim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andere Dore ile Frevede Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım. Ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı bütün gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yerlerden estirir. Ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kapartılıyla. Ve Andere'de dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşlara diyor, 3 kat tayfan, 3 kat yemin, yüksek borduları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telefat veriyor. Rüzgar Andere Dore'nin arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti orada, yüksek bordolu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikametten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Frevede Deniz Savaşı'nı. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlete aliye diyorlardı, yüksek devlet. Osmanlı devleti devlete aliyeydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Osmanlı diyorlar, nizamı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa, Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar, geliyorlar yanına. Padişahım diyorlar, asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz, onları da indirdiniz. Çünkü padişah indirince hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önümüzde yürüyor. O diyor, yürürken ben nasıl atabilirim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yıllar ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi, yükselme yücelme devresiydi Osmanlı'nın. Bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyordu. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da baş aşağı gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafta rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa o mutlaka Yılmaz Öztunan'ın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu. Gözleriniz yaşayacak. Muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman iki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz, ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var. Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arasında saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Selamat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Allah. Allah.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın indinde en kıymetli malik olan insandan Allah Teala sadece insanın mutluluğunu istediği halde hem cennet saadetine ulaşmasını hem de dünya saadetine ulaşmasını istediği halde insanoğlu ne yazık ki mutlu değil, huzurlu değil. Bütün dünya bir kaynama içerisinde, kaynaşma içerisinde. Birçok yerlerde sıcak savaş şu anda da sürüyor. Bir tanesi de bizim vatanımız. Ne kadar azim bir tecellidir ki insanların Allah yolundan ayrılmaları, onların manevi alanda gerilemeleri, dünya üzerinde bir takım anlaşmazlıkların had safhaya ulaşmasını ve anlaşmazlıkların kanla temizlenmesini icap ettiriyor. Ne kadar hazin bir tecelli ki Allah'ın düşmanları, Anadolu'nun düşmanları, bütün insanları bizim ülkemizin bölünmesi istikametinde harekete geçirebiliyor. Ve bizim insanımız da buna ayak uydurmuş durumda. Bu bir tuzaktır. Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları ve Türkiye'nin düşmanları bizi kendi içimizde parçalamak istiyorlar. Ve bu emellerine nasıl ulaşabilirler? Bizi gruplara ayırmak suretiyle, birbirine düşman kliklere ayırmak suretiyle. Evvela ne vardı? Komünistler vardı ve komünist olmayanlar vardı. Onları birbirine tutuşturmak istediler. Sonra Atatürkçülerle Atatürkçü olmayanlar diye iki grubu tutuşturmak istediler. Şimdi Atatürkçüler de dincileri birbirine tutuşturmak istiyorlar. Bütün gayretleri bizi düşman kamplara ayırıp hepimizin birbirimize düşman olmasını sağlamak, birbirimizi kırmamızı sağlamak, birbirimizi yok etmesini sağlamak. Size her zaman iki ayrı cepheden bahsederim. Derim ki bir tarafta Allah var. Ne istiyor? Bütün insanların birbirine dost olmasını. Bütün cemaatlerin birbirine dost olmasını, birbirinin sevgisini kazanmaları, hiç kimse arasında kin ve adavet meselesinin, düşmanlık meselesinin oluşmamasını istiyor Allah Teala. Bunun arkasında ne var? Mutluluk var. Başka bir adıyla saadet var. Şeytanın istediğine bütün insanların birbiriyle kavgalı oluşu, herkesin birbiriyle kanlı bıçaklı savaş halinde olması, bu sebeple insanların hepsinin birbirine zulmeden hale gelmesi ve insanların birbirini rahatsız etmesi. İşte size iki ayrı cephe. Allah ne istiyor? Bütün insanların dost olmasını, onların mutluluğunu, saadet içinde bir hayat geçirmelerini istiyor. Peki şeytan ne istiyor? Şeytanın istediği şey de hepimiz için onu dikkatle incelerseniz aynı olduğunu göreceksiniz. Birbirimize düşman olmamızı, düşmanların mutlaka mevcut olmasını istiyor. Hem iç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasında bir düşmanlık, hem de dış dünyamızda bizimle başka insanlar arasındaki bir düşmanlık, hem de ülkeler arasında bizim ülkemizde başka ülkeler arasında bir düşmanlık. Hep düşmanlık, husumet, kan. İblisin istediği şey bu. Ve bugün bütün dünya kaynıyor. Silah satıcılar da bu arada kârlarını ediyorlar. Onlar bu konuda kazandıkları sürece dünyada savaşlar hep körüklenecektir. Sırf onların o kör nefsleri para kazanmayı dilediği için. Dünya kan kokuyormuş. Milyonlarca insan ölüyormuş.
Orhan Veli'nin bir şiiri geldi aklıma. Vaktiyle bu yollarda değildik. O da işte böyle bir şeyler söylerdi. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Ne Londra konferansı, ne atom bombası. Umurunda mı dünya? Şeytan için de aynı şey söz konusu. İnsanlar birbirini öldürürse onun ekmeğine yağ sürülüyor. Ama asıl silah satıcıları için bu umurunda mı dünya söz konusu. Bunlar sadece silahlarının satılmasına bakarlar. Silahların gölgesinde kurulan bir adaletsiz müessese hiçbir devrede insanlara mutluluk sağlayamamıştır. Sağlaması mümkün değildir. Öyleyse sulh ve sükunun oluştuğu bir ortam nasıl oluşur? Allah'ın nurları altında oluşur. Oluştu mu? 14 asır evvel oluştu mu? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe ile birlikte oluştu. Hepsi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ondan evvel bütün peygamberler zamanında oluştu. Hepsi mutluluğu yaşadılar. Sonra Osmanlı devrinde oluştu. Tam 400 sene saadet yaşadılar. Dünyaya nizam-ı alemin ne olduğunu gösterdiler. Dünyaya hükmettiler. Öyle bir devre yaşandı ki Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı'nın Akdeniz'deki kadırga sayısı bütün Avrupa kadırga toplamından daha fazlaydı. Harp kadırgalarından bahsediyorum. Onun için Kaptani Derya bütün denizlerin kumandanıydı. Öyleyse işte arkamda haritayı görüyorsunuz. Ha, siz görmüyorsunuz. Belki de şu anda size göstereceklerdir inşallah. Bundan sonraki seferlerde Osmanlı haritasını inşallah hazır bulunmalarını rica edeceğim kardeşlerimizden. Onu göstersinler size. Bu iki tarihi hiç unutmayacaksınız. 1299, 1699. 400 yıl. 400 yıl dünyaya İslam'ın ve Osmanlı'nın İslam'ın ve Türk'ün ne olduğunu gösterdiler onlar. Nasıl gösterdiler? İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi yaşayarak. İslam onlar gibi nasıl yaşanır? İslam Kur'an'daki İslam'dır. Onu yaşamanın adı ise tasavvuftur. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Yani yaşadıkları şey tasavvuftu. Bu kelime hep tartışılır. Tasavvuf da neymiş? Bizim dinimiz bize yeter. Sanki tasavvuf dinin dışında bir şeymiş gibi. Şunu söylemek istiyorum size. İslam eşittir tasavvuf. 100 üzerinden 100'le. Ama bugünün şeriatı 14 asır evvelki şeriattan eksik bir şeriattır. Onu tatbik ediyorlar. Neler noksan? Dünya üzerindeki en önemli şeyler noksan. Ne demek istiyorum? Soruyoruz size, insanları kurtuluşa ne ulaştırır? Cennet saadeti mi? Ne ulaştırır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir, ilk 7 basamak. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlaması. İki, ikinci 7 basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunu Allah'a teslim etmesi. Üçüncü 7 basamak. Fizik vücudunu ve nefsini de Allah'a teslim edip bütün teslimlerin tamamlaması, Allah'a teslim olması, yani İslam olması. Dikkat edin, İslam kelimesi silm kökünden gelir. Sin, yam, emin, seleme. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, Müslüman kelimesi de, Müslim kelimesi de hepsi silm kökünden gelir. Bu kelimelerin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. Aynı kökten gelen teslim kelimesidir. İslam eşittir, teslimdir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizim din adına hakem kesenlerin hiçbirisi bunu bilmezler ama ruhunuzu
fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe İslam olamazsınız. İslam olamazsınız çünkü İslam teslim olmuş demek. Kim kendisini Allah'a teslim ederse o İslam olmuştur. 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabe kendilerini Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin beraber görelim. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere, kitap sahiplerine, onların da aralarında Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar evvelce hidayete ermişlerdir. Acaba Allah Teala neden ikinci kısmı ilave etmiş? Onların arasında teslim olanlar varsa mutlaka önce hidayete ermişlerdi diye. Hidayete ermeyi biliyorsunuz. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşması demek. Bu ruhun teslimidir. Ama kişinin Allah'a teslim olması ruhundan sonra fizik vücudunu, fizik vücudundan sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi demektir. Ruhun teslimi 21. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta, yani velayetin en üst makamından sadece bir makam aşağıda gerçekleşir. Yani İslam olmak hiç de zannedildiği gibi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiği için insan İslam'dır şeklinde değil. Hele hele kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam

Ya insanlara göre İslam olabilirsiniz, insanlar sizi İslam sayabilirler. Ama Allah'a göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz mutlak olarak Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmenizle gerçekleşir. Benimki bundan evvelki bütün peygamberler zamanında aynı şeyler olmuştur. Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepsi İslam'dılar. Dikkat edin, bir Allah'tan bahsediyorum. Ve Allah Teala diyor ki inne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Ve bütün peygamberlerden bahsedilirken Allah Teala diyor ki onlar benim peygamberlerimdi diyor. Allah'ın bütün peygamberleri açık ve kesin Allah Teala'nın ifadesiyle İslam'dılar. Çünkü hepsinin kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim oldukları ve böylece İslam şerefine erdikleri Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifadeyle ifade buyuruluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusundaki ayeti söyledik. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Kim sahabe? Ona tabi olanlar. Uyduruklara bakmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar. Onlar sahabeymiş. Hayır, onlar değil. Onların arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar. Tabi olanlar. Sadece onlar o şerefe erdiler. İşte söz konusu olan şey İslam olmaksa, söz konusu olan şey mümin olmaksa insanlar hep yanlıştılar. Her zaman söylüyorum, 14 asırda Allah'ın hemen hemen bütün Kur'an-ı Kerim kavramlarını insanlar değiştirmiş. Dikkat edin, şeytan size hiç çaktırmadan kendi düşüncelerinizmiş gibi devreye girip sizin yanlış şeyler düşünmenize sebebiyet verebilir. Hepiniz bu tehlikenin altındasınız. 14 asırdır kitap yazan insanlar da bunlardan müstani değildi. Onlar da aynı hatanın içine düştüler. Düştüler mi? Şu açıdan düştükleri kesin. Şimdi bir konunun ispatı söz konusu. Bir insanı cennet saadetine götürecek olan şey nedir? Ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek. Yani nefsinde Allah'ın nurlarını yarıdan daha fazla ulaştırmak. Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Şimdi bu üç hususu görelim. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsler, onlar cennette olacaklardır. İşte yeminlerini yerine getiren nefsler, onların cennette olması, bu bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Nefsler tarafından verilen bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Ve tüm nefsler Allah-u Teala'ya yemin vermişler. Ne diye yemin vermişler? Tezkiye olacaklara dair. Şimdi yeminlerini yerine getirenler ne oluyordu? Allah'ın cennetine giriyorlardı. Yani bunun Kur'an'daki adı ne? Bunun Kur'an'daki adı felaha ermek. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha fe zekkaha, andolsun ki onlar felaha ererler. Men, onlar o kişiler eflaha, felaha ererler. Kimler bunlar? Zekkaha, onu nefslerini tezkiye edenler. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi felaha erer. O zaman felaha eren bu kişi nefsini ne yapmıştır? Tezkiye olmuştur, etmiştir. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin onun tezkiye olmasıyla alakalı. Manası yarıdan daha fazla nefsin karanlıklarına Allah'ın nurlarını getirip Allah'ın nurlarını nefsin kalbinde hakim konuma getirmek. Tamam.

0: ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde yatıyor. Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَصُلَّهِ Onlar Allah ile olan ahitlerini, yani yeminlerin hepsini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklarını bozmazlar. Nedir misak? Anlatıyor 22. ayet-i kerimine. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesab ve kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabır iftigâe ve çıkar Rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına hem ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Öyleyse misak nedir? Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah'a bu yemini vermişiz. Ruhumuz Allah-u Teala'ya bu yemini vermiş. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemine. Bu yemin adı misak değil, ahd. Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme. En la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin. Vay ne buduni hâzâ sıratı müstakim. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratı müstakimdir diyor. Allah-u Teala bizden Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nemiz Allah-u Teala'ya kul olacak? Fizik vücudumuz. Nemiz Allah'a ulaşacak biz ölmeden evvel? Ruhumuz. Nemiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacak diye yemin vermiş? Nefsimiz. Hadi şimdi beraber Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında biraz araştırma yapalım ve yakalayalım. Sahabe 14 asır evvel ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Zümer 18, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erenlerdir diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Güzel, sonra acaba fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Evet, ettiler. İşte ifade. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَيْنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a döndüler. Allah'a ulaştırdılar ruhlarını. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Cin sahabeyi kullar arasında kabul etmiş. Hepsi fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmışlar. Gördüğünüz gibi Allah'a kul etmişler ve böylece Allah'ın kulu olmuşlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a ulaştırdılarsa, fizik vücutlarını Allah'a kul ettilerse, ne ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa cenneti hak ettiler mi? Ettiler diyor Allah Teala. İşte Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olursa, onların hepsi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Cennet müjdesiyle müjdelendiler diyor Allah Teala. Kimler de o cennet müjdesiyle müjdelenen, felaha erenler? Nefslerini tezkiye edenler. Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha. And olsun ki onlar felaha ererler, o kişiler ki nefslerini tezkiye etmişlerdir. Hadi gelin beraberce bir sonuca varalım. Bundan 14 asır evvel Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 3 defa farz kıldığı nefslerini tezkiye etmeyi bütün sahabe başarmış. Allah'ın 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı bütün sahabe başarmış. Allah'ın 3 defa farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a kul etmeyi onu da başarmışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve bunları yerine getirdikleri için de hepsi fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. ne demiştik? 14 asırda her şey değişti demiştik. Bugün milyonlarca insandan, 1 milyardan fazla Müslümandan acaba kaç kişi bu gerçekleri biliyor? Özellikle bizim ülkemizde din adına hakem kesimlerden kaç kişi bu gerçekleri biliyor acaba? Diyoruz ki Allah'ın bu müstesna işaretleri ki insanı mutlaka cennet saadetine ulaştırır hep kaybolmuş. Neler kaybolmuş? Farzlar kaybolmuş. Allah'ın farzları kaybolmuş, yok olmuş. Allah Teala 2 ayet-i kerimesinde 3 yeminimizi birden 2 defa üzerimize farz kılıyor. Birincisi Maide 7. Diyor ki o zaman dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de üzerimize farz kıldık verdiğiniz misak ediyor. Ne demek istiyor? Araf 172'ye göre ezelde Allah Teala hepimizi etrafına toplamış. Adem Aleyhisselam'ın sırtından, onun çocuklarının, onlardan, onların sırtlarından, onların çocuklarının, onların sırtlarından, onların çocuklarının hep fizik vücutlarının, nefslerini, ruhlarını çıkarmış ve onların hepsine birden demiş ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyor. Dediler ki, Kalu dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne söylüyor Allah Teala? Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre bana diyor yemin vermenizi istiyorum. Ey nefsler! Nefsinizin kalbine benim nurlarımı yerleştireceksiniz. En az %50'den fazla olacak bu. Yarayı geçecek. O takdirde nefsiniz tezkiye olur. Hepinizden nefsiniz tezkiye etmenizi istiyorum. Bu konuda bana yemin vermenizi istiyorum. Ey ruhlar diyor, işittiniz mi sözlerimi? Hepinizin fizik vücudunuz ölmeden evvel geldiğiniz yer olan bana, Allah'a geri dönmenizi istiyorum. Bu konuda bana misak vermenizi emrediyorum. Ondan sonra Allah Teala fizik vücutlarınızı sesleniyor. Ey diyor bedenler, fizik vücutlar, sizlerin de diyor bana kul olmanızı emrediyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kulumanızı emrediyorum. Bunlara ait ayet-i kerimeleri vermiştik. Sonra diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hiç istisnamız yok. İşittik. Hayret ediyor Allah Teala, itaat edin. Bütün nefsler yemin veriyor tezkiye olacaklarına dair. Bütün ruhlar misak veriyor Allah'a ulaşacaklarına dair. Ölmeden evvel fizik vücutları. Ve bütün ruhlar Allah-u Teala'ya misak veriyor. Ruhları ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Bütün nefsler tezkiye olacaklara dair Allah'ın nurlarını nefslerinin kalbinde %50'den daha fazla yerleştireceklere dair yemin veriyorlar. Ve bütün fizik vücutlar ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklara dair. Ve Allah-u Teala gene de onlardan teyit almak üzere soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Cevap geliyor atana. İtaat ettik. Birinci sesleniş, sözlerimi işittiniz mi? Hepimizden cevap, semina, işittik. Allah'ın ikinci seslenişi, emrime itaat ettiniz mi? İkinci cevap, atana, itaat ettik. Sonuç ne? Allah Teala sonucu işaret ediyor. Sonuçta ne var? Diyor ki hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yeminleri, misakları, ahdleri farz kıldım. Hepinizin üzerine bunları yükledim. Bunlar üzerinize yüklendi, üzerinize farzlar. Nefsimizin tezkiyesi, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Birinci defa bu ayetle üzerimize 3'ü birden yükleniyor. İkinci farz ayeti Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdlerini, Allah'ın yeminini, misakini ve ahdini yerine getirin. Mutlaka yerine getirin. Üç yemininizi birden ifa edin. İki defa farz. Üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması üçüncü kere farz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühen nâsü bidi rabbikim ellezî yâlekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah-u Teala'nın emri bu. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Demek ki kul olmamız üçüncü defa farz kılmıyor üzerimize. Nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılmıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedurüküm men dalle izahtedeytüm sünne mercuküm cemi'a. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Allah Teala nefsiniz üzerinizedir diyor. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefsinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Siz diyor böylece nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Aslında sonunda ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırsanız da, öldükten sonra ulaştırsanız da sonunda ruhunuz mutlaka Allah'a geri döner diyor, geri dönecektir. Öyleyse ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi üzerimize üç defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun Allah'a nefs tezkiyesi istikametinde başarılı bir sonucu hediye etmesi üzerimize farz kılınmış. Nefsimizi tezkiye etmek. Gelelim ruhumuza. Ruhumuzun güzel medene Allah'a ulaşması üç defa değil, tam dokuz defa farz. Öyleyse madem ki üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz kılındı, daha yedi defa farz kılınması lazım. Kılınmış mı? Bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor. Yedi ayetten bir tanesi Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyesimin azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün.
1: Allah.
0: Yani ruhunuzu Allah'a döndürerek Allah'a ulaşın.
1: Allah.
0: Ve Allah'a teslim olun.
1: Allah.
0: İkinci ayet Rum 31. İleyhi. Ona dön, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaşır. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sevila ben ena ve leyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaş. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırıyor? İşte Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Nereye? Kendisine ulaştıran yola. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Öyleyse burada da Allah-u Teala açık açık bana ulaşan yola diyor tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sırat-ı müstakim üzerinden siz de bana ulaşın diyor Allah-u Teala. Peki sonra ne oluyor? Allah-u Teala 6. ayet-i kerimesini söylüyor. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah'u yedü darüsselam. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu neresidir? Allah'ın zatı. Nereden anlıyoruz? Hemen arkasından gelen cümleden. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Allahü yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'ın zatı söz konusu. Oraya hepimizin ulaşmasını istiyor. 6. defa farz kılıyor üzerimize. 7. farz müzemmil 8. Allah Teala buyuruyor. Feskür veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne oldu? Şu oldu. Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış oldu. Peki ne olur? Nefsimizi tezkiye etmesek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmasak ve fizik vücudumuzu Allah'a kul etmesek ne olur? Cehenneme gideriz. Peki bunları gerçekleştirirsek ne olur? O zaman da cennete gireriz. Gerçek mi? İşte bakın ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefs tezkiyesi konusundaki yeminini yerine getir. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî. Ve o zaman, o zaman nefsinin yeminini yerine getirip nefsini tezkiye ettiğin zaman, böylece ruhunu da Allah'a ulaştırıp ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiğin zaman, işte o zaman sen bana kul olursun ve bana kul olmak için ahd vermiştin ezelde. Ben de senin üzerine onu 3 defa farz kılmıştım. İşte o zaman onu yerine getirmiş olursun. Kullarımızın arasına girmiş olursun. Tamam. Onları gerçekleştirdin. Şimdi hadi gel kullarımızın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime ve tüfülü cennetine benim cennetime gir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, o kişi Allah'ın cennetine girer. Ne görüyoruz şimdi biz burada? Son derece açık bir sahne görüyoruz. 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e indiriyor. Nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudumuzun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kıldığını söylüyor. Bütün sahabe bu farzlar üzerine nefslerini tezkiye ediyorlar. Ruhlarını Allah'a ve fizik vücutlarını Allah'a kul ediyorlar. Bunların hepsini şimdi anlattık mı? Hepsini anlattık. Ve şimdi bugüne geliyoruz. Bugün farzlar arasında Allah-u Teala'nın 3 defa üzerimize farz kıldığı nefs tezkiyesi diye bir olay yok. 3 defa farz kıldığı fizik vücudumuzun Allah'a kul olması diye bir farz yok. 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir farz mevcut değil. Peki öyleyse sonuç ne? Sonuç korkunç. Sonuç, bütün bu farzlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen iki, ve bunları gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine gireceği bir vaka olmakla üç birlikte, hiçbirisi artık bugünkü farzların arasında yer almıyor. Ne olmuş? Aradan sadece 14 tane asır geçmiş. 14 asır evvel Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabeye ve bütün insanlığa kıyamete kadar farz kıldığı hususlar o devirde mutlaka yerine getirilmiş. Kesin hükümler taşıyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır sonra ise Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki farzları bugünkü tatbik edilen farzların arasında yok. Anlamı ne? Anlamı son derece açık olarak şu. 14 asırda yazılan kitaplar adım adım Allah'ın farzlarını zaman içerisinde devreden çıkarmışlar. İblisin belki onlar farkına bile varmadan kalplerine soktuğu bir takım ihmallerle ve doğrudan uzaklaşmalarla. Sonuç ne? Sonuç korkunç. Asıl önemli olan bu. Yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi bir insanı mutlaka cennet saatine ulaştırır. Sonuç bu olduğu için korkunç. Çünkü bugün bunların hiçbirisi insanlar tarafından bilinmediği için yemin, misak ve ahdin hiçbirisinin ve insanlar bunları tatbik etmediği için hiç kimsenin cennete ulaşması bugün standart tarafından mümkün değil. Ve sizlere yüzlerce defa söylediğimiz bu hususlar hala bir takım insanlar tarafından gerekli ehemmiyetle ele alınmıyor. Onlarla cehennemde onların neler yaptıklarını gördüğümüz zaman hesaplaşacağız. Unutmayın, cennete girecek olanlar da cehenneme önce giderler. Cennete girecek olanlar da cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme giderler. Cennete girecek olanlar cehennemdeki olanların durumuna bakıp da hallerine şükretsinler, hamd etsinler diye. O zaman çırpınmalarınız size bir fayda vermeyecek. Zannediyorsunuz ki şu dünyada yaşadığınız 56 senelik ömrünüz her şeydir. Hayır, değildir. Sonsuz bir ömrü cennet veya cehennemde geçireceksiniz. Şu 50-60 yıllık ömür için Allah'ın emirlerini hiçe saymak ve cehenneme gitmeyi hak etmek değer mi acaba? Şu dünyanın sahte menfaatleri için, nefsinize hoş gelen şeyler için ve asıl önemlisi din adamlarının, insanların bu tuzağa düşmesinde ön ayak olmaları ve hem kendilerine hem onlara yazık etmeleri. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. İşte Allah'ın doğruları Kur'an-ı Kerim'e yazılmış. Hiçbiri de değişmemiş bugüne kadar. Ama görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olması, Kur'an-ı Kerim'in hiç değişmemesi birçok din alemi için hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar diyorlar ki biz Kur'an'dan kitap öğrenmeyiz. Neden? Neden mi? Kur'an'dan din öğrenen kafir olurmuş. Biz bu konudaki ilk açıklamalarımızı yaptığımız zaman ilk açıklamalarda yüzlerce insan geldi bizim dergaha. Vay! Sen nasıl Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsın? Sen bir kafirsin. Kim Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsa kafir olur. Ne var arkasında bunun? İşte o din alimlerinin insanları yanlış bilgileriyle cehenneme atmalarının arkasındaki gerçek bu. Asırlar boyunca insanların Kur'an'a yaklaşmaları engellenmiş. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Eğer Allah-u Teala bize bunları göstermeseydi, bütün bu ayetleri Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere şimdi açıklamasaydık ne olacaktı? Zaten din alimleri kitaplardan öğreniyorlar dinlerini. Sizler de onlardan öğreniyorsunuz. Hepinizin gideceği yer cehennem olacaktı. Ama bugün en azından 500 bin kişi Allah-u Teala'nın güzellikleriyle yaşıyor bizim ülkemizde. Biz bunu Yüce Rabbimize borçluyuz. Hala birçokları bizim bir sahtekar olduğumuza inanıyor. Yetmez, hafif de üşütük olduğumuza inanıyor. Biz de buna sadece uzaktan bakıp gülebiliyoruz. Önce insanların hakkımızdaki bu hükümlerine, sonra da biraz ağlıyoruz sonuçlara. Bir ülke düşünün. Din öğreticileri var, din öğrenicileri var. Ne öğretenler kendilerini kurtarabilirler, ne de onlardan din öğrenenler. Hepsinin gideceği yer cehennem oluyor sonuçta. Neden cehennem oluyor? Son derece açık olarak söylüyoruz. Eğer Allah-u Teala yemini, misaki ahdi üzerimize farz kılmışsa, eğer bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişse ve hepsinin bu sebeple cennete gireceği kesin şekilde Kur'an-ı Kerim'de hükümlenmişse, bütün sahabenin cennete gireceği Tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde, 100. ayet-i kerimesinde kesin şekilde yer almış. Ve bugün insanlar yemin, misak, ahd diye farzlardan haberdar değilse, bunları uygulamaları hiçbir şekilde mümkün değilse, o zaman din öğretenler de insanlara bunları öğretmiyorlarsa, Allah'ın kurtuluşa ulaştırıcı hükümlerini öğretmiyorlarsa, din adamları insanlara diyorlarsa ki siz devam edin. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiniz mi, doğru olsa cennete girersiniz. Namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, zekat veriyorsanız, hacca giriyorsanız, la ilahe illallah diyorsunuz ara sıra, tamam, siz cennetliksiniz. Her şeyin asli unsurlarından koparıldığı, insanların değer hükümlerine göre değerlendirildiği bir devirde yaşıyoruz. Allah'ın değer hükümlerine göre değil. Allah Teala diyor ki la ilahe illallah diyenler, bunu bizim gösterdiğimiz mürşitlere ulaşıp da onun önünde tövbe ettikten sonra diyorlarsa, o zaman benim cennetime girerler. Çünkü o anda biz onların kalplerinin içine imanı yazarız. İmanı yazdığımız için de mümin olurlar. Bütün müminlerimiz mutlaka cehenneme gitmeden, cehennemde yanmadan bizim cennetimize girerler. Öyleyse söylediğimiz hükümler son derece önemli değil mi? Bizim Cevizoğlu Ceviz'le Yaşar Nuri Öztürk'le tartışıyoruz. O geceyi hiç unutmuyorsunuz herhalde. Hani bizim deli olduğumuza herkesin inandığı, şeytandan ilham aldığımıza, şeytan tarafından kandırıldığımıza herkesin inandığı o geceler, bizim dört kafadar karar vermişler bizi herkese öyle tanıtmaya. Başardılar da. Hiç fena değil sonuç. Bayağı başarılılar. Ama şimdi burada bir şey söylemek istiyorum size. Açın, o kaseti defalarca dinleyin. Tam 7 defa biz orada size şimdi söylediğimiz bu hakikatlerden bahsettik. 3 kağıtçıların insanlar üzerindeki tesir derecelerine bakın ki biz ondan sonra birçok kişiyi yokladık. Ya biz bunları söyledik, haberiniz yok mu? Yo diyorlar. Biz seni dinlemiyorduk ki. Biz onların söylediklerine inanmıştık. Ve senin sözlerinin birer safsata olduğunu zannediyorduk. Dikkat edin, biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Biz Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. İnsanların bunları yapmadığı takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylüyoruz. Ve sözlerimizin hiçbir değeri olmuyor. Biliyor musunuz ki asırlar boyunca Allah'ın bütün dostları şeytanın 3 gerçekleri tarafından böyle aldatıldılar. Allah'a dost olacak olanlar yollarından böyle insanlar tarafından saptırıldı. Ve açın ibretle o kaseti tekrar tekrar dinleyin. Neden Allah Teala acaba bizi, kendimizi müdafaa etmek durumunda bırakmadı, buna gerek görmedi? Çünkü arkasında çok büyük bir hakikat yatıyordu. Şimdi samimiyetle büyük kitlelere soruyorum. Bizim deli olduğumuza çoğunuz inandınız. Madde 1. Kimin sayesinde? Rahmetli Ayhan Songar hocamızın sayesinde. Sonra şeytandan ilham aldığımıza inandınız. Şeytanın bizi aldattığına, bize öğrettiğine inandınız. Kimin sayesinde? Değerli kardeşimiz Hüseyin Hatemi'nin sayesinde. Peki bu standartlar içinde büyük kitleler bizden yüz çevirdi. Kimin sayesinde? Bir tarafta Yaşar Nuri Öztürk biraderimiz var. Öbür tarafta da Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz. Peki bunların sonucu ne? Bunların sonucunda insanlar bizim deli olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza kesin karar verdiler ve büyük kitleler bu sebeple bizden yüz çevirdiler. Niçin Allah Teala bize o müdafaayı yaptırmadı dersiniz? Hadi gelin sizin de Duhan Suresi'nin 10 ve mütakip ayetlerine bakalım. Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim, o günlere bak. Dikkatle bak ki o gün gökyüzünü bir duman kaplamış olacak. Bu duman gökyüzünü kapladı mı? Evet, Kuveyt ordusu yenildiği zaman, Irak ordusu Kuveyt'ten çekildiği zaman, çekilirken bütün rafineleri ateşe verdiler. ve bütün gökleri belki bir hafta süreyle geceyle gündüz ayırt edilmeyecek kadar dumanlar kapladı. Peki devam edelim. O gün oradaki insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala bize, ey Allah'ım bizdeki bu azabı hafiflet. Biz onlardan bunu pek az hafifletiriz. Çünkü bütün insanlar o gün kendilerine apaçık bir Resulümüz geldiği halde ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş. Deli dediler. Bize söyledikleri. Ve bu yüzden büyük kitleler onlardan yüz çevirdiler. İşte Allah'ın Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimesinde bahsettiği Resul, o Resul biziz. Biz bir peygamber değiliz asla. Biz Allah'ın sadece bir veli Resulüyüz. Bütün kavimlerde de şu anda bizim gibi Resuller mevcut. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ondan haber olmayan insanlar da hayır öyle değil diyorlar. Dikkat ediniz. Onlar hayır öyle değil diye dedi diye herkes onlara inanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetler gösterdiğimiz halde onların üçkağıtçılıkları yüzünden insanlar bize inanmıyorlar. Ama bütün Resullerine inanmamışlar. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde de Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Ne söylüyor? Diyorsun ki biz Resullerimizi aralıksız göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resullerimizi ard arda göndeririz. Yani her devirde bütün kavimlerde Resuller daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Yetmez. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. E bizi de yalanlamaları kadar tabii bir şey ne var ki? Fire yok. %100 yalan diyorlar. Yani ne kadar kavim varsa yeryüzünde hepsini Allah Teala devamlı olarak Resuller gönderiyor. Bir Resul ölürken yerine de var ikinci bir Resul. O Resul ölürken yerine üçüncü bir Resul. Sonsuz sayıda Allah Teala'nın zamanı var. O zaman içerisinde ne kadar Resul gönderdiyse hangi kavme? Dikkat edin kavimleri küçültüyorum. Allah Teala diyor ki en küçük bir kabile yoktur ki onlara da emrimizi bildirmiş olmayalım. Yani nerede bir küçücük kabile görürseniz orada da Allah-u Teala'nın bir Resulü mutlaka mevcut. Öyleyse Resul dediğimiz zaman yalnız peygamberdir diyen konulara burada dokunmak için zamanımız yok. Ama bir gün ona zaman ayırdığımız zaman göreceksiniz ki Resullerin, bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia eden bizim zavallı din adamlarımızın aksine Kur'an-ı Kerim melek Resullerden, cin Resullerden, Allah'la hiç alakası olmayan Resullerden de bahsediyor. İşte bir tek misal verelim. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği adam için bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Bir kafir bu. Firavun, kafir olan Firavun'un, kendisini haşa Allah zanneden Firavun'un bir kafir adamı Yusuf'a ulaşıyor. Ve Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Unutmayın. İnsanlar hep hasis menfaatleri için, kör menfaatleri için insanlara yalan söylerler. Ve insanları kim daha çok kandırabilirse o haklı gibi görünür. İşte o konuşmada da böyle oldu. Büyük kitleler bizden deliyiz diye, şeytan tarafından ilham alıyoruz diye yüz çevirdiler duanın vücut bulduğu yıllarda. İşte biz o konuşma boyunca hepinize tam 7 defa bizim görevimizin insanları cennetten men eden bu Kur'an-ı Kerim hükümlerini yeniden devreye sokmak olduğunu, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi dünyada hiç kimsenin başka insanlara bunları anlatmasının, öğretmesinin mümkün olmadığını anlatmaya çalıştık. Ama kimse anlamamış. Şimdi dinlerseniz eğer tekrar Allah-u Teala'nın neden bize kendimizi müdafaa ettirmediği sonucunu oradan çıkaracaksınız. İnsanoğlu akıllı bir mahluk olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Ve bunları incelediğiniz zaman hayret edeceksiniz. Biz nasıl bu kadar yanılabildik diye. Ama eğer bizim hakkımızda hala bizim bir sahtekar olduğumuzu, deli olduğumuzu, Allah'ın Resulü olmadığımızı düşünüyorsanız, o kasete, o bizi yerden yere vurduğunu zannettiğiniz kasete dikkatle bakın. O zaman neden onlara sizden de bir şey saklanmıyor dediğimizin manasını anlayacaksınız. Nerede kalmıştık? Bütün güzellikler aslında sizin için. Allah-u Teala sizlerin mutluluğunu küçücük bir talebe bağlamış, Allah'a ulaşmayı dilemek. İçinizden kim ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse bu insanlar mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah-u Teala onları mutlaka cennete ulaştırır. Çünkü cennete ulaşma Allah'a ulaşma talebiyle başlar ve ondan sonraki her devrede kişi Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Yoldan sapmadığı sürece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Kim dilemezse onun da ulaşması söz konusu değildir. Ve o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Şimdi diyeceksiniz ki asırlardan beri böyle bir şey hiç söylenmiyor insanlara. Sen nereden biliyorsun? İşte biz de onu söylüyoruz. Nereden biliyorum? Bir düşünün bakalım. Ha, şeytan öğretmiş diyorlar değil mi? Yahu şeytan bu kadar aptal mı ki? Bize kendisini yere vuracak olan her şeyi öğretmiş. Vay alçak şeytan var. Bu nasıl şeytan ki? Şeytan gibi kurnaz deriz hani. Gayesi ne? Gayesi bütün insanları cehenneme götürmek. Başarmış mı? Biz size bunu söylediğimiz güne kadar başarmış. Hepinizi cehenneme göndermek için her şeyi yerlerine oturtmuş. Biz geliyoruz, onun bütün tuzaklarını yok ediyoruz. Ve bizim Allah'ın taraftarı gibi görünen bu zavallı şeytanın taraftarları bizim şeytandan ilham aldığımızı söylüyorlar. Ve sizler de kusura bakmayın ama saf saf inanıyorsunuz. Ne haber? Eğer söz konusu olan şey sözlerimizi ispatsa bunu yüzlerce defa ispat ederiz. Ama onlar hiçbir zaman ispat edemezler. İspat edemedikleri halde siz onlara inandınız. Ve bizim söylediklerimiz, 7 defa söylediğimiz şey suya yazılan yazılar gibi yok oldu gitti sizin iç dünyanızda. O zaman size soruyorum, biz vazifemizi yaptık mı? Onlar kadar alçalsaydık daha mı güzel olurdu? Biz her şeyden evvel bir seviyeyi sergileriz. Bize mürşitlerimiz başkası konuştuğu zaman susmayı öğretti. Bize mürşitlerimiz başkasının fikirlerine karşı saygılı olmayı öğretti. Davranışlarımızda bunlar lehine bunun karşısında olan bir şey görebildiniz mi? Hiç kimsenin kalbini kırmamayı öğrettiler. Başkalarının bize orada belki size ağır gelecek olan şeyler söylemesi ki bize hiç ağır gelmedi, umurumuzda bile değil. Ama bizim onlara bunun karşılığında hiçbir şey söylemememiz bile sizin için bir ders olmalıydı. Allah-u Teala'nın evliyası odur ki nefsine hiçbir zaman yenilmez. Hatırlayın Hazreti Ali'yi, rakibini yatırmış, boğazını sıkmış, kılıcını kaldırmış, tam indirecek. Adam Hazreti Ali'nin yüzüne okkalı bir tükürük yapıştırıyor. Hazreti Ali kılıcını indiriyor, kalk diyor. Seni öldürmekten vazgeçtim. Niçin diyor? Ben diyor sana her kötülüğü yaptım. Bir de yüzüne tükürdüm diyor. Herkesin huzurunda. İşte onun için diyor seni öldüremem. Çünkü seni öldürürsem nefsime tabi olarak öldürmüş olurum. Buna diyor dayanamam ben. Nefsimde kimseye kötülük edemem. Kimseyi öldüremem. Belki bir gün ne demek istediğimi anlarsınız. Öyleyse Allah Teala'nın indinde sadece güzellikler olduğunu düşünüyorum. O sizi kendisine dost kılmak istiyor. Allah Teala hepinizin Allah'a mutlaka ulaşmanızı, Allah'ın evliyası olmanızı, sonra daimi zikre, irşade ve teslime ulaşarak dünya saadetine de ulaşmanızı arzu ediyor. Ama siz bizim söylediklerimizi, yani Allah'ın söylediklerini hiçe sayıyorsunuz. Bizim söylediklerimizi Allah mı söyletiyor?
1: Allah'ım.
0: Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor.
1: Allah'ım.
0: Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor.
1: Allah'ım.
0: Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor.
1: Allah'ım.
0: Ne demek istiyorum? Diyorum ki eğer biz bu söylediğimiz şeyleri size iletmeseydik, dünya üzerinde hiç kimse size bunları söyleyemezdi.
1: Allah'ım.
0: Bütün dünyadaki din adamlarına gidin. Sorun bakalım hangisi biliyor anlattıklarımızı? Neden bu kadar bizim söylediklerimizi yok etmeye çalışıyor insanlar? Cehaletleri ortaya çıkacak diye. Açık açık söylüyorlardı bunu zaten. Biz onu diyorlar biliyoruz doğru söylediğini. Ama biz insanlara yıllardan beri yanlış şeyler öğretmişiz, eksik şeyler öğretmişiz. Tükrüğümüzü yalayamayız. Yanlışlarımızdan dönemeyiz. İnsanlara bizim öğrendiklerimiz yanlışmış. Artık doğrusunu öğrendik, size doğrusunu öğretmek istiyoruz diyemeyiz diyorlar. Nefsleri uğruna hem kendilerini hem de sizleri cehenneme atmaktan çekinmiyorlar. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de onlar için. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinde lanetle. Yani her devirde büyükler vardır. Kim olduğunu biliyorsunuz. Büyükleri din bilgisi açısından suçlamak da mümkün değil. Çünkü onlar dünya idare etmek için, ülkeyi idare etmek için büyükler. Din öğretmek için değil. Ama ya saadatlar, her konunun ileri gelenleri, burada da din konusu, din konusunun ileri gelenleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. İşte bunlar insanlara bugün yanlış şeyler öğretiyorlar. Dikkat edin, din taassuba geçit vermez. Dinin taassuba ışık tutması mümkün değildir. Dini taassup için sevmeyenler, size sesleniyorum. Din taassuba geçit vermediğine göre din zannettiğiniz şeyin ne kadar yanlış bir şey olduğunu düşünmenizi istiyorum. Din, bizim ülkemizdeki din adamlarının size öğrettiği şeyler değildir. Öğrettikleri bir insanı asla cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramaz. Onları da kullanarak Allah'ın size verdiği biçim, Allah'ın size verdiği sistem üzere mutluluğa koşacaksınız. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Düşünüyorum öyle bir ülke, bir gün sağ olursak onun yaşandığını göreceksiniz. İkinci asrı saadet. Ne hakime, ne savcıya, ne polise ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Askere de ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Bütün dünya insanlarının el ele, gönül gönüle yeni bir dünyada sülh ve sükun içinde Allah'a kendilerini teslim etmiş olarak yaşamaları. Teslimin ne olduğunu bilir miydiniz? O teslim ki bütün bekçileri, polisleri, bütün sistemi ortadan kaldırır. Çünkü herkes polisi, savcıyı, hakimi içinde taşır. O içindeki taşıdığı sistem Allah'a hesap verecek olan bir mekanizmadır. Hiç kimse nefsinin emrinde değildir. Ruhu ise bütün insanlara yalnız mutluluğu, yalnız Allah'ın güzelliklerini emreder. Nefsi ruh hüviyetine dönmüştür kişinin. Nefsi de ruhu da aynı standartlarda emir verdiği için o kişinin kendisini mutsuzacık bir davranışta bulunması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Yani başkalarına zulmederek kendisini mutsuz edeceği bir hüküm, bir davranış biçimi mümkün değildir. Biz ne zaman başkasına zulmederiz? Nefsimizden bir talep alır aklımız. Ve bu talebe uygun gördüğü takdirde oluşması için müsaade verir. Fizik vücudumuzda o akti, o fiili işler. İşte işlediği zaman başkasına zulmetmiş oluruz. Nedir bunun sebebi? Nefsimizdeki afetlerin bizi o zulme sürüklemesi. Ama nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırdığımız gün nefsimiz de ruhumuz da sadece hayrı talep edeceklerdir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. Her ikisi de hayrı dilediği gün hiç kimseye zulmedemezsiniz. Aslında kendinize zulmetmemiş olursunuz. İnsanlık bir bilseydi ki başkalarına yapılan her zulüm aslında insanın kendine yaptığı zulümlerin en büyüğüdür. Bekçi içinizdedir. Sizi mutsuz kılan şey zannetmeyin ki başkalarıdır. Yalnız sizsiniz. Kendi dünyanızda başka dünyaların standartlarını hep hazır bulacaksınız. Her yaptığınız yanlış davranış sizi iş dünyanızda üzecek. Ve bundan daha tabii de bir şey olamaz. Allah'ın kanunlarını bilmediğiniz için hep yanlışlıklar yaparsınız. Ve başkasına zulmettikçe bundan memnuniyet duyacağınızı, başkalarının yanında yükseleceğinizi zannedersiniz. Halbuki hep alçalırsınız. Ve içinizde de devamlı bir huzursuzluk baş gösterir. Neden o kadar huzursuzsunuz? Allah'ın sizi mutlu kılmak için ortaya koyduğu kaidelerin hiçbirini bilmediğiniz için, tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın evliyalarının neden mutlu olduğuna bakın. Hangi şartların içinde olurlarsa olsun, neden mutlu olduklarına bakın. Hep mutludurlar. Ve kendilerine yapılan hiçbir davranış biçimi onları huzursuz edemez. Ve başkalarına onlar kendisine kötü davranıyorlar diye Allah'ın evliyaları kötü davranamazlar. Davranmaları için işlerinden bir dürtünün onları oraya sürüklemesi lazım. Ama nefsleri de ruh hüviyetine ulaştığı için hiçbir zaman bunu yapmayacaklardır. Bunu yapmadıkları cihetle her zaman suç ve sükun içindedirler. Hem içlerinde suç ve sükun oluşmuştur. Nefsleri ve ruhları arasındaki evrensel kavga sona ermiştir. Hem de dışlarında suç ve sükun oluşmuştur. Başka insanlarla aralarında bir kavga hiçbir zaman onlar tarafından başlatılmaz ve devam ettirilmez. Öyleyse onlar hem iç dünyalarında sulh ve sükûna ulaşmışlardır, hem de dış dünyalarında sulh ve sükûna ulaşmışlardır. Öyleyse onlar için söz konusu olan şey her zaman sulh ve sükûndur. Allah razı olsun. Görünüyor ki insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. İnsanlar için söz konusu olan şey saadettir yani. Ve Allah herkesin o saadete ulaşmasını mümkün kılacak bütün özellikleri insanın iç dünyasına yerleştirmiştir. Hepiniz hani fıtratıyla yaratıldınız. Hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem nefsinizi Allah'a teslim edebilecek özellikle yaratıldınız. Cennet saadetine de dünya saadetine de ulaşmaya ehil olarak yaratıldınız. Siz onu istemediğiniz için o hedefe ulaşmış değilsiniz. İstemediğiniz sürece hiçbir zaman ulaşamazsınız. Ve gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. biz hepinizi uyarmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki bütün kavramları değiştiren o din adamlarına dikkatle bakın ki bütün yanlışlıkları zaman içerisinde bizim mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Başka birisi değil. O yanlışlıkları düzeltecek olan biziz. Bu görev bize verildi. Aranızda hiç kimse bunları incelemeyecek mi zannediyorsunuz? Aramıza katılan 500 bin kişi aranızda artık onlar sizin yanlış fikirlerinize iştirak etmiyorlar. Allah'ın güzellikleriyle meşguller. Hiçbir zaman size düşman olmayacaklar. Onlar Allah'ın düşmanları bizim ülkemize saldırdığı takdirde ne olduklarını gösterirler. Ama onlara dikkatle bakın. Biz bir kuvvetiz ve henüz hiçbir olaya karışmadık. Sözümüze dikkat edin. Henüz dedik. Öyleyse Allah-u Teala'nın önünde bir şeyi dikkatle yerlerine oturttuk. Biz bir kuvvetiz. İkinci defadır bunu söylüyorum. Ve Allah'ın düşmanları için varız. Allah-u Teala bu düşmanlıkları hep bizim vatan sevgimizin ötesinde gösteriyor. Bizim ülkemizin düşmanlarına karşı düşmanız. Öyleyse sakın ola ki bize olan düşmanlığınızı ülkemize karşı da düşmanlık haline çevirmeyin. Belki bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her zaman böyle kalmayacağız. Allah'ın emirleri bizim için mukaddestir. O emirlere canımız pahasına, kanımız pahasına mutlaka itaat ederiz. Osmanlı bu yüzden dünyanın hakimi oldu. Ve bir gün bu yüzden İslam ve özellikle bizler dünyaya hakim olacağız. Dikkat edin, dünyaya hakim olmak derken asla onlara hükmetmek, onları nefsimizle idare etmek, böyle bir şey aklımızın köşesinden bile geçmez. Olaylar bizi oraya götürecek. Siz, bizim ülkemizdekiler, size sesleniyorum. Bir gün yenilgiye uğradığınız zaman sizi kurtaracak olanın Allah-u Teala'nın yardımıyla biz olduğumuzu o zaman hatırlayacaksınız. Hayır, biz oraya gelmeyeceğiz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Bu olaylar birer birer yaşanacak dünya üzerinde. Kimliğimizi anladığınız gün Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimetini tepkinizi göreceksiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ve bir takım Allah'ın düşmanları sebebiyle buna alet olduğunuzu hatırladıkça hep bunun üzüntüsünü, sıkıntısını yaşayacaksınız. Dikkat edin, şu anda Türkiye, bu ülke Allah'ın nimeti konusunda küflerine nimet etmiş durumdadır. Tabiatıyla bunun sonuçları doğacak. O sonuçları yaşadığınız zaman sakın başka suçlu aramayın. Başka bir suçlu aramayın çünkü başkası yok. Lut kavmini Allah-u Teala helak ettiği zaman aralarında daimi zikir sahipleri de vardı. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın dostları, neredesiniz diye seslenmiştik onlara. Hiç kimseden bir cevap gelmedi. Ama o cevaplar bizim kendi kardeşlerimizin arasında. Bugün 500 bin kişiyiz. Gelecekte bu yüzlerce artacak olan bir rakamdır. Bu dünyada ikinci bir asr-ı saadet yaşanacaktır. O asr-ı saadeti kuracak olan gene biziz. Bize dikkatle bakın. Yakın gelecekte bu dünyada adından en çok bahsedilen kişiyiz. Evvelce de söylemiştik. Türkiye'de adından en çok bahsedilen kişi olacağız demiştik. Bugün bizim ülkemizde bizi

bakın ve gelecekte neler olacağını adım adım seyredin. Akıl sahiplerine, akıllarını kullanabilecek olanlara sesleniyorum. Allah bu mutluluğu sadece bizim için değil, hepiniz için verdi, sizin için de verdi. Kim aklını başına toplarsa, o Allah yolunda en güzele doğru hemen harekete geçebilir. Akıl sahipleri inceleyebilenlerdir. Öyleyse söylediklerimizi incelemek lütfunda bulunur. Bulunmazsınız. Başkasına değil, kendinize ve kendi kavminize yazık edersiniz. Allah'ın dostu olan bir kavim olmaya çalışın. Başaramazsınız. Sonunda yenilgi muhakkaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu işaretlerle size geleceğe dair bir şeyler söylemek isteyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız sözlerimizi dikkate almak, ciddiye almak mecburiyetindesiniz. Almadığınız takdirde başkalarına değil, en büyük kötülüğü kendinize yaparsınız. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada hepinizin Mevlid kandilinizi belki bir gece geç ama mutlaka kutlamak istiyoruz. Hepinizin Miraç kandilini tebrik eder ve mutluluğunuzu Yüce Rabbimizden dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat. Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyvallah. Bu akşam Babalar Günü'nün akşamı. Evvela hepinize beni hepinizin babası olarak kabul ettim. Babalarınızın da babası olarak kabul ettim. Teşekkür etmek istiyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah'a da şükrediyorum böyle kıldığı için bizden. Allah-u Teala'nın dininde insanlar var. Allah'ın her insana güveni farklı bir yelpazenin noktasını işaret eder. Bir spektrum içerisinde herkes Allah'ın güveninin bir basamağındadır. Bir basamak işgal eder. Herkesin de bulunduğu yer birbirinden mutlaka farklıdır. Öyleyse Allah'ın size olan güvenini saptayan, tespit eden temel esaslar nelerdir? Bu Allah'ın sevgisine paralel olan bir işlem. Öylesine muhteşem bir dizayn kurmuş ki hepinizi çok seviyor. Hepinize güveniyor. Ama herkese olan güveni de farklı bir seviyeyi sergiliyor. Öyleyse dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Allah'ın size olan güveninin simgesi, işareti hepinizin kalbinizde yaşar. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada konunun esasına, özüne, tek realitesine, bir tek realite var, ulaşmak istiyorum. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz?

0: dediğim zaman aslında sormak istediğim şu. Sizin kendinize güveniniz Allah'a olan güveninizin eseri olduğu cihetle Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Siz ona ne kadar güveniyorsanız o kadar güveniyorsunuz. Siz ona olan güveninizi iki katına ulaştırdığınız zaman o size olan güveninizi 1000 kattan 2000 kata yükseltir. Tıpkı sevginiz gibi. Evvela şunu söylemek istiyorum ki o hepinize güvenir. Sizin güveninizin derecesi sizin Allah'a güvenmenize paralelmiş. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. Bir treniz mi? Bir arabayız. Arabayı çeken atlarız. Biz her şeyiz. Ama Allah ile beraber her şeyiz. Ve bir tarafta o var, bir tarafta ona güvenen bizler var. Bir tarafta biz varız, bir tarafta bize güvenen Allah var. Öyleyse dengeyi kurduğumuz zaman biz ona ne kadar güven duyuyorsak o da bize o kadar güven duyuyor. Onun için herkes Allah'ın güven duyduğu yelpazede de insanların Allah'a güven duyduğu yelpazede de ayrı bir yerdedir. Merdivenin trilyonlarca basamağı var ve insanlar o basamaklardan mutlaka birinde ve her zaman da yer değiştirmeleri mümkün. Allah'a olan güveninizi her zaman arttırabilirsiniz. Diyorum ki kutuplar her zaman değişir. Neden değişir? Yeryüzünde olanlardan birisi mevcut kutupların sahip olduğu pozitif derece altın daha ötesine geçtiği an o kutup oradan alınır, dünya üzerinde yaşayan kişi oraya konulur. Bu sebeple hep değişir. Değişmeyen bir tek kişi var dedik. Her zaman Kutbü'l-Aktab olan Abdülkadir Geylani Hazretleri onun derecesine kimse çıkamadı daha. Çıkamadığı için de o hiç değişmez. İşte Allah-u Teala'nın size duyduğu güven de sahip olduğunuz derecelerle Allah'a olan güveninizle %100 alakalıdır. Ona ne kadar güveniyorsunuz? Oraya dikkatle bakın. Ona duyduğunuz güven korkusuzluğunuzun da işaretini taşır. Ne zaman kendinizi bir hiç olarak değerlendirebilirseniz, kendinizden ne zaman %100 vazgeçebilirseniz, işte o zaman Allah'a en çok güvenmiş noktasındasınız. Allah'ın da en çok güvenini kazanmış noktadasınız. Böyle bir noktada bulunmak belki uzun zaman olacaktır. Ama bir gün buna yaklaşacaksınız. Bakacaksınız ki her şeyiniz Allah'ın. Size ait olan bir şey yok. Allah yolunda sizin eskiden kendinize ait denettiğiniz şeyleri tüketmenin sonsuz zevkine ulaşacaksınız. Allah yolunda tükeneceksiniz. O zaman varlığınız size sadece huzur verecek, mutluluk verecek, Allah'a olan sonsuz güveni yaşayacaksınız. Niçin ondan evvel sonsuz değil? Niçin o zaman sonsuz? Çünkü evvelki devrelerin her birinde siz kendinize de değer veriyordunuz. Kendinizin bir varlığı olduğunu, bir şeylerden sakladığınız, bir şeylerden korktuğunuz bir varlığın sahibi görüyordunuz kendinizi. Ama bir gün onu sıfırlayabilirseniz korkulacak bir şey kalmadığını göreceksiniz. O zaman bu güvenin bütününe ulaştığınızı gösterir. Sizin olan her şey Allah'ınsa, size ait bir şey kalmamışsa koruyacak neniz var ki? O zaman güveninizin bütünleşmemesi için sebep kalmıyor. Çünkü koruyacağınız bir şey yok. Hepsi Allah'ın. Ona teslim olmuşsunuz. Ona teslim etmişsiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, ruhunuzu, her şey onun. Siz yoksunuz, o var. Sadece onun kumandası altında iradi yapının hiçbir noktasını kullanmayan bir insan kalıyor geriye. İşte o zaman Allah'ın en çok güvenini kazanmış insan oluyorsunuz. Çünkü siz tam bir güven içinde yaşıyorsunuz. Allah'a mutlak bir güven. O mu? O sizi dilerse yaşatır. O mu? O sizi dilerse öldürür. O mu? O sizi dilerse hizmetini en yüksek noktasına çıkarır. O mu? O sizi dilerse hizmetin sıfırına indirir. Emanetin indirildiği an alır. Öyleyse eğer ona güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Hiçbir şeyden korkunuz kalmadığı için. Neden korkunuz yok? Çünkü siz yoksunuz. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Hepsini ona, sahibinize teslim etmişsiniz. O zaman güvenin bütününün sahibisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi her zerresiyle ona teslim etmek ve böylece size ait olan bir şey kalmadığı için güvenin bütününü yaşamak, bütününü sağlamak. Bu hepinizin elinde olan bir şeydir. Zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceksiniz. Bunun başlangıç noktası daimi zikirdir. Yıllarca bu istikamette çalışmanızı öneriyorum. Daimi zikir sizin için hedeftir. Zikri mutluluğunuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamazsınız. Zikir sizin için bir angarya ise bu hedefe varamazsınız. Zikri zevk edinmelisiniz. Hayatınızın her saniyesini zikirle geçirmenin yolunu bulmalısınız. Beni dinlerken zikir yapmalısınız. Eğer elinizde tesbih yoksa elinizi nabzınıza koyarak iç dünyanızda Allah kelimesini devamlı ateşlendirerek hep Allah'ın adını tekrar etmek. Allah'a olan güveninizin artmasını istiyorsanız bunun asli unsuru daimi zikirdir. Oraya ulaşmadan Allah'a gerekli güvenin sahibi olamazsınız. Hep eksikleriniz vardır. Nefsinizin afetleri sizi devamlı o güvenden men eder. Ne Allah'ın güvenini kazanabilirsiniz onun istediği boyutta, ne de siz Allah'a güvenebilirsiniz gene onun istediği boyutta. Öyleyse standartları onunla ilişkinizin dizaynına bağlayacaksınız. O ilişki sizin için teslimi içerir. Neyinizi Allah'a teslim ettiyseniz onun korunması size ait değil artık. Ona ait. O zaman Allah Teala'nın ne söylediğinin farkına varacaksınız. Eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'a inanıyorsanız ona güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bu güveninizin derecesine bağlı bir olgudur. Güveniniz hangi boyuttaysa o kadar kuvvetlisiniz. Niçin kuvvetlisiniz? Siz mi kuvvetlisiniz? Hayır. Hiçbir zaman siz, hiçbir zaman ben kuvvetli değiliz. Ama eğer kainatı yaratan, kainatın en kuvvetlisi bizimle beraberse, o beraber olduğu için kuvvetli olan bizim. O zaman bütün düşman kalabalıklarının içine yalnız başınıza girebilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Onlar neyi düşünürlerse düşünsünler, onlar neyi yaparlarsa yapsınlar, kazanan hep siz olursunuz. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. Öyleyse Allah'ın güven duyduğu Allah'a güvenen insanlar için Allah Teala diyor ki onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Neden böyle söylüyor? Çok mu cesaret sahipleri? Hayır değil. Sadece Allah'a güveniyorlar. Kendilerini yok sayabildikleri noktada bunu şuurlarına ve kalplerine gerçek anlamda yerleştirmişlerse onlar bir şeyden korkmazlar. Çünkü korkacak bir şeyleri kalmamıştır. Hepsi O'nundur. O'na teslim olmuştur. Koruyacak olan veya korumayacak olan O'dur. Sahibi olmadığınız bir şeyi O'nun sahibinin koruması altında muhafaza etmekle mükellefsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kölelik arttıkça hürriyetin artmasına. Hem siz teslim olmuşsunuz, ona teslim etmişseniz, hem de muhafaza etmekle mükellefsiniz. Buradaki ikilemi hiç unutmayın. Teslimi muhafaza etmekle mükellefsiniz. Yokluğunuzu muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ona verdiğinizi geri almamakla mükellefsiniz. Çünkü bunu siz istiyorsunuz. Allah-u Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Unutmayın, mutluluğunuz köleliğinizin boyutlarına tabi edilir. Köleliğiniz ise teslimin boyutlarına tabi edilir. Tesliminiz ise Allah'a güveninizin boyutlarını temin eder. Öyleyse dizaynı merdivenin basamaklarında ait olduğu yerlere yerleştirin. Oralarda hep siz varsınız. Ama teslimin tamamlandığı yerde siz yoksunuz. Sadece O var. İşte o zaman O'nun size güveni tamdır. Neden tamdır? Çünkü sizde artık müdafaa edeceğiniz bir şey yok. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Kendi müdafasını almış Allah Teala. Kendi koruyor. O zaman elbette siz O'nun tam güveninin sahibi olacaksınız. Siz de O'na tam güveneceksiniz. Çünkü sizde bir şey yok. Her şey O'nda. Kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli varlık olan Allah'ta. İşte bunun için en kuvvetli olacaksınız. Allah'a en çok güvenen kişi olacaksınız. Allah'ın en çok güvendiği kişi olacaksınız. Şeytanın en büyük düşmanı, Allah'ın en büyük dostu. Ve şeytan sizin için sadece bir gazozacı olacak. Hiçbir şey yapması, hiçbir kötülükte bulunması mümkün olmayan en büyük düşmanına hasetle, öfkeyle, kinle bakacak. Hiçbir zaman alamayacağı bir intikamın, bir kinin elinde tarumar olacak. Sizse kainattaki en büyük dostun Allah'ın o muhteşem köleliğinde ona da iblise de meydan okuyacaksınız. Çünkü siz kendinizin muhafazasında değilsiniz. Siz Allah'ın muhafazasındasınız. Onun size kötülük edebileceği bütün alanları Allah-u Teala önce yok ediyor. Nedir bu alanlar? Nefsinizin afetleri. Onların bütünüyle yok olduğu ortamda şeytanın size hiçbir şey yapabilmesi mümkün değildir. Yetmez. Sizin muhafazanız altına girenlere de bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü onların hepsinin başının üzerinde sizin ruhunuz oluşacaktır. Bunun manası iblis size yapamadığı hiçbir şeyi sizin ruhunuzun başınızın üzerinde bulunduğu insanlara da yapamaz. Öyleyse niçin Allah'a güven duyuyoruz? Niçin Allah bize güven duyuyor? Bu söylediğimiz standartlara dikkatle bakın. Her biri sizin için bir kilometre taşıdır. Bir aynadır. Bir işarettir. Allah'ın Resullerine dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Seni diyor, insanlar için evvela bir şahit olarak yarattım diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onları nurlandıran bir ışık olarak yarattım diyor. Seni diyor adaletin temsilcisi yaptım diyor. İnsanlara müjdeleri verecek kişi olarak yarattım diyor. İnsanları ikaz edecek kişi olarak yarattım diyor. Bunların hepsi birer vasıf. Bu vasfı Allah-u Teala zaman içerisinde üzerinize nakşediyor. Allah için kıymetli oluyorsunuz. Çünkü kıymetli olan her şeyinizi ona iade etmişsiniz. Geri kalanlarla kıymetlisiniz. Yani kocaman, koskocaman bir sıfırla kıymetlisiniz. Öyleyse ne demek istediğimi anlıyor musunuz gerçekten? Bir sıfır nasıl kıymetli olabilir? O sıfırın muhtevası sizsiniz. Bu genel görüntü. Bu muhtevanın derinindeki her şey artık sizde değil ki onda. Ve onda olan, sizi sıfır yapan temeller, asıllar, Allah'ın size olan bütün ihsanları sahibine devredilmiş durumda. Siz sadece şu varlığınızda bir sıfırı temsil ediyorsunuz. İşte o sıfır, kendisini sıfır yapan bütün faktörlerin onların gerçek sahibine teslimi sebebiyle Allah'ın en çok güvenini kazananıdır. Dikkat edin. Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Ona teslim olmayı o size teklif etmeyecek. Sizin talebiniz üzerine teklif gelecektir. Teslim olmayı siz isteyeceksiniz. Hazreti İbrahim Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah Teala diyor ki bu çok zor bir iştir. Ya İbrahim, olsun diyor Hazreti İbrahim, ben sana teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle. Hazreti İbrahim Allah'a teslim oldu mu? Gerçek anlamda. Bütün boyutlarıyla evet. O yüzden Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş su oldu. Hazreti İbrahim'i yakmadı. Odunlar balık oldu. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güveni sebebiyle oraya ulaştı. Bakınız Hazreti İbrahim ateşe atılacağı an Cebrail Aleyhisselam karşısında. Söyle bana diyor, şu ateşi söndüreyim mi? Söyle bana diyor, Firavun'u öldüreyim mi? Söyle bana diyor, ne istersen söyle, yerine getireceğim. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güvenini gerçekleştiren temel sözü söylüyor. O! Benim ne yapacağımı, ne olduğumu bilmiyor mu diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sonsuz güvenini sergilediği söz işte bu sözdür. O ne olacağını bilmiyor mu? O beni muhafaza eder manası var burada. Ben her şeyimi ona teslim etmişsem o dilediğini yapar benim üzerimde. Benim o ateşle yakması da neticeyi değiştirmez. O ateşi su haline getirmesi neticeyi değiştirmez. Ben onun azap kabul etmez kölesiyim diyor Hazreti İbrahim. Bu nedir? Bu Allah'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emrettiği zaman sonsuz güvenin bir defa daha tecelli ettiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güveni. Oğlu da kendisi gibi bir varlık, en çok sevdiği. Allah için onu kurban edebilecek olan özelliğin sahibi Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail'de de aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala ona aynı şeyi emrettiği zaman, seni babam benim için kurban ettiği zaman ben hazırım diyor Rabbim diyor. O da her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Allah'a tam bir güvenin sahibi. Hayatla ölüm arasındaki farkı yüzlerce defa yaşamış birisi Hazreti İsmail de. Onun için babası gelip de onu kurban etmek istediği zaman Hazreti İsmail diyor ki, baba diyor, ben hazırım, ne zaman istersen gereğini yapacağız. Sözlerin arasında şeytandan bahsettim size. Şeytan son numarasını yapıyor. Gidiyor İsmail'in kulağına geliyor. O babana diyor, sen ne diye güveniyorsun diyor, seni diyor öldürecek, öldürecek babam diyor. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek şeytana bakmış, yerden bir taşı kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hep şaşıdır. Bir gözü sakat. Hazreti İsmail sebebiyle. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu varlık, bu iblis, Hazreti İbrahim'den aldığı dersi hiçbir zaman unutamaz. Hazreti İsmail vasıtasıyla. Ve gerisinin geri kalanı biliyorsunuz. Allah'a olan güvenin sonsuz yetkili iki tane temsilcisi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bıçağı çekiyor Hazreti İbrahim, oğlunun boğazına sürüyor bıçağı. Onu kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Allah'a duyulan güvenin bir muhteşem gösterisiyle karşı karşıyayız. Bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yanlış bıçak mı aldım diye şaşırıyor. Bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve Cebrail Aleyhisselam beraberindeki koçla iniyor. Onu bırak diyor. Allah-u Teala bunu kurban etmeni istiyor. O günden bu tarafa kurban vacip olmuştur. Öyleyse Allah'a güven duymak. Siz Allah'a neyinizi teslim etmişseniz ona o kadar güven duyarsınız. O da siz ona neyinizi teslim ettiyseniz size o kadar güven duyar. İnsanlar düşünün, zavallı insanlar, Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz, ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini, hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmek gereğini duymayan, şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşayacak olan ve bir gün ölecek, cehenneme direkt olarak gidecek olan bir zavallı insanlar kervanı. Bu insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki? Ne alakası olabilir ki? Ama siz öyle değilsiniz. Siz tabi olduğunuz andan itibaren Allah'a güven duymanın adım adım idrakine varacak olanlarsınız. Yolun neresinde olduğunuzu bana sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim olduğunuz. Ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Sizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Bir gün şu düşünce platformunda kurtuluş zannettiğiniz şeylerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman. O zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak size şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona tam güven duymanın o muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. O zaman dünya üzerinde hiçbir düşmanınız kalmayacak. Hiç kimse size düşman olamaz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Onlar gene size düşman olmakta devam edecekler. Ama yapacakları şey sizin için bir mana hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Öyleyse Allah, öyleyse siz ve Allah ve sizin arasındaki, aranızdaki güven duygusu. İşte bunu en üst boyutta çıkarabilmeniz, size ait olan varlıkların hepsini birer birer Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Oraya vardığınız zaman şunu göreceksiniz ki zaten onların hiçbirisi size ait değildi. Zaten ona aitti. Size vekaleten verilmişti. İşte bu vekalet ve asalet müessesesini ancak teslimlerinizden sonra idrak edeceksiniz. Mutluluğunuz mu? Tesliminizle paralel olarak artacak. Allah'a duyduğunuz güven tesliminizle mutluluğunuz bu güvenle devamlı bir artışın içinde olacak. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki dünya üzerindeki olaylar sizi rahatsız edemeyecek bir boyut kazanacak. İşte bu Allah'a tam güven duyduğunuz noktada tahakkuk eder. Artık sizin için Allah vardır. Ama siz artık yoksunuz. Öyleyse hepinizin o olmadığınız noktaya ulaşmanızı, Allah'a tam güven duyduğunuz bir noktaya ulaşmanızı, kendinizi Allah yolunda sıfır oluşuncaya kadar tüketmenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu akşamki bu konumuzu inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat falan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz, nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa, yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise, buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs ve ruh arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır, cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında, nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedinliktir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz, aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister.
Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerinde özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmiş Allah Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yolunu almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası. Nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım. Çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Efendimiz. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi üç tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası bir, orta nokta iki, son nokta üç. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz. Son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasletler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Ahseni takvim.
bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa, onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki, fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan, yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar, ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler, aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de, yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir, ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına kadar itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla, daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katını da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Peşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koymadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir.
sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nur oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da en üst noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse, Yunus'un onu yapmamız tabi düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz, Allah-u Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz, o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah-u Teala anında verir. Bakınız, Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah-u Teala'dan istediniz. Allah-u Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulu'l-elbap olacak, daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak, nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuh'a davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.'sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş.
o hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulvi makam olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir veteredir. Madde bir. Sonsuz bir veteredir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir veteredir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davete dâi izâ deâni. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim.

farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 1/4'ü size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Vereyim. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız. Ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını. Çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen, onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an

0: Acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek. Siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunu dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki orada gidiyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde. Şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilmiş. Şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Bu tabire dikkat edin. İhvan kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan kardeşler demektir. Uhuvvet aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor benim postuma oturacak diyor ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar. Mahkemelere gitmişler. Bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif edelim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı, para kazanacak diye düşünüyor oradan. sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim. Arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir, hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz o anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerlerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine gelelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayr eyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzünün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar. fayda verebilir olay. İkinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse, o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse, o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsimiz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah yetek etti, her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi, kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diğer hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirine getirdi, sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısa tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde, kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyet alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derecat açısından tokat yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağfur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa, onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derecat kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. Üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrini ulamış olan kişi, bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durun. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırs adı verilen bir meselese var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek istediği hedef daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat.
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ıma salli ve rahmet eylesin.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yüce sattesinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Ama bu seferki kurumuz zilvani ilimleri temsil eden, kendisi de zilvani bir varlık olan İblis, yani şeytan, yani Lucifer, yani Yezid. Bu isimlerden her birisi onun ismi ve onun kültürü, o kültür insanların Allah'a karşı gelmesini temin edecek olan onun kültürü. Dikkat edin, ne zaman bir iradenin bir başka iradeye ikincinin rızası olmaksızın tesir etmesi hali varsa burada o kültür vardır. Büyü böyle bir olaydır. Bir nefs bir başkasına kötülük etmek istiyor. Kişi bir büyücüye gidiyor ve büyü yapıyor. Büyü yaptırıyor. Sırf bir nefs başka birisine kötülük etmek istiyor diye başka bir insan büyük ızdırapların içine düşüyor. Allah'ın emirlerine tamamen ters bir davranış biçimlerimiz ise. İşte bunun adı okült kültür. Bunun adı büyü. Bir başka zimmani ilim. Hipnoz. İnsanları onun iradesinin dışında bir anlatıma rahatlıkla ulaştırabilecek olan bir başka zilvani ilim dalı. Yani hipnotize edilen bir insan başka bir iradeye tabi oluyor. O iradenin emirlerine itaat ediyor. Ve belki de istemediği sırlarını o irade kendisinin istiyor diye açıklıyor. Kendi iradesinin kişinin perçinlenmesi, perde arkasına alınması, başka bir irade tarafından kontrol altına alınması, ikinci iradenin dilediği istikamette birinci iradenin yönlendirilmesi, özel istikametler alması, belki de söylemek istemediği şeyleri ona ikinci iradenin tesir saati içinde olduğu için söyletmeleri. Manyetizma bunlardan başka bir alan. İnsanlara hakikati göstermek istediği tarzda kişinin göstermesi hali. Yani dizayn her açıdan Allah'ın insanlara sevgiyle açılan sevgi pınarlarının bataklıkların sularıyla değiştirilmesi hali. Öyleyse insanlara dikkat edin. İnsanın Allah'la olan bütün ilişkilerinde sadece sevgi vardır. Allah'ın sevmediği insan yoktur. En azından en çok sevdiğine kadar sonsuz bir sevgi spektrumu, sevgi yelpazesi. Ama şeytanın da sevdiği varlık yoktur. Ne insan, ne cin, hiçbir, ne de bir şeytan, iblis, ne şeytanları, ne cinleri, ne de insanları hiçbir şekilde sevemez. Şeytanın sevmesi söz konusu değildir. Nefsi, nefsindeki afetler öylesine şeytana hakim ki, bu hakimiyet dizaynı bütünüyle kurmuş ve ruhun bütün hasletlerini hep ikinci sınıf yapmış. Nefsin afetlerinin yanında ruhun hasletlerinin esamesiyle okunmuyor. İşte o şeytandır. Onu hepiniz gördünüz. Ama hatırlamanız da güç.
Dikkat edin. Bir misal vereceğim. Hepiniz diyeceksiniz ki, ah biz onu gördük. Birisini görüyorsunuz rüyanızda. Size doğru yaklaşıyor. Yaklaşırken bir de bakıyorsunuz değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bir süre değişmiyor. Sonra gene değişiyor. İşte o değişmeyen diğerlerinin arasında değişen var ya, o iblis. Şeytan o. Size her türlü bir yanlışı rüyanızda yaptıran, yanlışlıklara doğru sizi iten, o değişen yüz, değişen vücut, işte o şeytan. Öyle var mı aranızda görmeyen? Kim bilir kaç defa gördünüz? İşte o iblis, bu kainattaki en büyük düşmanınız kim diye size sorduğumda, alacağım cevap bu olmalı, iblis. Sadece sizin kötülüğünüzü ister. İki tane temel hedefi vardır. Bir, bu dünyada, bu dünyadaki en mutsuz insan olmanız. İki, kıyametten sonra cehennemde mutlaka şeytanla beraber sizinle bulunmanız. Öyleyse hedefleri belli. Peki Allah ne istiyor? Bu dünyada herkesin birbiriyle en mutlu insanları en güzel ulaştıracak olan bir ilişkinin içinde olmaları, bütün insanların bu dünyada mutluluğu mutlak olarak yaşamaları ve iki, ahirette mutlaka bütün insanların cennette olması. İşte Allah Teala insanı iki ayrı istikamete yenilebilen iki vasıtayla teçhiz etmiş. Bir, fizik gücünüz Allah'ın verdiği iki ilave, bir nefsiniz, iki ruhunuz. Nefsiniz mi? Baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhunuz mu? Sadece hasletlerden, güzelliklerden, faziletlerden örülür. Öyleyse nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmamızı ister. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmanızı ister ruhunuz. Allah neyi emretmişse Allah'ın emrine tam paralel hareket eder. Mutlaka onu yapmak ister. Allah Teala neyi yasak etmişse gene Allah'ın yasağına paralel hareket eder. Onu asla yapmaz. Siz yapmaya kalkarsanız bunu da önlemeye çalışır. İşte Allah Teala'nın sizde İç dünyanızda size eşlik eden iki tane emaneti. Birisi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tam olarak uygulayan ruhunuz. Diğeri de Allah'ın hem emirlerine asi olan hem de yasaklarına asi olan nefsiniz. Düşman kardeşler içinizde devamlı kavga halindeler. Nefsiniz mutlaka şerri talep eder. Kimden? Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Ruhunuz da mutlaka hayrı talep eder. Kimden? Aklınızdan, vücudunuzun kumandanından. İşte bu talebin arkasından da kavga başlar. Neden? Nefsiniz inadı sebebiyle söylediğinden katiyen vazgeçmez. Ruhunuzsa vazgeçmesi mümkün olmadığı için vazgeçmez. Neden vazgeçmesi mümkün değildir? Çünkü başka türlü hareket etmesine imkan verecek olan bir yapının sahibi değil. Sadece hasletler var içinde, faziletler var. Onlarsa hep bütün faziletler Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi isterler. Yasak ettiklerinde işlememeyi isterler. Öyleyse ruhun bütün fakülteleri nefsin fakülteleriyle ters istikametlerde çalışır. Öyleyse ruhunuzun başka yapacak olan bir şeyi yoktur. Yani ruhunuz Allah'ın emrettiği standartlarda programlanmıştır. Programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir yapının sahibidir. İşte böyle bir ortam sebebiyle nefsiniz şerri istediği için, bundan asla inadı sebebiyle vazgeçmeyeceği için, ruhunuz da hayrı talep ettiği için,
bundan başka türlüsünü yapmasının mümkün olmaması sebebiyle vazgeçmesinin imkansız olduğu bir ortamda nefsinizin ve ruhunuzun yapabilecekleri bir tek şey vardır birbiriyle ilişkilerinde, kavga etmek. İkisi de kendi dileğinin olmasını ister. İkisi de vazgeçemez. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Allah ruhunuzun tarafındadır. Şeytan nefsinizin tarafındadır. İşte iç yapınızdan şeytana ulaştı. Neden düşman? Ta ezelden düşman. Ta cennette Adem Aleyhisselam'la Havva Hanım'ın cennetteyken o zamandan düşman. Ta Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettiği andan itibaren düşman. Bakınız zamanı ne kadar geriye götürdük. Her sofada iblis insanın düşmanı. Hadi şimdi beraberce baştaki sahneye gidelim. Neden düşman olduğunu görelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Tîn adı verilen özel bir çamurdan. Bir kilden. Ve ona hayat veriyor. Ona ruhundan üfürüyor. Ona nefs giydiriyor. Onu dizayn ediyor. Ve insan çıkıyor ortaya nefsiyle, ruhuyla, fizik vücudu da insan. Ve Allah Teala emrediyor Adem Aleyhisselam'a secde edin. Kime emrediyor? Bütün cinlere. Kime emrediyor? Bütün şeytanlara. Kime emrediyor? Bütün meleklere. Bütün melekler, bütün cinler, hatta bütün şeytanlar secde ediyorlar. Ama iblis hayır. İblis secde etmiyor. Ve Allah Teala soruyor, ey iblis, seni bizim emrimize itaat ettirmeyen şey nedir? Ne sebeple sen bizim emrimize itaat etmedin de Adem Aleyhisselam'a secde etmedin? Biz emretmişken. İblisin cevabına bakın. Beni azdırmana yemin ederim ki ben ondan üstünüm. Beni dumansız ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Toprak ateşe hazırlan necistir. Ben ondan üstünüm. Kimi hatırlatıyoruz size? Bizim tonton din adamlarımızı değil mi? Hep aynı iddiaları da iddiaları onun gibi aynı. Biz ondan üstünüz diyorlar. Bizim bir üstünlük iddiamız yok da bir küçücük farkımız var onlarla. Biz ilmi Allah'tan alırız. Onlarsa insanların yazdığı kitaplardan. İşte Adem Aleyhisselam da Allah'tan aldığı bir ruhla mücehiz ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde edin emri o ruhun sahibi olmayan bütün varlıklara verilmiş. Dikkat edin sözüme. Ruhun sahibi olmayan varlıklar. Melekler, cinler, şeytanlar. Hiçbirisinin ruhu yok. Ama insanda Allah'ın üfürdüğü ve tekrar Allah'a geri dönecek olan ruh var. Sadece kainatta insanda var bu. Allah'a geri dönebilecek, Allah'ın zatında yok olacak, Allah'ın zatının kendisine meap olacağı, sığınak olacağı bir ruhun sahibi Adem Aleyhisselam ve Allah Teala aslında Adem Aleyhisselam'a secde edin demekle ona ruh verdim. O şu anda bana mutlaka dönecek olan bir vücut taşıyor içinde. Bu sebeple o kendisine benim emrimle secde edilebilen bir varlıktır. Dikkat edin, secde Allah'tan başka kimseye yapılmaz. Ama burada emir veren kendisine, yalnız kendisine secde edilebilen Allah. Allah emir verdiği için melekler hiç duraksamadan derhal emre yerine getiriyorlar. Neden? Çünkü meleklerin nefsi yok. Allah'ın emrine bir karşı çıkış yok onlarda. Şeytanların var, cinlerin var, cinlerin de hepsi
anında derhal müdahale ediyorlar. Derhal emri yerine getiriyorlar. Şeytan, yani iblis, nefsindeki afetlerin ona o anda hakim olması sebebiyle, gururu sebebiyle, kibiri sebebiyle hep bize düşman olacak olan bir adımı atıyor. Ve Allah Teala'nın bu sözüne diyor ki, ben ondan üstünüm. Onun için ben onun önünde secde etmem. Çünkü sen beni dumansız ateşten, zamanımızdaki tabiri soruyordunuz, enerji. Enerjiden yarattın, onu ise tıyından yarattın diyor. Allah Teala diyor ki, emrime itaatsizlik ettin. Senin gideceğin yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Şu anda da huzurumdan kovuldum. İblis diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı dilemek istiyorum. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben de Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerinde oturacağım. Onları sana ulaşmaktan men edeceğim. Hepsini dalalete bırakmaya çalışacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaktır. Allah Teala diyor ki, sen atlılarınla, yayalarınla, bütün adamlarınla, tağutun bütünüyle dilediğini yapmakta serbest bırakıldın. Sen Allah Teala'nın indinde kovulmuşlardansın. Dilediğini yapmakta serbestsin. Ve sana o yetkiyi verdik. Kıyamet gününe kadar yaşayacaksın. Sen müsaade verilmişlerdensin. Evlis diyor ki, kıyamet günü onların çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. İhlas sahibi kulların hariç. İşte daha Adem Aleyhisselam yaratılırken film kopmuş. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva Hanım'ız cennettiler. İblis ne yaparım da şu Adem'i şu cennetten kovdurabilirim diye çeşitli desiselerin peşinde, ilerlerin peşinde. Ve diyor ki, Allah Teala sana şu ağaçtan yememeni emretti değil mi diyor Adem Aleyhisselam. O da diyor ki, evet diyor. Bu ağaçtan yememeni emretti. Neden emretti biliyor musun diyor. Çünkü sen sonsuz ömrün sahibi değilsin diyor. Sen bir süre sonra öleceksin. Ama diyor, o ağaçtan yersen ölümsüz olursun diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Hanım'ızı allemedip, kallemedip şeytan üç kağıda getiriyor. Onların o ağaçtan o ağacın meyvesini yemesini temin ediyor. Bu noktada şeytanın bir yılan gibi konuşan, bir yılan gibi göründüğü söylenir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir açıklama yok. Ve bu noktadan itibaren Allah'a karşı asi oluyor. Çünkü Allah Teala tembih etmiş. Her şeyi yapabilirsin ama bu ağacın meyvesini asla yemeyeceksin. Üstelik de söylemiş Allah Teala, demiş ki, bak öyle yaparsan, bu ağacın meyvesini yersen seni buradan cehennemden kovmak durumunda kalırım. Çünkü benim kanunum böyle. Adem Aleyhisselam da Allah-u Teala'ya söz veriyor. Sonuç mu? Cehennemden kovulmak, cennetten kovulmak. Ve de Allah-u Teala diyor, hadi bakalım şimdi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Hatırladınız? Bir surenin 123. ayet-i kerimesi, hatırladınız, Taha suresi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetçimiz ve hidayetimiz gelecek. Kimler hidayetçimize tabi olursa sadece onlar da ayet olur. Ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte bu iblis. Allah-u Teala'dan kıyamete kadar yaşamak yetkisini alan iblis.
dört beşi mamur olarak bir hedefin peşinde bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak, bütün insanları bu dünyada mutsuz etmek. Öyleyse bunların hangi şartlar içinde gerçekleştirilmesi lazım geldiğine gelin beraberce bakalım. İnsanın ne yapması lazım? Hayır işlemesi lazım. Derecat kazanması lazım. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması halinde gideceği yer Allah'ın cenneti. Tersi de geçerli. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa o zaman da gideceği yer cehennem. Eğer ise şeytanın hedefi insanları derecat kaybettirip onu kendisiyle beraber cehenneme sokmak. Bunu da sağlayabilir? Bize derecat kaybettiren olaylar neye bağlıdır? Nefsimizin taleplerine. İşte iblis Allah neyi yasak etmişse nefsimizin talebi odur. Ve bu talebin dizaynı da açık ve kesin. Nefsimiz neyi talep ediyorsa talep ettiği her şey Allah'ın emirlerinin tersidir. Yasaklarının da tersidir. İşte şeytan Allah neyi emrettiyse onları insanoğlunun gözüne çirkin gösterir. Angarya gibi gösterir. Yapılmamasını ister. Allah neyi yasak ettiyse şeytan insanlara onu süslü gösterir, güzel gösterir. İnsanoğlunun onu istemesini temin etmeye çalışır. Öyleyse böyle bir dizaynda tanımlama yapıyoruz. Tanıma çok kesin ölçülerde mümkün. Şeytan sadece Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Şeytan sadece Allah'ın yasaklarının gerçekleştirilmesini ister. Allah'ın neyi emrettiğini, neyi yasak ettiğini bütün boyutlarıyla Kur'an'dan bilmeseniz bile ön duyunuzda, ön sözünüzde neyin yalan, yanlış, neyin doğru olduğunu sezebilirsiniz. Allah Teala'nın emirleri var, yasakları var. Emirlerin hepsini bilmeseniz bile bildikleriniz sizi doğruya götürecek olan kesin işaretler taşır. Öyleyse Allah'ın emirleri açısından da, yasakları açısından da bildikleriniz mutlaka tamama eşit olmasa bile yarının çok ötesinde. Detayları ise biz size zaten öğretiriz. Öyleyse asılları bilelim, Allah-u Teala'nın emirleri var. Namaz kılmanızı ister, oruç tutmanızı ister. Ama farzların arasında bulunmayan, en çok istediği şey farzların arasında bulunmayan zikir yapmanızdır. Farzların arasında bulunmayan deyince ne anladınız? Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında bulunmayan değil, Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında mevcut olup da zamanımızdaki farzların tatbikatında yerini alamayan, insanların koyduğu farzların arasında bulunmayan nefsin tezkiyesi işlemini gerçekleştirecek olan zikrullah, zikir müessesesi. Öyleyse iblis ne ister? O Allah'ın emrettiği ama insanları mutlaka nefsin tezkiyesine götürecek olan, bunu gerçekleştiren insanları mutlaka ruhun Allah'a ulaştırmasına sebebiyet verecek olan, bunu da gerçekleştiren insanları mutlaka fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını yarıdan daha süre gerçekleştiren bir hedefe götürecek olan zikir, zikrullah, Allah'ın isminin tekrarı. Buna mani olmak şeytanın en büyük hedefidir. Şimdi başkalarına değil, kendinize bakın.

bu ibadete dikkatle bakın. Bu ibadetin yapılması şeytanın neden acaba o kadar dikkatini çekiyor? Neden sizin o ibadeti yapmanıza mani olmak istiyor? Bir, kişi, insanın cephesinden. Çünkü insan bu ibadeti yaparsa Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirir yedi kademede. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Çünkü insan bu yedi kademede nefsini tezkiye ettiğinde ruhunu da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkartır. Yedinci katı geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza meyap olur, sığınak olur. Ve fizik vücudumuzda Allah'a kullanır. Böylece Allah'a verdiğimiz nefsimizin yeminini gerçekleştirmiş tezkiye oluruz. Tezkiye olmuş oluruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştirmiş, ruhumuzu Allah'a ulaştırmış ve teslim etmiş oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirip, fizik vücudumuzu şeytanın kulu olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederiz. Öyleyse bu üç unsurun da gerçekleşmesine sebebiyet veren şey nedir? Zikir adı verilen bir müessese. Şimdi şeytan açısından durumu değerlendirelim. Nefs tezkiyesi olmayı ne zannediyorsunuz? Şeytan açısından ne zannediyorsunuz? Son derece önemli. Şeytan açısından korkunç bir sonuç var burada. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilmekteydi. Bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle doğarlar. Bütün insanların nefsi doğuşlarında tamamen afetlerden oluşur. Nefsin kalbi afetlerle %100 doludur. Kapkaranlık bir nefs. Kalp tamamen afetlerle örülü. Allah neyi emretmişse mutlaka karşı çıkan, Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka yerine getirmek isteyen bir nefs kalp durumu. %100. Şeytan açısından düşünüyoruz meseleyi. Nefsin kalbinin %100'üne tesir ediyor. Şimdi %7 nefsin kalbinde karanlıkların yok olduğunu, afetlerin yok olduğunu, %7 Allah'ın nurunun o kalbe yerleştiğini görüyoruz. Sonuç ne? Sonuç çok değişik bir olay. Şeytanın hakimiyeti %100 iken o kişi nefs tezkiyesine ulaştığı zaman %49'a düşmüş. Nefsin kalbinde sıfır olan, hiç bulunmayan Allah'ın nurları nefsin kalbine gelip nefsin kalbinin %50'sinden fazlasını ele geçirmişler. Şeytanın karanlıklarını def etmişler, kovmuşlar, kapı dışarı etmişler. İşte şeytan buna tahammül edemez. Çünkü kendisinin size emredebilmesi, size tesir edebilmesi nefsinizin kalbinde bu afetlerin varlığına bağlı. Ne kadar afet vardı sadece onlara kumanda edebilir. Afetleri %1'e indirdiniz. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den %99 kayıpla %1'e indi. Öyleyse iblisin mağlubiyetinin arkasında nefsin afetlerinin yok olması kesin bir hüviyet taşıyor. İşte bunun için şeytanı en çok etkileyen şey zikirdir. Ne yapmış? Hadi bana söyleyin ne yapmış? Var olduğundan bu tarafa değil, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'de hem zikir, hem çok zikir, hem de daimi zikir farz olduğu halde üçünü de devreden çıkarmış. Ne zikir farz artık, ne çok zikir farz, ne de daimi zikir farz. Ne diyor Allah Teala? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Müzemmil 8. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîra. Ey amin olanlar, Allah'ı çok bir zikirle zikredin. Çok zikredin Allah-u Teala'yı.

103 Feskürallah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Yani daimi zikir yapın diyor. Demek ki zikir farz. Allah Teala'ya çok zikretme farz. Onunla da yetinmemiş Allah Teala. Daimi zikir farz. İşte Allah Teala bunu neden yapıyor? Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini evvela yarıya indirsin, sonra da %100 sıfırlasın diye. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada şeytanla olan mücadelemizin en büyük tekniği veriliyor. Zikir. Dünyada şeytanı yenmemizin arkasındaki zikirden daha büyük bir işlem, bir müessese mevcut değildir. Böyle demek ne kelime, ne cümle. Daha bunun ötesini söyleyelim. Başka bir silah yok. Sadece bir tek silah var. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, neticede %100 yok edecek olan tek silah ve iblise bakın. 14 asırda bu silahı yok etmeyi başarıyor. İşte öyle bir düşmanınız var ki bunu kendi kendisine yapmıyor. İnsanlara yaptırıyor. Onlara yazdırdığı kitaplarla insanları adım adım saptırıyor ve Allah'ın yolunun meyvelerini onlardan tamamen koparıp alıyor. Nasıl şeytanın meyvelerini Adem Aleyhisselam'dan ve Havva'nızdan aldıysa, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği meyveleri de bizden alıyor. Ne yapıyor? Allah'ın farz kıldıklarını yok ediyor. Bunların arasında en çok önem verdiği kendi hakimiyetinin sona ermesi. Bunun için ilk yok ettiği şey Allah'ı zikretmemiz olmuş. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde şeytanın kumandasını önce yarıya indirecek olan, sonra tamamen yok edecek olan sistemin hiçbirisi kalmamış. Zikir müessesesi kökünden yok edilmiş, farzların arasında mevcut değil. İblis bu hedefine ulaşmak için bizim sesimize, iç sesimize çok benzeyen bir ses kullanıyor içimizde. İşte onu tanımayanlar bunu kendi düşünceleri zanneteceklerdir. Oysa ki ne zaman bir insanda iç ses Allah'ın emirlerinin tamamen tersini söylüyorsa, iç ses iyi insanlar hakkında iftiralar oluşturuyorsa, iç ses Allah'ın sizi sevmediğini, sizden hoşlanmadığını, sizin Allah'ın karşısındaki itibarınızı, sevginizi kaybettiğinizi söylüyorsa, sevgili izleyiciler, o sizin sesiniz değildir. O şeytanın sesidir. Tanıyamazsınız. Başlangıçta onu tanıyamazsınız ve hep kendi düşüncenizden edersiniz. Uzun sürede tanıyamayacaksınız. Ama bir gün bulutların arasından hakikatle karşılaşacaksınız. Onun sesini Allah'ın sesinden ayırt ettiğiniz gibi kendi sesinizden de ayırt edeceksiniz. Üçü de sessiz sesin üç ayrı kategorisini teşkil eder. Sizin içinizdeki ses de sessiz sestir. Şeytanın sesi de sessiz sestir sizin içinizde. Allah'ın size ulaştırdığı ses de sessiz sestir. Bunların arasındaki farklılığı hemen anlamanız ne yazık ki mümkün değil. Zaten insanların hiçbirisi başlangıçta Allah'ın sesini işitemez. Ama şeytanın sesini işitmemiş olan bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Şeytan insanların hepsine sesiyle ulaşır. Öyle bir üçkağıtçılıkla ulaşır ki onu kendi sesinizden edersiniz. Öyleyse dikkat edin. Sizin düşünce yapınız nefsinizden gelen sıkıntı içerisinde
Allah'ın emirlerine ne kadar karşı olursa olsun nefsiniz, o nefs sizi onu götürmeye icbar edemez. Ancak şeytanın aklınızı onun vasıtasıyla ikna etmesi hariç. Öyleyse İblis tekniğini kullanacaktır. İhtiyacından kullanabilir. Nerede onu yakalayacağınızın işareti odur ki ya Allah'ın emrettiği bir şeyin içinizden bir ses yapılmamasını ister. Size aklınıza hiçbir zaman gelmeyecek kadar çok bahane bulabilir. Yol gösterebilir. Bütün gayretiyle sizin o hedefe ulaşmamanızı temin etmek sevdasındadır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın Allah'ın emirleri cephesinden yaptığı şey, Allah'ın emrini size yaptırmamak için yüzlerce hileye başvurmasıdır. Ve başlangıçta hep sizin onu istemediğiniz, kendi sesinizin Allah'ın emrini yerine getirmeyi istemek istikametinden sizi mahrum ettiğini görürsünüz. Ama aslında o sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Ve çok üzülürsünüz. Ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim diye. Hayır, siz düşünmüyorsunuz. Zaten şeytanın da üçkağıtçılığı buradadır. Hem o bunları sözler, sizi fitler, hem de size kendi düşüncenizmiş gibi sizin sesinizi taklit ederek ulaştırır. İçinizdeki sesi bir dinleyin. Ne zaman Allah'ın emrine karşı içinizden bir ses sizi kışkırtıyorsa, sabah namazına kalkmaktan men etmeye çalışıyorsa ve siz de sabah namazından, sabah uykusundan uyanamamanın o mahmurluğu içerisinde o sesle kulak asıp da onu dinliyorsanız ne olur? Sabah namazını, bütün namazların içinde en kıymetli olanını gerçekleştirmemiş olursunuz. Neden en kıymetli diyorum? Çünkü o saatte kalmak, kalkmak, uykunuzun bütün safhalarından daha zordur. Allah-u Teala bu sebeple sabah namazını en önemli namaz olarak görüyor. Neden? Çünkü o sabah namazında kalkacağınız zaman en çok uykuya ihtiyacı duyduğunuz zaman. İşte bu zamanda o en çok uykuya ihtiyaç duyduğunuz zaman da Allah-u Teala sizi uykudan uyandırıp namaz kılmanızı emreder. Neden diyeceksiniz? Neden? Tercih. Acaba şeytanı mı tercih edeceksiniz? Uyuyup kalacaksınız? Yoksa Allah'ı mı tercih edeceksiniz? Ne pahasına olursa olsun kalkacaksınız. İşte birçok kardeşimiz bize soruyorlar, ne yapalım? Sabah namazı bizim için çok korkunç bir namaz. Çünkü kalkamıyoruz. Tavsiyeler: akşam yemeğini az yemeniz. Tavsiyeler: sizi ya biz uyandırırız ya da Allah'ın bir işareti uyandırır. Gözünüze gelen iki tane nur ulaşır. İki gözünüzü birden aydınlatır. Karşıdan gelen bir arabanın farları gözlerinizin içinde patlar. Allah-u Teala'nın sizi uyandırmak için yüzlerce metodu vardır. Hepsini de kullanır. Önemli olan uyandırılışınızdan sonra ne yapacağınız. Eğer burada şeytanın sizi uyutmak için sizin uykunuzu daha ağırlaştırma gayretinin neyle önlenmesi lazım geldiğini soruyorsanız, kendinizi yataktan hemen atın. Yatakta kalmayın. Yataktan aşağı atın. Ve
Ondan sonra da aşağıda şöyle bir silkinin, kendinize gelir gelmez hemen lavaboya koşun ve yüzünüzü ve ellerinizi soğuk suyla yıkamak suretiyle abdest alın. Ayaklarınız belki hastalığa neden olur diye onu söylemiyorum. Ama kim bir defa uyandırıldığı an yataktan kendisini atarsa aşağısının uyumak için çok zevkli bir yer olmadığının farkına varacaktır. Bu onun uyanması için birinci faktör. Ama gidip de soğuk suyla elini ve yüzünü yıkayıp abdestini aldığı zaman o kişi artık uyanmıştır. Belki de ondan sonra namazını kıldıktan sonra tekrar uyumak isterseniz onda zorlanabilirsiniz. O zaman harika diyeceksiniz. Şeytanla yapılan bu mücadelede eğer beni dinlerseniz sabah namazından sonra da uyumayın. Ve uzun süre uyumak konusunda arzu gelmediğini göreceksiniz içinden. İçinizden. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığına dikkatle bakın. Sabah namazından sonra uyumazdı. Ama ikindi sırasında Keylül'e denilen bir uyku uyurdu. Dikkat edin. Böyle bir dizaynda sabah namazından sonra uyumayan bir insanın en çok uykusunun ağırlık bastırdığı yer ikindi devresidir. Saat 2'den sonra, 3'ten sonra, 4'e 5'e kadar uzanan devre. İşte vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu anda 1 saat uyusanız, başka zamanki 4-5 saatlik uykunuza bedeldir. Öyleyse şeytanın sizi tesir altına alabildiği zaman parçaları var. Bu zaman parçalarında neyin tesir altına alıyor iblis? Uykunun tesir altına alıyor, sizin Allah-u Teala'nın emirlerine karşı itaatsizliğinize sebebiyet verecek olan faktörlerin vücuda getirilmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizaynı ait olduğu yere oturtun. Hepiniz için söz konusu olan odur. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek üzere iştiyakiniz ama iradenize rağmen vücudunuzun uyku ihtiyacı buna mani olacaktır. Şeytanlarını kullanacaktır. Sizi uyutmaya çalışacaktır ama uyanın. Yataktan kendinizi bir defa hemen atın. Sakın yorganla beraber aşağı atlamayın. Açıkta kalmalısınız ki uykunuzun yok olduğunu göresiniz. Zaten soğuk suyla abdestinizi aldığınız an meseleyi çözdünüz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sabah namazını kılmak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni hatırlayacaksınız. Bir sabah iblis ne yapmış etmiş? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni sabah namazını kaldırmamayı başarmış. Şeytan sevincinden uçuyor. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri bir uyanıyor ki sabah namazını kaçırmış. Demiş, ey Abdülkadir, sabah namazını kaçırdın, cezalısın. 100 tane sabah namazı. Öğleye kadar Abdülkadir Geylani Hazretleri sabah namazı kılıyor. Ve ertesi sabah bizzat şeytan tarafından uyandırılıyor. Uyandırılınca Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor, yahu sen şeytan değil misin? Şeytan ne diyor? Şeytanım. E diyor, nasıl oldu diyor, beni niye uyandırıyorsun, beni uyandırmayan sen değil misin diyor dün diyor. Uyandırmayan benim ama diyor, ne kadar pişman olduğumu bilemezsin diyor. Ben diyor senin sadece bir namazlık derecat kaybetmene sebebiyet verdim. Sen 100 tane namaz kıldın, beni mahvettin. Bugünden itibaren diyor bunu yapmaman için her sabah ben özellikle gireceğim, seni kaldıracağım ama ne olur diyor. Böyle 100 defa falan namaz kılmaya kalkma. İşte iblisi mahvetmek mi istiyorsunuz? Onu en çok üzen şeyleri siz yapmalısınız. Zikrinizi arttırıp da daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizin elinizde sadece bir oyuncaktır. Gazoz ağacıdır. Size hiçbir şey yapamadığı gibi her talebinin reddedilmesinden doğan
sizin kazandığınız derecelerle her seferinde perişan olur. Öyleyse iblisin dizaynına dikkatle bakın. O insan düşmanı olan iblis iki şeyden büyük üzüntü duyar. O sizi Allah'ın bir emrine karşı kışkırtmışsa, o emri yapmamanızı istiyorsa, sizin yapmanız hali onu perişan eder. Allah'ın bir yasağına karşı sizi kışkırtmışsa, mutlaka o yasağı işlemenizi istiyorsanız, o yasağı işlemediğiniz an yine iblis perişan olmuştur. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer iblisin dediğini yerine getirseydiniz, ne kadar derece kaybedecek iseniz, onun dediğini yerine getirmeyince o kadar derece kazanmış olursunuz. Sıfır noktasından şu kadar aşağı inmeniz gerekirken iblisi dinleseydiniz, sıfır noktasından aynı miktarda yukarı çıkarsınız. Yani ne oldu şeytan? Size derecat kazandıran bir faktör oldu. Gayreti neydi? Size derecat kaybettirmek. Sonuç ne oldu? Size aynı miktarda derecatı kazandıran bir zavallı oldu. Her seferinde onu bu zavallı noktaya itmek sizin elinizdedir. Ama gerekli şartların sahibi olduğunuz zaman. Öyleyse şeytanı bu kadar açık teşhis edebilirsiniz. Onu hissedersiniz. Bir süre sonra sesini tanımaya başlarsınız. Buna rağmen onu tanıdıkça bir kadar zeki ve alçak olduğunu göreceksiniz. Çünkü aklını öyle bir şekilde kullanır ki yalnız kötülük istikametinde gerçekten mantık oyunları karşısında hayretten hayrete düşersiniz. Bir mağlup nasıl bu kadar akıllı olabilir diye. Öylesine kötü niyetli bir mağlup ki sizi sadece zarar dile etmeye çalışır. Sizi devamlı Allah'ın huzurunda negatif dereceler almaya iten bir davranış biçiminde bulunması yetmez. Derecat kaybetmeniz onun için şu açıdan asıldır. Kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz için. Ama şeytanın hedefi tek değildir. Onunla beraber cehenneme gitmeniz değildir sadece. Bu dünyada da mutsuz olmanızdır. Onun için sadece derecat kaybeden olayları vücuda getirmeye çalışmaz. Bir, sizi başkalarına düşman etmeye çalışır. İki, başkalarını da size düşman etmeye çalışır. Her ikinizi de birbirinize karşı kullanır. Birisine kızdınız. Neden kızdığınızı bir düşünün bakalım. Size karşı kötü bir davranışta bulunmuş. Güzel. Ama acaba onun bir evveliyatı olmasın sakın. Sakın ondan evvel siz ona karşı bir kötü davranışta bulunmuş olmayasınız. İşte iblis bu davranışı sizde tamamen unutturmak ister. Nefsinizdeki afetler öyle bir davranışı hatırlatırlar bile onu devreye almak istemezler. Sizin hatalarınız yoktur. Daima başkaları hatalıdır. Ne zaman böyle bir düşünce aklınıza gelirse benim bunda bir kabahatim yok. Evet ben ona kötü davrandım ama o bana daha evvel kötü davrandı dediğiniz zaman zaten siz kaybetmişsiniz. O size kötü davrandığı zaman siz ona iyi davranmak mecburiyetindesiniz eğer tasavvuftansınız. Ve insanlara en zor gelen de bu. Böyle olduğu için şeytan sizden faydalanabiliyor. Böyle olduğu için sizi tuzağına düşürebiliyor. Baş size kötülük yapan bir insana iyilik yapmak nefsinize ağır geldiği için, buna tahammül edemeyeceğinizi bildiği için sizi kullanıyor. Ve o istikamette bütün bunlar negatif faktörler olarak çıkıyor karşınıza ve sizi Allah'ın gözünde devamlı küçük düşürüyor. Halbuki mücadele edebilirsiniz. Ne zaman başka insanlarla ilişkilerinizde onlara karşı bir kızgınlık duyarsanız bilin ki bunun arkasında siz yoksunuz, iblis var. Sizi kışkırtıyor. Ona kızmanızı, ondan intikam almanızı, ona bir zarar vermenizi sağlamak üzere sizi harekete geçirmeye çalışıyor. Muradı ne? Ona ulaştığınız zaman şeytanın size telkin ettiği o kötülüğü
O kardeşinize yaptığınız zaman ona gidecek. Ona da böyle bir kötülüğün kendisine yapılmasının nasıl mümkün olabildiğini, bunun kendisine reva olmadığını ve onun da sizden intikam alması gerektiğini ona telkin ederek ikinci maçın ikinci devresinin revanşını almaya çalışacak. Karşınızdaki kişi de öfkelenmişse o da sizden intikam almaya kalkarsa yeniden top sizde. İblisin bu seferki size yaklaşımı o yaptığı, sizin ona yaptığınız kötülüğü hiçbir zaman hesaba katmaksızın son gelen olayı size göstermek. O kişi sizden intikam almıştır. Yani size bir zarar vermiştir. Bunu onun intikamı olarak düşünmemenizi temin etmeye çalışır. Onun size karşı yaptığı hiçbir sebebe dayalı olmayan bir kötülük olduğunu size söylemeye ve sizi ikna etmeye çalışır. Yüzlerce sebep gösterebilir. Bir deneyin bakalım, bir düşünün. Son olayda başka biriyle yaptığınız bir anlaşmazlık oluşan o olayda şeytanın size neler söylediğini bir düşünün bakalım. Şöyle toplayın. Bir insanın hiçbir zaman o kadar çok alternatif aklına gelmez. Ama o şeytandır. Ve bütün alternatiflerin hepsini sizi üzmek istikametinde tek tek kullanır. O kadar çok alternatiften hareket eder ki neticede hatırlayamazsınız. Ve sizden sorulduğunda şeytan sana ne söyledi diye onun sesini tanısanız da onun söylediklerinin hepsini hatırlamanız söz konusu olmaz. Öylesine büyük bir güçle sizi tuzağına düşürmeye çalışır ki bu gücünü iyilik etmek yolunda harcasaydı şeytan en üstün insanlar kadar üstün bir insan olurdu. Ne yazık ki hiçbir devrede var olduğundan bu tarafa hiçbir devrede iblis gücünü, zekasını Allah'ın yolunda harcamamıştır. Kendisine de Allah'a düşman olduğu için düşmandır. Hiç kimseyi, hiçbir varlığı sevmesi mümkün değildir. Bakın, insanla Allah arasında azdan en azdan en çoğa kadar ulaşan bir sevgi bağı var Allah açısından. İnsanlar açısından da Allah'a karşı nefret duyulması söz konusuysa bunun bir tek bir sebebi vardır, iblis. Ama asıl olan sevgi olmalıdır. İblise karşı iblisin emrinde olanlar da ona sevgi duyamazlar. İblisin insanlara karşı kim olursa olsun iblisin o insana karşı sevgi duyması mümkün değildir. Yalnız nefret duyar. Nasıl ben bu kişiyi yerden yere çarparım diye düşünür. O şeytanın büyücülerinin, şeytanın cincilerinin şeytan tarafından yoksa sevildiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa onların şeytanı sevdiğini mi zannediyorsunuz? İkisi de insan tabiatının muhtevası olarak mümkün değildir. Bunun neticesi asla sevgi olamaz. Şeytanla bir insan arasında, şeytanla başka bir şeytan arasında, şeytanla bir cin arasında, şeytanla bir melek arasında hiçbir zaman şeytanın onlara karşı sevgi duyması mümkün değildir. O insanlar şeytandan hangi menfaati görüyorlarsa şeytan bunu onlara kendisinden taraf olsunlar diye verir. O insanları şu dünya üzerinde dünya standartlarında memnun etmeye çalışır. Geçici zevkleri onları tavlamak üzere kullanmayı usul haline getirmiştir. Öyleyse nerede Allah-u Teala'nın bir emri varsa orada şeytanı göreceksiniz. O emri size yaptırmamak üzere. Nerede Allah'ın yasak ettiği bir fiil varsa orada gene şeytanı göreceksiniz. Özellikle sizi ona yaptırmak, o yanlış işlemi yaptırmaya zorlamak üzere. Öyleyse zaman içerisinde onun sesini tanımaya başlayacaksınız. İşte onu tanıdığınız zaman birçok meseleleri çözeceksiniz. Ama asla hepsini değil. Çünkü onun sesini tanımanıza rağmen size
öyle açılardan yaklaşır ki sizin mantık ölçülerinizi aşan bir zekanın karşınızda olduğunu hemen yakalarsınız. O zaman Allah-u Teala'dan yardım isteyin. Yardım mutlaka gelir. Şeytanın hiçbir tuzağı sizi etkilemesin mi diyorsunuz? Ne zaman Allah'ın emirlerine karşı sizi isyana teşvik eden bir ses gelir içinizden, Allah'tan yardım isteyin. O sesin sahibini yenmek Allah'ın her zaman en rahat biçimde yapacağı bir şeydir. Ve bunu Allah-u Teala da ister. Ama bunu ancak siz Allah'tan talepte bulunursanız gerçekleştirir Allah-u Teala. Bunun istisnası sadece tasarruflu olanlardır. Onlar talepleri olmadan da korunurlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İblis sizinle uğraşmaktan beşikten mezara kadar vazgeçmez. Herkesle ayrı ayrı uğraşır. Hiçbir zaman bıkmaz. Öylesine bu görevi, bu iblisçe görevi benimsemiştir ki sizin huzursuzluğunuz, sizin mutsuzluğunuz ona vahşi bir zevk vermektedir. Bütün negatif duyguların sahibi olan iblis aynı zamanda bir sadisttir. Yani size işkence etmekten, sizi huzursuz etmekten büyük zevk alan bir üçkağıtçı. Onun şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Bizim kadar hiç kimseden nefret edemez. Ama size söylediğiniz bu taktiklerin hepsini biz bildiğimiz için Allah-u Teala da ayrıca bize yardım ederek onun her tuzağını haber verdiği için bize hiçbir zaman diş geçiremez. O bir gazı dağcıdır bizim için. Hala yanlışları etmek için tekliflerde bulunur. Her seferinde teklif yerine gelmeyeceği için hep onun yüzünden biz derecat kazanırız. Yani iblis bizim için bir gazı dağcıdır. Devamlı bize derecat kazandıran bir zavallı. Ama ona dikkat edin. O kurnazlığını, iblisçe kurnazlığını size karşı her alanda mutlaka kullanacaktır. Kıyamete kadar da bütün insanlar da kullanmaya devam edecektir. Ne kadar cehenneme giden insan varsa onların hepsinin cehenneme gitmesine asıl sebebiyet veren o insanların kendileri değildir. Onların nefslerine tesirle onları o negatiflerin içine iten iblistir. Öyleyse tuzaklara dikkat. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın emirlerini yapmamanızı öğütlüyorsa hop deyin, hop! Seni tanıdım. Sen şeytansın, iblissin. Hayır efendi. Ben senin dediğini yapmıyorum. İşte bunu ortaya koyduğunuz an onun kaçtığını göreceksiniz. Ne zaman Allah'ın bir yasağını, Allah bunu bize yasak etmiş, Allah'a sığınırım diye işlememek isterseniz karşınızda gene onu göreceksiniz. O yasağı mutlaka size işletebilmek için büyük bir gayretle size olmadık mantık oyunları oynayarak sizi mutlaka o Allah'ın yasağını işlemeye ulaştırmaya çalışır. Sakın ha! O hileye dikkatle bakın ve orada durun. Eğer Allah'tan yardım isterseniz hem emirlerin işlenmemesinde hem de yasakların işlenmesinde şeytanın size olan taleplerine %100 karşı çıkmayı başarırsınız. Siz galip gelirsiniz. Dikkat edin ki iblis bu sefer de Allah'tan yardım istememenizi temin için yüzlerce sebep bulacaktır. Görüyorsunuz ki iblis bu kainattaki en büyük düşmanınız boş durmuyor. Biliniz ki siz ölünceye kadar iblis asla sizden vazgeçmez. Mutlak olarak hayatınızın bir cehenneme dönmesi için elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ama siz Allah'tan yardım isterseniz ve onun sesini tanırsanız ona asla meydanı boş bırakmazsınız. Kazanan siz olursunuz.
Öyleyse siz olun, iblisin tuzaklarına düşmeyin. Bu teknikleri, bu taktikleri kullanarak Allah-u Teala'nın hepinizi şeytana galip gelenler olarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki, sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım. Hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz Allah'ın ülkesinde? Duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
1: Az salavat Allah'ıma salala Muhammed. Tanrı Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir uzuv var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine en uç noktalarına kadar girdiren, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir eline basma tulumla kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer, Allah'ın bize haber saldığı yer, nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, ister başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından, özellikle başkalarıyla ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsak, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz yine azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden, sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her haftasında kurur. Böyle bir düzeyde mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini, her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay, başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. Yaptığınız davranış biçimi doğru mu yoksa yanlış mı? Anlaması hiç de zor değil. İç dünyanıza bakın. Her olaydan sonra ne hissediyorsunuz? Eğer içinizde bir sıkıntı hissediyorsunuz, huzursuzluk hissediyorsanız iç dünyanızda, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız, mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, imkâs eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum, sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece mutlu kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan, eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürür veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatle bakın. Onun yüz çizgileri nasıl? Onun davranış biçimi nasıl? Size nasıl bakıyor? İkinci aynamız etrafımızdaki insanlar. Etrafımızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah Teala iki tane birden miyar veriyor size. Ölçü veriyor. Nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama iç dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir niyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının

kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gidin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah-u Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz, ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama yarım saat, ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile, onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç, Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız, bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiili geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye. Düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinize almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyde sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önce tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatayım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer 3'üne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer üçünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişi de olay böylece yöneliyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi. Kalabalıklar ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi

mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı asr-ı saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır, hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar ve yaparlar da. Ama dikkat edin, o böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları, kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O, başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan, sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyeti değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanızda olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var, aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye, yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır.
Ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki, A ve B, C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisi de ikisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak ve kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim. Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmı anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesip size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarından yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek.
tevekkülü vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktadaysa, o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler, etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın, Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek, sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri yapmayacaksınız. Hangi düşünce sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi terkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde terkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye terkinde bulunuyorsa, işte doğru orasıdır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar? Görmezlikten mi geliyorlar? Aman bu asık suratlı da nereden çıktı? Nereden geldi? Şimdi ben onunla ne konuşacağım? Konuşacak şey bulamam diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın.
istenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu, onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara, onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz. Ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. O etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir toplumsunuz, topluluksunuz. Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasına müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek, doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar, ibretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimlerimiz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada. İlk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci iki kişinin sesi yüksekse, ikinci iki kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman, üçüncü grup diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde olacaktır. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız konuşmanız
yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergahta önemlidir. Bizler dergah hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Erşad makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarınız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerimize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergah hayatının, evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergah hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatını izlediler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız,
Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size? Niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah-u Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti, sizi kırmamak için bırakın diyor, temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler canları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizdeki o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığınızı yönetiniz, bir şey yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ve yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve
büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizlemem. Sevgili kardeşlerim, bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbel kadar mı geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana de onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın ölçüsünün kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu
yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sıratellezine enamte aleyhim gayril mazlubi aleyhim ve reddalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Ne böyle bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım. Ha? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak iki grupta müteala ediliyor, biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane ihsan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah-u Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle
ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet, mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak, Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek, mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi, yolunuza devam ederseniz fizik vücudunu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin %100'ü. Beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlerdir. Yedinci kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü. İrşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, biz güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet saadeti, cennet saadeti dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğiz. Bugün siz varsınız, biz varız. Ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saati dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğiniz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin, gidelim dünya saadetini de bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetini de bir beraberce görelim ha.
Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki. Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Üç. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Dört. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sus ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ilkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız. Hayattayız. Sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları, live olanlar, yani canlı yayın olanlar, hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını cumadan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını cumartesiden hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış, kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz.
Ve çalışmamız sizin için gece gündüz, bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama Cuma günü yayınlanacak yayın için Perşembeden müracaatınız gerekir. Ve o akşam yaptığınız talebi Cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? Başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arzusu. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arzusu varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7-8-9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Ve başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Biz de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk.

da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır, aynı değil. Sevgili kardeşlerim, bir ormana gitseniz her taraf yeşil ağaçlar, yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle, bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah, sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır, size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri tepar. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış.

0: Bunun sebebiyle peki onun sebebi siz değil misiniz? Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Birleşik Kaplar Kanunu'nun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Ve böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için böyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarınız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirseniz, yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Heh, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız. Bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir. bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamının dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan, internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu. Yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak. Hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış, onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız, başkalarından size geri dönen, sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz, Ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz. Birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualiniz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız, güzeli sattınız. Ondan, karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek, güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil, pozitifin geri dönüşü. Negatife mukabil, negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz, size derecat kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen, ona derecat kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun, hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz, başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken, kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan, herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didik diyecektir. Ve herkes birbirini ısıracaktır. herkes birbirine kötü davranışlarda bulunacaklar. Manası şeytanın ekmeğine yağ sürmek sevgili kardeşlerim. İster misiniz? İstemezsiniz biliyorum. Ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım? Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onun adına tırdınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehiz kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları ard arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam. Nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler. Ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum, falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman, o kardeşinizden de, yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşinizden de bize falanca, yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu ama ben de onu cevapsız bırakmadım, ben de onu mutlu edecek olan şunları şunları şunları yaptım diyebileceksiniz. Bu günlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim, güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? Mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar. Arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir husussa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız doğruyu. Söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun, herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz demek diyordu. Dövene elsiz gerek diyordu. Derviş gönülsüz gerek diyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız o zaman sokaktaki adamlar ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini hala sizin muktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Aynı açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elimizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadınca bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerine alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki, zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sonuna ulaştı. Sizlere doyurulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Kim zaten dediğine yanam talihim talim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki, bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah-u Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış, bizi insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman, ha benim sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, yaratabilirdi. İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece insan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin, cinlerin arasında da Resuller var ama Nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah-u Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri. Ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Aferin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar. Kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler için de kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın beş şartıdır demişler. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar, uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat ver, dört hacca git, beş kelime-i şehadet getir. İkinci bir sual. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Sahi mi bu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki evet. Bunları yaparsan bu İslam'ın beş şartıdır. Bu beş şartı gerçekleştirirsen mutlaka cennete girersin. İşte bu bir kuyruklu yalandır. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Buna bir altıncı şartı mutlaka eklemek mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız. Orucumuzu tutarız. Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik. Bir de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu, ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın beş şartının ötesinde. İslam'ın beş şartının ötesinde ne var? İslam'ın beş şartının ötesindeki altıncı şart, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın beş şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın beş şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu beş şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyle meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın beş şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz o ne? İslam'ın beş şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar, yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi
gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinde bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah-u Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a milaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, milaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı Müstakim'i aşacak. Sırat-ı Müstakim'i tamamlayacak. Ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dinleyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah,
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir.

ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah-u Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'âdûne. İşte vaat edildiğiniz şey budur, diyor Allah-u Teala. Likülli evvâbin hafiz. Bütün evvâb olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır, diyor. Onlar için, diyor, evvâb olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da, o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını gelir. Allah Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafiz olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evvab olan kişi de sığınak olan meaba ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefs-i emarede birinci gök katına yükselecektir. Ruhu, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Nefs-i levvame. Kişinin kendisini levmettiği kademe, nefs-i emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşüncelerini zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde, Allah'ın zikri o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet fazlası salavat isminde 3 nur götürür, ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda o kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Ve başının üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Mücadele 22. İman kelimesi bir manyetik alandır. Allah'ın katından o kişi zikir yaptığında inen rahmet fazlası salavat isminde nurlardan fazıllar bu kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alandır. Bu yüzden gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalpteki iman kelimesine otomatik olarak çekilirler ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefs-i levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış ve de ruhu üçüncü gök katında. Nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi kiminin üzerine 3 defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21.

0: Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi radiye, nefsi mutmainne, kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, fazla birikimi, 7 kere 7 %49 fazla eder. 2'de yüzde rahmet nuru, fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin. Dilemişse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah onu terbiye edecek. Allah onu en güzeli ulaştıracak. Ve Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinin kalbinde bu süreç içerisinde %51, 7 defa %7, %49 fazıl, başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah-u Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor, Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor, Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ruhu alır ve Allah'a ulaştırmak üzere Sitre-i Münteha'ya kadar getirir. 7 tane gök katını aşırarak Sitre-i Münteha'dan sonra da onun Allah-u Teala'nın katına yükselmesini temin eder. Ruh Allah'a ulaşır. Zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle insanlar eski adıyla ermiş evliya adını alırlar. Veliler demek, Allah'ın dostları demek, dostlar demek. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken, insanların %90'dan, %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım, hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah Teala? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıl dane din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah-u Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır, senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi. Diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini, birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman, gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide, hangi mürşitse, hacet namazını kıldığınız zaman boy abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size o hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek, giderek artacak. Ve de yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. E dünyadaki o süreç içerisinde, 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz bize bunları bu devirde öğrettiği için. Bir düşünün bakalım. Bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bu hakikatleri Allah'tan başka kimden öğrenmiş olabiliriz? Dikkat edin, hedef kesinlikle insanların cehennemden kurtulmaları. Şimdi düşünün bakalım, şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Es-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

yani din Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizam-ül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din, Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir devlet düşünün. Ordusu, Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor dizilgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onur gibi. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya, öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın ne demiş, fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar da ne derler ki, her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beklerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, rüşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlı imişler gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.

Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Dinleyenler, işte o devirde Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının gözleşmeye yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başının ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet getirdiler. Cihan İmparatorluğu'nu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi, eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa, hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ile sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başına vur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztunan'ın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak, herhalde Allah-u Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah-u Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak
bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrasını, sonrasını onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka

0: dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler.
1: Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Biz de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetinden elde edeceğiz. Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşmadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetine sahip olur. Enesinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik gücünü Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların 90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra bu

0: Sonra daha bir güzellik var, daha iyi bir zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür pak oluyor nefsinizin kalbi. Ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuza Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma kıvvetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve sükuna ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler Resulü'nün kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sus ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile onun ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda sizlerle birlikte oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla inşallah konumuza giriyoruz. Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmete men yeşayu. Allah dilediğine hikmet verir. Veya Allah hikmeti dilediği kişiye verir. Men, kişi, yeşâ'ı, dilediği kişi. Yu'ti, Allah verir. El, hikmete, hikmeti. Ve men yu'tel hikmete ve kime hikmet verilmiş ise fekat u'tiye, o zaman ona verilmiştir. Hayran kesira, büyük hayır verilmiştir. Ve ma yezekkeru, ve onu tezekkür edemezler, tezekkür edilmez. İlla ullelbab, sadece ullelbab tezekkür edebilir. Bunu herkes tezekkür edemez, sadece ullelbab tezekkür edebilir. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Ondan sonra diyor ki kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Ve bunu herkes tezekkür edemez. Ancak ulul elbab tezekkür eder. Şöyle kademelere beraberce gelin bir göz atalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 28 basamaklık bir İslam merdiveni var. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. 7'li basamak değil, 4 tane 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki o bize Kur'an'ı öğretti. O bize Kur'an'ın sırlarını öğretti. Biz onlara açıklama yapana kadar hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in 28 basamak tan oluştuğunu, 7 safa ve 4 tane de teslim içerdiğini bilmiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında konular bütün boyutlarıyla açıklanmıştı. Ve Allah Teala o zamanın ilmini bize ulaştırdı. Aradan geçen yıllar boyunca İslam hep giderek çöktü. İlk 400 yıl İslam'ın devam ettiği, yaşandığı, ondan sonra hurafelerin devreye girdiği, İslam'dan birçok gerçeğin kaldırıldığı ve de iman müessesesinin devamlı tartışıldığı, bütün kavramların paralize edildiği, gerçek hüviyetinden çıkarıldığı bir devreler dizisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki ne olmuş sonuç? Sonuç, 28 basamaktan bir başka ifadeyle
7 safa ve 4 tane teslimden ruhun ve çin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden İslam'ın 5 şartına inmeyi ifade ediyor olmuş sonuç. İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bu 5 tane şartı yerine getirirseymiş, o cennete girermiş. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Gideceği yer sadece cehennem olur. Cennet onun için sadece bir rüya olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzele ulaştığı bir devrede, dünyadaki en büyük mutlulukları yaşamak istiyorsanız zikrinizi arttırın, daimi zikre ulaşın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. O zaman hedefe ulaşırsınız. Hikmetin ne olduğunu yaşarsınız. Sadece öğrenmezsiniz. Yaşarsınız. Ve büyük hayrın ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenen siz, o büyük hayrı yaşarsınız. Büyük hayır, bir insanın nefsinde afetlerin kalmamasından sonra gerçekleşen, iradenin teslimiyle tamamlanan, yani başlangıçta ruhun ve için nefsin teslimi ve neticede iradenin teslimiyle tamamlanan bir bütünün, bir mutluluk kalesinin oluşması ve insanı muhtevasına almasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, oraya ulaştığınız zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hayır, size öyle gelmiyor. Gerçekten öyle, her şey çok güzel dizayn edilmiş. İşte bu ayette Allah Teala bütün güzelliği ifade buyurmuş. Öyleyse Allah dilediğine hikmet verir müessesesi, hikmetin oluştuğu kademeden bahsetmesi Allah Teala'nın. Hikmet, Ulu'l-Elbab makamının bir özelliğidir. Hikmet burada başlar. Ondan evvel hikmet oluşamaz. Hikmetin muhtevasında kalp gözünün, kalp kulağının açılması söz konusudur. Hikmetin muhtevasında o kişinin kalbinde hiç afet kalmaması söz konusudur. Öyleyse hiç kimsenin nefsinin kalbinde ulu'l-elbab olmadan evvel afetler yok olmaz. Afetler biliyorsunuz ki adım adım azalır. İlk %7 azalma bütün insanları birinci kademeyi tamamlamaya götürür. Evet.
biz insanlar 28 basamakta 7 safa 4 teslimi yaşarız. Cinler de yaşarlar. Ama ne yazık ki teslim edecekleri bir ruhları mevcut değildir. Ama fizik bedenlerini onlar da teslim ederler. Nefslerini onlar da teslim ederler. İradelerini onlar da teslim ederler. Ve cinlerin arasında da Resuller vardır. Bütün devirlerde cinlerin arasında da o devrin Resulü vardır. Bu kişinin, bu Resulün imamlık yetkisi, yani huzur namazının imamlığı yetkisi yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cinlerin arasından peygamber çıkmaz. Allah-u Teala cinlerden peygamber yani nebi husule getirmemiştir. Ama Kur'an-ı Kerim cin resullerden birçok defa bahseder. Şimdi bu ayet-i kerimenin muhtevasındaki hikmet müessesesinin olunduğu yere, oluştuğu yere kısaca ulaşmaya çalışalım. Bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o bir hiçtir. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Bütün insanları cehennemden kurtaran faktör o kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesidir. Dilerse ne olur? Allah onun günahlarını örter. Kişi takva sahibi olur. Allah Teala buyuruyor Rum 31'de, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Takva sahibi olmak, cehennemden kurtulmak demektir. Ayet-i kerimenin devamı bir sonraki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Ayet-i kerimenin devamında ve namaz kıl ve müşriklerden olma ifadesi var. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32'de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse fırkalara ayrılanlar, müşrikler, bu fırkalara ayrılanların 72 tane fırka oluşuyor. Dışında bir tek fırka var. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Onlar fırkayı naciye, necata ulaşan, kurtuluşa ulaşan, cennete girecek olanlar, onlar takva sahipleri. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi, geri kalanlar şirkte, gizli şirkte. Birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gideceği yer cennet. İkinci grup onların gideceği yer cehennem. Bu konunun başlangıcı. Kişi bundan sonra bir mürşit hasreti duyar. Allah Teala ona o hasreti yaşatır. Kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Gece saat 12'den sonra boy abdesti alıp hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Allah Teala da ona eğer bu kişi samimi ise, gerçek anlamda mürşidini diliyorsa mutlaka mürşidini gösterir. İşte bu mürşidin Allah'tan sorulmasıdır. Ve de o mürşide ulaşılır, önünde diz çökülür, tövbe edilir, gözyaşları içinde el öpülür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Belki herkes bu konuda gözyaşı dökmez. Onu bilemeyiz. Ama Allah Teala bize tövbemiz sırasında çok gözyaşı verdi. Sevgili kardeşlerim, bu konunun başlangıcı, bundan sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki %7 nur birikimi, onun vücudundan ayrılıp da devren imamının dergahına ulaşan ruhunu zemin kattan birinci kata kadar çıkartır. Daha sonra zikrini daha çok arttıracaktır. Ruhu birinci katta değil, birinci kattan sonra ikinci kata da çıkacaktır. Sonra daha çok zikredecektir. Ruhu birinci kattaki açıkta secdeden ikinci kattaki su arınma havuzlarına ulaşıp orada uzun bir devre o şeffaf sarı renkteki suda su arındıktan sonra üçüncü gök katına ulaşır. Bir köşk mescitte secdeye girer diğerleriyle beraber. Nefsinin kalbinde her seferinde %7 fazıl birikimiyle gerçekleşiyor. Kişi zikir yapıyor. Bu zikrin karşılığında Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl rahmete salavat nurları göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetin ötesinde 7 defa fazıl birikimi oluşacaktır. Nefsin kalbindeki ilk %7 birikimi nefsi emmareyi ifade eder. Ruh birinci gök katına yükselir. Nefsi levame ikinci defa %7 nur birikimidir. Ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Ruh üçüncü gök katına ulaşır. Zikir artan bir tempoyla devam eder. Nefsin kalbine gelen nurların yerleşmesi de bunun ötesinde, yani 7, 14, 21 fazlın, %21 fazlın ötesinde bir 7 daha %28 fazıl kişi mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah-u Teala'nın verdikleri ne kadarsa o kişi onunla tatmin olur. Ve düşüncesi şöyledir. Eğer Allah-u Teala bana daha fazla verseydi, ben kim bilir nerelerde, beni günah sokacak olan nerelerde bu paraları yemeye kalkardım. Şimdi hamdolsun ki beni, ailemi geçindirecek kadar Allah-u Teala bana para veriyor. Ben bununla mutluyum. Bu tarzda bir ifadenin sahibi olan kişi mutmainnededir. Tatmin olmuştur nefsinin kalbi. Sonra bu kişinin muhtevasındaki o aşk, heyecan onu beşinci gök katına çıkaracaktır. Burası nefs-i radiyedir. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı gök katına çıkaracaktır. Her biri %7 fazla birikim ile gerçekleşir. Burası nefsi mardiyedir. Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci gök katına çıkaracaktır. Burası nefsi tezkiyedir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen kişi nefsi tezkiye. O kişinin nefsinin kalbinde 7. defa %7 fazla birikimiyle noktalanır. 7. gök katı 7 tane alem geçilerek sonuçlanır. 1. alem Ümmül Kitap'tır. 2. alem Kudret Denizi. 3. alem Makam-ı Mahmud. 4. alem Divan-ı Salihin. 1. alem kader hücreleri sevgili kardeşlerim. 1.yi atladık. 2. alem
Ümmül Kitap, 3. Alem Kudret-i Nize, 4. Alem Makam-ı Mahmud, 5. Alem Divan-ı Salihin, 6. Alem Zikir Yüceleri, 7. Alem ise İndi İlahi, Allah-u Teala'nın zatının bulunduğu yer. Orası Allah Teala'nın dizaynı. Allah Teala oradadır. Sıdret-i Müntaha'dan dike bir yolculukla Allah'ın zatının bulunduğu yere çıkılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaşır. Bu bir son mudur? Hayır, değildir. Zor dik yokuş bundan sonra başlar. Kişi daha hikmet sahibi olamamıştır. Zikrini 3-4 saatlik bir İçerikten 18 saatlik zikre çıkarmak durumundadır. Yoksa fizik vücudunu teslim edemez. Bunu her gün gerçekleştiren kişi mutlaka fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olacaktır. Peki bu kişi hikmet sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. 18 saat zikir o kişiyi hikmet sahibi kılmaz. Hikmet sahibi olabilmek ulul elbaba aittir. Allah Teala li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor. Ulul elbab için, benim diyor ulul elbab kullarım için, o manaya söylüyor ulul elbab için. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala Ali İmran 190 ve 191. İşte burada sahabeye baktığımız zaman bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu görüyoruz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki namazı kıldıktan sonra ve izâ kadaytumul salate, namazı ikame ettikten sonra, kıldıktan sonra kaza ettikten sonra, bitirdikten sonra ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala ulul-elbab olmayı ve Allah Teala ulul-elbaba hikmet veriyor. Onlar hikmetin sahipleri. Şimdi bu hikmet müessesesine baktığımız zaman onun muhtevasına da bakmalıyız. Allah Teala ulul-elbabın, daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Onların ayaktayken de, o ulul-elbabın otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini söylüyor. Ve bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor Allah Teala.
Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erenlerdir ve onlar ulu'l-elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş. İşte Allah Teala ulu'l-elbab'ın muhtevasını veriyor şimdi. Birinci olay, ulu'l-elbab mutlaka daimi zikrin sahibidir. Eğer bu kişi daimi zikrin sahibi ise, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları geliyor kalbe, karanlıkların gelip de o kalbe yerleşmesine asla müsaade yok. Nefsin kalbi %100 nurlarda dolmuş, devamlı da yeni nur geliyor. Bir taraftan geliyor nur, öbür taraftan da boşalıyor. Ama boşalıyor demekle geldiği kadar çıkıyor. O doluluk oranı hiç bozulmuyor. Birinci olay, kişi daimi zikrin sahibi. İkinci olay, nefsinin kalbi pırıl pırıl nurlarla dolu. Kimin kalbi böyle pırıl pırıl nurlarla dolu olursa, iki tane sonuç çıkıyor ortaya. Bir, o kişi Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi, konuşmak yetkisinin sahibi. İki, Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görmek yetkisinin sahibi. Allah Teala kim daimi zikrin sahibi olmuşsa onu mutlaka onun kalp gözünü açıyor ve kalp kulağını açıyor. O kişi Allah'ın gösterdiklerini, kendisine gösterdiklerini kalp gözüyle görüyor. Allah'ın söylediklerini kalp kulağıyla işitiyor. Kalp gözü ve kalp kulağı çalışıyor kişinin. Sonra sevgili kardeşlerim, bu dört tanesi vasıf şartı. Bu vasıfların oluşturduğu bir sonuç şartı var. Bu kişi bu dört vasfın sahibi olduğu için ehli tezekkür olur. Allah'la her konuyu müzakere eden birisi olur. Her konuyu soran birisi olur. İşte onun için Allah Teala Ali İmran 7'de "O ki Allah ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de vardır. Müteşabih ayetler de vardır." diyor Allah Teala. Kalplerinde zevk olanlar ondaki müteşabih ayetleri nefsleri istikametinde yorumlarlar ve insanları yanıltmaya çalışırlar diyor. O müteşabih ayetlerin mahiyetini Allah'tan başka kimse bilmez diyor Allah Teala. Buna rağmen kalplerinde zevk olanlar o ayetleri kullanıp insanları yanıltmaya çalışırlar diyor. Ve dindeki rüsuf sahipleri, ilmin zahirini bilen ama çok iyi bilen kişiler rüsuf sahipleri olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından. Belki zamanımızın din adamları, üst seviye din adamları, İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra hala devam eden, master yapan, doktora yapan, profesör olanlar, işte onlar rüsuf sahipleridir. Onlar da derler ki, biz de bunların manasını bilemeyiz. Ama onların manasını ancak ulul elbab bilir diyor Allah Teala. Neden bilir? Sadece bir tek sebeple bilir. Allah'tan sorar ve de Allah da ona mutlaka o konunun manasını söyler. İşte Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olan kişi, önünde bütün ufuklar açılmış olan bir kişidir. Bilemediği her şeyi Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala ona mutlaka cevabını
lütfedecektir. Öyleyse görülüyor ki Allah Teala rüsuf sahipleri de onların cevabını veremezken diyor ki bunun cevabını ancak ulul elbab verebilir. Ulul elbab niçin verebilir? Allah'tan sorarak cevabı Allah'tan alıp bildirdiği için verebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu ulul-elbab makamında insanlara yeni bir ufuk açıyor. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ulul-elbab olan kişi zikir yapmakta derecat kazandırdığı için bir hayır olduğu cihetle kesintisiz bir hayır sahibidir, ehli hayırdır. Allah'la her an konuşabildiği için ehli tezekkürdür. Her an müzakere etmek yetkisinin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olduğu ve devamlı derecat kazandığı için, hayır kazandığı için ehli hayırdır. Kazandığı dereceler onun hayır kazanması manasına geliyor. Ve bu kişi aynı zamanda bir yeni vasfın da sahibidir. Hem ehli hükümdür, hem de ehli hikmettir. Niçin ehli hükümdür? Onu hakim olarak veya hakim olarak bir göreve tayin ettikleri takdirde o kesinlikle kendisine sorulan bir konuda kendi fikrini söyleyemez. Mutlaka Allah-u Teala'dan soracaktır ve sadece aldığı cevabı ulaştıracaktır. Bu sebeple hükümleri Allah'ın hükümleri olacaktır. Bu sebeple ehli hükümdür. Hükümlerinde yanılmaz. Aslında o mu yanılmaz? Hayır, Allah yanılmaz. Ama o bir vasıta olarak Allah'ın kendisine bildirdiği hükmü tebliğ eder. Peki bu kişinin başka bir vasfı daha var mı? Bu terazinin içine, bu dağarcığın içine sokulabilecek ehli, hüküm dağarcığının içine sokulabilecek olan bir başka vasfı daha var. Ehli hikmettir kişi. Aynı kökten gelen iki kelime, hikmet kelimesi de, hüküm kelimesi de. Ve de bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman 28 basamaktan herhangi birine ait olan bir ayetse bir bakışta o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen Allah-u Teala'dan öğrenip söyler. Bu sebeple ehli hikmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte konumuz olan hikmet bu kademede olgunlaşan bir meyvedir. Peki bu kademenin daha yukarısı var mı? Elbette var. Kişi bu kademede bir süre kaldıktan sonra tövbe-i nasuha davet edilir. O kişi kendisine göklerin melekutunun gösterilmesi sadedinde tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ulul-elbab makamındakilere yer katları 7 kat cehennem gösterilir. İhlas makamındakilere 7 kat gökler gösterilir. Dünyaya ait olan şeylerin gösterilmesi zemin katı ifade ettiği için sıfır noktasını ifade eder. Ulul-elbab makamında gösterilir. İhlas makamı da görür, ulul-elbab makamı da görür. Ama İhlas makamının ulul-elbab makamından farklı, İhlas makamı müntesiplerinin yani muhlislerin 7 tane gök katını
görmeleri söz konusudur. Bu ihlas makamından sonra bu kişinin günahları örtülür, başının üzerine salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve Allah Teala o kişinin iradesini teslim olur. Teslim alırsa ne yapar? Teslim almışsa, iradesi teslim alınan kişi artık Allah Teala'ya külliyen bağlanmıştır. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapacaktır, söylettiklerini söyleyecektir ve Allah Teala böyle bir insana irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduğunu müjdeler. İşte sevgili kardeşlerim, burası o kişi ihlas makamına ulaştıktan sonra ne zaman Allah Teala o kişiye o kişinin günahlarını örttüyse, sonra sevaba çevirdiyse, salah nuru verdiyse, bunlar hepsi salah makamının içindeki 7 basama, 7 kademeden bir tanesidir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu makamın sahibi oldular. Salah makamının sahibi oldular. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat yetkisinin sahibi oldular. Her biri başkalarına el vermek yetkisinin sahibiydi. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe Kunel Ebe'nin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi. Yani Ensar, Medine'deki, Mekke'deki Ensar, Medine'deki yardımcılar, Muhacir'in Mekke'den Medine'ye muhacir olanlar, göç edenler. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıydılar. Bütün sahabe ve Allah Teala diyor ki bir de bir kısmı o sabıkun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacir'inden de bir de Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İhsanla tabi olmak demek önce Allah Teala'dan mükafatları almak demek. Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, görme hassasının üzerindeki kıçaveti alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitme hassasının mührünü açıyor, kalbindeki ekinliti alıyor, kalbinin mührünü açıyor. O kişinin kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve ondan sonra onu mürşidini gösterip mürşidine ulaştırıyor. İşte o mürşid salah makamına ulaşıp da Allah-u Teala'dan irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad etmek yetkisini alan kişidir. Her kim ben de mürşidim diye ortaya çıkıyorsa ama Allah-u Teala'dan bir yetkisi yoksa o kişi Allah'ın katında mürşid olamaz. Ama bu kişi başkalarını aydınlattığı için derecat kazanır mı? Elbette kazanır. Ona hiçbir engel yok. Ama o kişi ben mürşidim diyemez. İrşat makamı öyle bir yetkidir ki o yetki Allah tarafından verilir kişiye. İşte hayatta en hakiki mürşit Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Ona nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz? Bizleri, ona aşık olanları bir araya getirdi. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyanın neresinde olursanız olun, işte beraberiz. Allah bizlere bu mutlu günleri nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Nerede olursak olalım bizleri bir araya getiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şükredecek çok şeyimiz var. Hamd ederiz, şükrederiz Cenab-ı. O bizleri yaratmış. Dünyada verilen bu gezegende bir insan olarak sevgili kardeşlerim her şey olarak yaratılabilirdiniz. Ama insan olarak yaratıldınız. Sadece bunun için bile ne kadar çok hamd etseniz, şükretseniz azdır. İnsan ki kainatın en üstün mahluku. İnsan ki Allah'a yakın olan, en yakın olan, insan ki kendisinde Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönecek olan bir emanet var. Ruh adı verilen bir emanetten bahsediyorum. Öyleyse hepiniz mutlu olmalısınız. Allah'ın bir emaneti var sizde, ruhunuz. Ona mutlaka ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuz, bunu görev olarak üzerinize aldığınız anda onun mutluluğunu yaşamak hakkına sahip olduğunuz bir olay bu. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak. Hepinizin üzerine tam 11 defa farz kılmış Allah-u Teala. O büyük zevki, ruhunuzun sizden ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını ve Allah'a teslim olmasını yaşamanızı istiyor Allah Teala. Bunu dilemenizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek, dileklerin en önemlisidir. Hayatınızın en önemli dileği. Yani ne demek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah emanetini geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor hepinize. Rabbinden gelen, size emanet bulunan bir varlığın sahibisiniz. Ruhunuz. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, şükredin ki bir ruhun sahibisiniz. O Allah'ın öyle bir bekçisidir ki her an nefsinizin bütün afetleriyle mücadele halindedir. Hiç vazgeçmez. Mutlaka Allah'ın emirlerini yaptırmak ister. Nefs ne kadar isyan ederseniz o ısrarlıdır. Allah'ın emirleri yerine getirilmelidir. Bu sebeple devamlı nefsinizle anlaşmazlık halindedir. Yetmez. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemenizi istemez.

kaynakları dolu olduğu için şeytanın %100 tesir etmek imkanına sahip olduğu bir nefs kalbine sahipsiniz doğuşunuzla birlikte. Ve onu Allah'ın size emrettiği standartlarda tezkiye etmedikçe mutlu olamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. 14.sine kadar dünya saadetini yaşayamazsınız. Ama 14. basamağa başladığınız zaman iki cennet saadeti elde ettiniz. Birinci kat cennete ulaştınız, açtınız. Birinci kat cenneti hak ettiniz, onu açtınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennete de ulaştınız. Yani kıyametten sonra ulaşma hakkını elde ettiniz. Öyleyse eğer soruyorsanız dünya saadetinden ne haber diye, haber yok. Henüz sıfır noktasındasınız. Nefsinizin bütün afetleri duruyor. Şeytan nefsinizin afetlerinin %100'üne tesir ediyor. Allah neyi emretmişse ondan sizi soğutmaya çalışıyor. Neyi de yasak kılmışsa mutlaka onu işlemeye çalışıyor. Nefsinizin afetleri. Allah Teala ne diyor nefsinizin afetlerine? Hevanız diyor. Heva, nefsin afetlerini temsil eden bir müessesedir. Eğer bir insan irşat makamına tabi olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah Teala ona nasip etmemişse, o zaman bu kişi şeytana tabi olan birisidir. İşte Bestami Hazretleri diyor ki, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Mürşide karşı çıkanlar da diyorlar, ne alakası var? Alaka %100, illiyet rabıtası halinde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Bir insan mürşidine ulaşamazsa mümin olamaz. Mümin olamadığı süreç içerisinde şeytan nefsin bütün afetlerine tesir edecek ve onu devamlı yönlendirecektir. Allah'ın emirlerini yapmamaya, icra etmemeye, ifa etmemeye, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye yönlendirecektir. Hep ona tesir edecektir. Öyleyse mürşidi olmayan kişi için nefsinde afetler %100 var olduğu için, nefs etkisi olayı da daha başlamadığı için nefsindeki afetler %100 yerli yerinde durduğu için iblisin %100 tesirine açık bir saha oluşturur nefsinizin afetleri, yani hevanız. Ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir ederek sizi Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmeyen bir insan yapmaya çalışır. Yetmez,
Allah'ın yasak ettiği bütün fiil

de işleyen bir insan haline getirmek ister. Sadece bir hedefi vardır, mutsuz olmanın. Hem bu dünyayı yaşarken mutsuz olmanız, hem de kıyametten sonra şeytanla birlikte cehenneme giderek gene mutsuz olmanız. İki cihan saadeti yerine iki cihan mutsuzluğu. Oysa ki Allah Teala da iki cihan saadetini yaşamanızı ister. Dünyada verilen bu gezegendeki dünya hayatı ve ahirette fizik vücudunuzla nefsinizin beraberce gideceği, öbür dünya hayatı. Öyleyse Allah ne ister? Bu dünyada mutlak bir saadeti yaşamanızı, dört başı mamur bir saadeti ta derinlerinizde duyarak kana kana mutluluğu yaşamanızı ister Allah Teala. Sonra da kıyamette mutlaka cennete gitmenizi. Bütün insanlar için Allah'ın dileği budur. Ne diyor Allah Teala? Kainatta en çok insana değer verdiğini söylüyor. Yeryüzüne mirasçı kılarım diyor ben insanları diyor. Yeryüzünün mirasçıları daima insanlardır. İnsanlardan başka cinler var, insanlardan başka melekler var. Ama onlar yeryüzünün mirasçıları olamazlar. Yeryüzünün mirası insana verilmiştir. Her devirde devri nemumu yeryüzünün kainatın mirasçısıdır. Öyleyse Allah Teala kitabı da miras bıraktığını söylüyor. Yeryüzünü de miras bıraktığını söylüyor. Kime? Ben diyor yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsan Adem Aleyhisselam yeryüzünün halifesiydi. Yeryüzünde Allah'ı temsil etmek yetkisi her türlü mahlukun arasında sadece bir tek mahluka tahsis edilmiştir. İnsan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olduğunuz için Allah-u Teala'ya çok hamledin, çok şükredin. Bütün bir kainat canlılarıyla, cansızlarıyla sadece sizin için yaratıldı. Hamd ederiz, şükrederiz Rabbimiz ki bizleri insan olarak yaratmış. Yetmez. Kainatta Allah-u Teala canlı veya cansız neyi yaratmışsa hepsini insanın emrine verdiğini söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şeyin insan için Allah-u Teala tarafından yaratıldığını ifade ediyor Yüce Rabbimiz. Her şey insan için. İnsan kimin için? İnsan ne için? İnsan Allah için. İşte Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne zaman? Hayattayken ulaşacaklar. Kendi iradeleriyle, iradeleri kendilerindeyken, ölümle birlikte biliyorsunuz irade artık yoktur. Kişi canlı değildir ki
irade görev yapabilsin. Kişi artık ölmüştür. Fizik vücut sadece bir cesettir. İşte böyle bir düşünce platformunda kendinize dikkatle bakın ibret aynasında. Allah'ın en üstün mahluk olarak yaratıldığınız için Allah'a çok şükredin. Onun maddi nimetleri için Allah'a çok hamd edin. Onun manevi nimetleri için. Sevgili kardeşlerim, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren Allah'ın size verdiği bütün yardımlar, yaptığı bütün yardımlar nimet adını alır. İlk nimeti Allah Teala'nın dışınızın üzerine mürşidinizin ruhunun, yani devrin imamının ruhunun yerleşmesidir. Bu Allah'ın bütün insanlardaki ilk nimetidir. Bir insan düşünün, hangi mürşide tabi olursa olsun dünya üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelip yerleşecektir. Tövbe merasiminde aşırılıkta meleklerle beraber devrin imamının ruhu da mutlaka hazır bulunur. Allah Teala bu muhtevaya arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi diyor. Arşı tutan meleklerin etrafındaki kişi devrin imamıdır. Nerede arşı tutuyor melekler? İndi ilahide altın tahtları tutuyorlar. Bu altın tahtlar hiçbir yere dayanmadan boşlukta duruyor. Oysa ki insanlar İndi ilahinin zemininde dolaşıyorlar ve o yemyeşil bir çayır üzerinde seccadelerde, atlas seccadelerde, atlas elbiselerinde namaz kılıyorlar. Sadece 3 kişi kef yedi baştan, geri kalanların hepsi bu tavuklu bütün elbiseler atlas. Sevgili kardeşlerim, devrin imamı bir başka yerde daha vazifeli. Ümmül Kitap'ta. Ümmül Kitap'ı gördüğünüz zaman göreceksiniz ki 10 katlı apartman büyüklüğünde bir kitap bu. 2 sayfası açık olarak durur. Ama hiçbir yere dayanmadan durur. Boşlukta durur. İşte onu tutan, yer çekimi kuvvetinden men eden, arşı tutan meleklerdir. Yer çekimi gücüne karşı koyabilmek yetkisinin sahibi olan, arşı tutan melekler. Ve onların etrafındaki kişi. Mağfiret etmek için hazırdır. Diyor ki Allah-u Teala, ağaçı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi bazı insanlar için Allah'tan çok güzel dualarla bir şeyler isterler. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olur ve senin yoluna girerse, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından hikaye et, koru. Öyleyse Allah'ın yoluna giren kişiye mağfiret talebi geliyor. Kimden geliyor? Devrin imamından, aşırtan meleklerin etrafındaki kişiler. Hepsi temennide bulunuyorlar.
Öyleyse affı ve mağfireti aynı şey zannedenler var. Mağfiret iki tarafın birden duasının af talebinin Allah-u Teala tarafından kabul edilmesi halidir. Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, önünde tövbe etselerdi ve Allah-u Teala'dan günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, bizden mağfiret talep etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektir. Böylece görüyoruz ki talep kabul edildiği an iki talep vardır. Sahabenin talebi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi. Ve Allah Teala diyor ki iki talebi de Allah'ın kabul ettiğini görecektir. İşte bunun adına mağfiret diyor Allah Teala. Öyleyse mağfiret o güne kadar işlenmiş bütün günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Ve dünya üzerinde kişi yaşarken irşat makamına ulaştığı zaman gerçekleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple benim şefaatim dünyadadır diyor. Görüyor ki kişilerin günahlarının affedilmesi ve bir defa daha affedilmesi. Yani sevaba çevrilmesi. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Onların cezalarının arttırılacağından bahsediyor. Ve ayrıca diyor ki Furkan 70'te ama diyor kim mürşide tabi olur da tövbe ederse ve böylece mümin olursa onlar amel-i salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye etmeye başlarlar. Böyle diyor Allah-u Teala. Onlar nefslerini tezkiye etmeye başlarlar. Sonra ve onların bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. İşte bu günahların sevaba çevrilmesi olayı Allah'ın mağfiretidir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepiniz için mağfirete hazırdır. Sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, hepinizin mutluluğunu Allah'ın ne kadar çok istediğini bir bilseniz, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı için Allah bir cezalandırma müessesesidir. Yani insanları cehenneme atan bir Allah farzıdır. Allah vardır. Allah'ın görevi insanları kendi görevlendirmiştir. Cehenneme atmaktır. Biliniz ki Allah hiçbirinizi kim olursanız olun hiçbirinizi cehenneme atmak istemez. Ama kim cehenneme gidiyorsa o kendi kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var.
hükmünü peşin olarak veriyor. Diyor ki, cennete mi girmek istiyorsunuz? Cennete girmeyi dileyen mutlaka girer. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetimi dileyendir. Mutlaka benim cennetime girer. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Dikkat ettiniz mi? Kim bana ulaşırsa demiyor. Kim ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırırsa demiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse ne olurmuş dileyen Allah'ın cennetine girermiş. Bu dilek tek başına yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek o kişinin cennete girmesi için kesin olarak yeterli. Allah Teala bu açıdan diyor ki Allah'a ulaşmayı kim dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Böyle olduğunun kesin kanıtı var mı? İspatı var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette. Eğer Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler varsa o zaman bu bir vakıa demektir. Var mı? Elbette. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar. İslam olmaya açar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar. Başka ne var? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemediği insanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne olur? Allah'a ulaşır. Bu konuda Allah'ın sözü var. Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bir yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak diyor Allah Teala kesinlikle diyor eline kullanmış. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Öyleyse bütün bunlar kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah'a mutlaka ulaşacağını ifade ediyor. Allah da diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın katında hulf yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada verilen gezegene dikkatle bakın. Onun üyelerinden birisisiniz. Ve varsınız. Allah sizi insan için yaratmış. Etrafınızda hiç dikkatinizi çekmeyen binlerce güzellik koymuş. Nerede her biriniz kendi prototipinizin mutlaka en güzelisiniz. Herkes kendi standartları içinde
en güzeldir. Ve böyle bir düzende 70 trilyon hücrenin sahibi olan bir varlıksınız. Sadece iki tane hücreden başlayan olay yaklaşık 70 trilyon hücreye kadar yürür. Neyse, evvelce hiç yoktunuz. Allah sizi yaratmayı diledi ve yarattı. Öyleyse Allah-u Teala bizi yarattığı cihetle o bizim sahibimiz. Sevgili kardeşlerim, bırakınız başkalarını. Başkaları dilediği gibi yanlışlıklar yapsın. Dilediği gibi yaşasın ve kendisini cehenneme atmak için bütün çabayı göstersin. Ama siz onun gibi yapmayın. Siz mutlaka Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamak isterse o yaşar. Allah-u Teala boşuna mı yazıyor Kur'an-ı Kerim'de? Akıl edenle akıl etmeyen bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, akıl edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah-u Teala o insana akletme yetkisini vermeyecektir. O kişi evvela işitmeyecektir. Sonra da tabiatıyla akledemeyecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer müstesna bir yerdir. Sizin için en uygun ortamda Allah-u Teala tarafından dünyaya getirilmişsiniz, yaratılırsınız. Sevgili kardeşlerim, şu insan denen mükemmel yaratığa dikkatle bakın. Mükemmel yaratılmış. Kainatın bütün varlıklarının ötesinde bir değeri var Allah katında. O değerin karşılığı olarak bütün mahlukatına, Adem Aleyhisselam'ı yaratan Allah, ona ruhumdan öfürdüm, şimdi hepiniz ona secde edin buyuruyor. İşte kendisine ruh üfürülen, Allah'a geri dönecek olan, Allah'a mutlaka ulaşacak olan bir ruha sahip olan tek varlık kainat üzerinde insandır. Öyleyse kendisine başka bütün mahlukat tarafından secde edilen tek varlık insandır. Çünkü secde sadece Allah'a yapılır ve Adem Aleyhisselam'a yapılan secde de Allah'ın emri üzerine ve Allah'ın emri üzerine ve Allah'ın indinde, huzurunda gerçekleştirilmiştir. Allah-u Teala burada kesin bir işaret veriyor Kur'an-ı Kerim ile. Ben insanı yarattım, üstün yarattım. Onu yeryüzünün halifesi olarak yarattım. Yeryüzünde benim halifemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun sizin mutluluğunuzu ne kadar istediğini bir bilseniz, sizin için her şeyi vermeye hazırdır. Ve sizin ona layık olmanızı ister sadece. Cennet saadetimi ona layık olmak için sadece
Bir dileğiniz olacak, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadetini nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman onun yarısını elde edebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve teslim olmuştur. Nefsiniz yarı yarıya aklanmıştır. Afetlerden yarı yarıya kurtulmuştur. Fizik vücudunuz şeytana kılınmaktan yarı yarıya kurtulmuştur. Dünya saadetiniz henüz yarımdır. Ama cennet saadetinin ikinci katına ulaştınız bile. Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bu güzel macera, sırat-ı müstakim üzerindeki bu müstesna yolculuk Allah'ta son bulur. Ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir güzelliği yaşamakla vazifelisiniz. Her şey öylesine güzel ki, öylesine insanın mutluluğuna yönelik ki, böyle bir dünyada kendi kendinize sormayacak mısınız? Neden mutsuzum diye? Hiç kimse bedavadan mutlu olamaz. Ama bedavaya yakın bir standartta mutlaka mutlu olur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet saadetini mutlak olarak sahip olur. Öyleyse hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah-u Teala. Öyleyse siz sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, bu sohbeti yaptığım sizler hepiniz mutluluğa layıksınız aslında. Allah-u Teala sizi mutlu kılmak istemediği için değil. O istediği halde siz buna layık olmadığınız için mutsuzsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutsuzsunuz. Kainattaki en kolay işi, en kolay talebi Allah'tan yapmadığınız, Allah'tan talep etmediğiniz, Allah'tan istemediğiniz için, onun için kurtuluşunuz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah-u Teala en güzel standartları yaratıp emrinize vermiş. Bütün bir kainat emrinize verilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzularda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor ey insanlar. Bizlerin emrine sihretmiş, bizlerin emrine vermiş Allah-u Teala her şeyi. Her şey insan için yaratılmış. İnsan da Allah için. Sadece bunu düşünmek bile size bir huşu vermiyor mu? Bir mutluluk vermiyor mu? Üstün olan sizsiniz. Meleklerden de, cinlerden de üstün olan. Üstün olmak için yaratılan. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka saadeti yaşayacak olan işte o sizsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz saadete layık olansınız. Mutluluk sizin hakkınız. Ama size
vazifenizi yaptığınız zaman verilecektir. Vazifeniz ise inanılmaz derecede kolay, sadece ona ulaşmayı deneyeceksiniz. Etrafınıza dikkatle bakın. Şu dünyaya Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın sizi göndermekten bir muradı var. Sizi mutlu kılmak. Hepiniz başkalarına mutluluk vererek, mutluluğu hayatınızın her dakikasında, her saniyesinde yaşayabilirsiniz. Etrafınızda her zaman birçok insan vardır. Onlarla konuştuğunuz, görüştüğünüz arkadaşlarınız, dostlarınız, etrafındaki insanlar, aile fertleriniz, her birisi sizin için mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her birisi sizin için vardır. Siz de onlar için varsınız. Bütün insanlar onlara yardım elinizi uzattığınız andan itibaren sizin için bir mutluluk kapısıdır. Herkes, etrafınızda kim varsa, ulaşacağınız, ulaşabileceğiniz yerdeki herkes, onlarla dost olmaktan çekinmeyin. Bunu kendinize hedef tayin edin. Bir parolanız olmalı. Bütün insanlar benim dostumdur demelisiniz. Asla düşmanım olmamalı demelisiniz. Ben kimseye düşman olamam demelisiniz. Böyle düşünürseniz böyle yaşarsınız. Herkes sizin için dost olur. Ve böyle bir dizaynda bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Allah'ın size verdiği kıymeti bir bilseniz, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, ne kadar üzerinize titrediğini bir bilseniz, Allah'a en yakın varlığın siz olduğunu bir bilseniz, bütün üzüntülerin boşuna üzüntü olduğunu, aslında şu dünyanın mutlu olmak için yaşanılan en güzel standartlara sahip olduğunu bir bilseniz, acaba gene bu kadar mutsuz olur muydunuz? Olmazdınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bizden bunları öğreniyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk reçetesi olduğunu, bir mutluluk davetiyesi olduğunu, bir mutluluk garantisi olduğunu öğreniyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın sizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemediğini öğreniyorsunuz. Kim olursanız olun, nerede doğarsanız doğun, kainatın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, netice hiç değişmez. Siz mutluluğa layıksınız. Ama siz o layık olduğunuz mutluluğu sadece ona layık olmak için gereken hassasiyeti göstermediğiniz cihetle, lazım gelen gayreti göstermediğiniz cihetle yaşayamıyorsunuz. Öyleyse ilk hedefiniz hedefi tayin etmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bir gaye için yaratıldınız. Mutlu olmak,
Eğer mutsuzsanız Allah'ın sizin için ortaya koyduğu davasına ihanettesiniz. O sizi mutlu olmanız için yarattı. Ve bunu öylesine kolay bir şarta bağladı ki Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilek sizi rahatta ulaştıracakken, mutluluğa mutlaka vasıl edecekken siz kendinize düşen dikkat ve ihtimamı göstermediniz. Allah'a ulaşmayı bilemediniz. Ve mutsuzsunuz. Ve eşyanın tabiatına son derece uygun. Her malın bir bedeli vardır. Cennetin de bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileği o dileğe sahip olduğunuz zaman Allah-u Teala mutlaka işitir, bilir ve görür. Bundan sonrası çorap söküğü gibidir. Allah sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye, sırf böyle bir güzelliği yaşamayı istediniz diye Allah-u Teala dileğin sahibi olduğunuz andan itibaren sizi ebrarın arasına alır. Ebrar olmak, Allah'ın cennetine girmek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin harcıdır. Dilemeyenler Allah'ın cennetine giremezler. Allah onları cennetine almadığı için değil, onlar buna layık olmadıkları için. Layık olmaları sadece onu istemeleriyle, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluk kapısı da bekliyor. Hepiniz hani fıtratıyla yaratıldınız. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmek yetkisiyle. Ve bunu kim yapmak için harekete geçmezse, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi kendi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda kişi için söz konusu olan şey saadeti Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşamaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Herkes Allah'ın sevgisine layıktır. Herkes Allah'ın cennetine girebilir. Allah kimseden cennetini esirgemez. Allah'ın istediği şey mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın cennetine girmesidir. Yani sizden yanadır. Ama siz Allah'ın cennetini elinizde itiyorsanız, itiyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız yaptığınız şey budur. Allah'ın cennetini elinizin tersiyle itiyorsunuz demektir. Öyleyse bu açıdan bakacaksınız meseleye. Mutsuzsanız size düşeni yapmadığınız için, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için, başka insanlara hizmet elinizi uzatmadığınız için, başka insanlar için fedakarlıkta bulunmadığınız için, Allah için bir gayretin sahibi olmadığınız için mutsuzsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah her zaman hazırdır sizi mutlu etmeye. İstediği şey zaten kendinizi mutlu edecek olan esasları gerçekleştirmeniz ve bunun da başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilerseniz her şey
en güzel standartlarda birbirini takip edecektir. Her şeyi ayrı bir dizayn içerisinde ama birbiriyle ilişkili ve birbiriyle insanlar bilseler de bilmeseler de güzelliği dağıtmakla görevli kılındı insanlar. Herkes başkasına güzellikten yana ne ulaştırabilirse onun iki kat kadar mutluluğu her seferinde hak eder. Öyleyse insanlara mutluluk vermeye çalışan bütün insanlar her zaman mutludurlar. Her zaman hayatlarını başka insanlar için yaşayarak geçirmek isterler. Ve onlara ulaştırdıkları her türlü yardım, her türlü güzel davranış aslında kendi mutlu olmalarını temin eder. Her şey Allah ile olan ilişkilere bağımlıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neticede hepiniz bir mahluk olduğunuzu sakın unutmayın. Böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerinizde siz en güzele layık olarak yaratıldınız. Her şey en güzel standartlarda oluşmuş durumda. Her şey sizi bekliyor. Mavi gökyüzü, deniz, kara, kuşlar, çiçekler, ağaçlar, mavi gibi beyaz bulutları, her şey sizi bekliyor. Mutluluğunuzun bir parçası olmak için. Gök kubbenin altında varsınız sevgili kardeşlerim. Varsınız mutluluğu hak eden birisiniz. Ama onu almak için, onu kazanmak için gerekli gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hiçbir şey bedava değildir. Her şeyin bir faturası vardır ve o fatura mutlaka ödenir. Öyleyse mutluluğunuzun faturası Allah-u Teala tarafından her an hazır vaziyettedir. Onu mutluluğu satın almak için ödeyin. Yani ödediğiniz faturada mutluluk yazsın. İşte o zaman en güzeli yaşayacaksınız. Hayatınızın her zerresi mutluluğu yaşamanızla geçecek. Her şeyin çok güzel olduğu bir dünyada Allah'a devamlı şükrederek ve hamd ederek yaşayacaksınız. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Saadet sizin içindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bu saadeti, bu mutluluğu en güzel standartlarda sizin için devreye koymuş. Siz varsınız. Allah'a çok şükredin var olduğunuz için. Ve Allah'ı kainattaki en büyük dostunuz bilin. Hiç kimseye düşman değildir. Herkesin dostudur. Siz kurtulmayı aklınıza koyduğunuz an o andan itibaren kurtuluşa her şeyin hazır olduğunu bilin. Sizin kurtuluşunuz için her şey seferber olabilir. Ama bunun için siz istekli olmalısınız. Siz istemedikçe Allah-u Teala size bir şey ulaştırmaz. Mutluluğu
Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah Teala hepinizden sadece onun mutlu olmasını ister. Hepiniz bu mutluluğu yaşamalısınız. Sözlerimizi bugün de inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dizaynda hepiniz başkalarına yardım için var olduğunuzu, başkalarına yapılan bütün yardımın Allah'a yardım olacağını ve sizin mutluluğunuzun bir parçasını etrafınızdaki herkesin ayrı ayrı teşkil ettiğini, hepsini idrak edeceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة والصلوات اللهم صل على محمد سيد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala ile birlikteyiz. Bir defa daha ondan bahsetmek üzere, onun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere bir aradayız. Dinden bahsetmek üzere bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde bugün çok sayıda dünya üzerinde tatbik edilmekte olduğunu, yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Semavi kitapları var olan Musevilerin, Hristiyanların ve İslam dininin müntesiplerinin dışında semavi kitabı var olmayan çok yıllar evvel, asırlar evvel belki var olup da kaybolmuş olan birçok dinin dünya üzerinde tatbikat bulduğunu, tatbikat sahası bulduğunu görüyoruz. Öyleyse çok sayıda din bugün hala insanları gruplara ayıran, partilere ayıran ve şeytanın bu konudaki gayretlerinin başarıyla noktalandığını gösteren işaretler. Şeytan ne ister? Şeytan insanların ayrı ayrı kamplara ayrılmasını ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı her kamptaki grubun diğer bütün kendisinin dışındaki bütün gruplara düşman olmasını sağlamak ister. Ve insanlık tarihi boyunca İblis'in en çok üzerinde durduğu, işlediği ve başarı kazandığı konu düşmanlıktır. Biliyorsunuz ki nefsimizde kin adı verilen bir afet var. Kin, nefret, intikam, düşmanlık bunlar yan yana gelen nefsimizin afetleridir. Bütün bu afetler bütün insanlarda mevcut. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanların nefsleri 19 tane afetle yaratılmıştır. İşte bunlardan bir kısmı kini, düşmanlığı, nefreti oluşturuyor. Ve insanlar nefslerini tezkiye etmedikçe, afetleri aşağı doğru indirmedikçe, onların yerine ruhun hasletlerini, faziletler adıyla nefslerinin kalplerine yerleştirmedikçe ve
daha öteye geçip de daimi zikre ulaşıp nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmedikçe bir sulh ve sükun ortamının kurulabilmesi, şeytanın devamlı gayreti sebebiyle biz insanları daha çok uğraştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala sadece sulhu ister ve Allah Teala'nın kainattaki tek dini olan Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dini, ki bu dinin Arapça adı İslam'dır. İnsanların nefslerindeki bütün afetlerin daimi zikirle yok olmasını emreder. Ve onların yerini hasletlerin, faziletlerin almasını emreder. Ve varılması istenen hedef, nefsin bütün afetlerinin yok olunması ve hasletlerin yerleşmesiyle kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükûna ulaşmasıdır. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükûna ulaşmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerine karşı direnci, yasaklarına karşı direnci bitirmesi ve insanların emirler cephesinde de nehiler yani yasaklar cephesinde de tam bir sulh ve sükûna ulaşması ve bu sulh ve sükûnu kesintisiz yaşaması halidir. Nedir o? Bu hal mutluluk adını alıyor. Ve Allah Teala bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsanların mutluluğunu. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi olduğunu, bir, iki, bir mutluluk reçetesi olduğunu, mutluluğu nasıl elde edeceğinizi A'dan Z'ye Allah Teala'nın size öğrettiğini ve üç, bir mutluluk garantisi olduğunu görürsünüz.

afetlerle mücehhezdir. Aynı zamanda nefsimiz Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onları yapmak isteyen afetlerle donatılmıştır. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 bu afetlerle doludur. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve Allah'tan 10 tane ihsan alarak irşat makamına ulaşırsanız, tövbe edersiniz önünde. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazıllar nefsinizin kalbindeki Allah'ın tabi olduğunuz an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar ve iman kelimesine sımsıkı yapışırlar. Hiçbir kuvvet onları oradan atamaz. Ve adım adım nefsinizin kalbi faziletlerle, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan güzelliklerle dolmaya başlar. İşte bu doluş her %7 birikimde tabi olduğunuz an sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhunuzu Allah'a doğru yaklaştırır. Her %7'nin nur birikiminde sırayla emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini nefsiniz aşar. Nefsinizin kalbi sıfır fazilet doluyken, yani nefsinizin kalbinde başlangıçta hiç fazilet yokken, sadece nefsinizin afetleri varken, o noktaya ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur biriktiğini görürsünüz. Yani bunun manası, şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüş, yarıdan aşağı düşmüştür. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. O afetlerin yok edilme metodu ise Allah'ın zikrini yapmaktır. Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberlere, bütün nebilere, bütün resullere Allah bunu öğretti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Nefsinizin kalbi afetlerle doluyken, nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerinin asla yapılmamasını ister. Ruhunuzun hasretleri ise, ruhunuzda %100 hasretlerle doludur, güzelliklerle doludur. Onlar da mutlaka %100 yerine getirmesini ister Allah'ın emirlerinin. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ruhunuzun kalbindeki hasretlerse asla işlememek ister. Öyleyse birbirine zıt iki tane kuvvet iç dünyanızda var. Devamlı kavga halindedirler. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu yüzden insanlar mutsuz, iç dünyalarında kavga var. Daimi bir kavga. Yetmez. Çoğu zaman Allah'ın emirlerinin dışındaki bir ortamda şuur kazanan aklınız, çoğu zaman nefsinizin taleplerine evet der ve nefsinizin talebini yerine getirirsiniz. Ya Allah'ın bir emrini yapmazsınız ya da yasak ettiği bir fiili işlersiniz. O zaman huzursuzluğu yaşarsınız. İç dünyanızdaki nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde bu istikametteki davranışınız sizi yeniden huzursuzluğa iter. Çünkü arkadan Allah size bir manevi azap tattıracaktır. Ruhunuz da nefsinize bir manevi azap tattıracaktır. Her işlediğiniz günahın arkasında. Öyleyse insanın iç dünyasında mutsuz olmasının arkasında nefsinin afetleri var. Sadece onlar var. Yetmez. Onlara şeytanın devamlı tesir etmek imkanının var olduğunu unutmayın. Kim şeytanın tesirinden kurtulmak istiyorsa nefsindeki afetleri yok etmek mecburiyetindedir. Allah Teala bunun formülünü vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Neden? Başka insanlarla konuşmalarınızla, davranışlarınızla onlara

0: harflerini bildirmek istiyorsunuz. Üstün olmak istiyorsunuz. Sayılmak istiyorsunuz. Hürmet görmek istiyorsunuz. Başka insanlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmek istiyorsunuz. Onları kırıyorsunuz. Onlara ters davranışlarda bulunuyorsunuz. Onların huzursuz olmasına sebebiyet verdiğiniz gibi siz de huzursuz oluyorsunuz. Çünkü arkadan Allah Teala size mutlaka azap veriyor. Biliniz ki kimin kalbini kırdıysanız o sırada şeytanın emrindesiniz. Şeytan size yeni bir olayda bir defa daha galip geldi. Arkasından huzursuzluğu yaşayacaksınız. Arkasından o kişi sizden intikam alacak, bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ve bunu hazmedemeyeceksiniz, siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz, bir defa daha huzursuz olacaksınız. İntikamınızı alamazsanız stres birikimi olacak, gene huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Bundan kurtulmanın yolu nefsinizin afetlerini sıfırlamak. Sıfırladığınız günden itibaren artık başkasına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Ve hep başkalarını mutlu edecek olan davranışlarda bulunursunuz. O zaman her olayın arkasından huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Hiç kimse sizden intikam almaz. Hep mutlusunuz. Şuur altı birikiminizin oluşması mümkün değildir. Çünkü iç dünyanızda rezistans artık yok. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum içindedir. Sulh ve sükûne kavuştunuz. Ne siz kimseye zulmedersiniz, ne de başkaları sizden intikam alır, ne de iç dünyanızda intikam almak isteyip de intikamınızı alamamaktan doğan bir şuur altı birikimi oluşur. Hiçbiri söz konusu değildir. Allah ile olan ilişkilerinizde de ne zaman nefsinizdeki afetleri temizlerseniz tam bir huzura kavuşacaksınız. Bütün emirleri yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Böylece şeytan hiçbir noktada size hakim olamayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedef budur. Nefslerindeki bütün afetleri yok etmek suretiyle insan adı verilen bu müstesna mahlukuna Allah hem iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halini, yani mutluluğu, hem de dış dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halini, yani mutluluğu, hem de Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun halini Allah Teala emrediyor. İslam'da murat Allah'a ruhu teslim etmektir. Bunun yarısını elde edebilirsiniz. Bu kesintisiz halin yarısında kesinti olmaz. Yani günün öbür yarısında 24 saatin diyelim 12'sinde hep huzursuz olacağınız davranışlarda gene bulunursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %80'i aşar. Ama nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman %100 bunu başarmış olursunuz. Bu noktadan itibaren iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de %100 kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşarsınız. İşte Allah'ın bütün insanları mutluluk hedefi Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan, son nebi olan, son şeriat kitabını Allah'ın kendisine gönderdiği, indirdiği son nebiye kadar Allah'ın bütün insanlara verdiği emir sadece budur. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve onun sonunda iradenizi Allah'a teslim etmek. Böylece kesintisiz bir saadet halini yaşamak. Biliyorsunuz ki İslam kelimesi
1: teslim olmak demek. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, fizik vücudunuzu yani ve nefsinizi ve neticede iradenizi teslim etmekten geçen bir mutluluk yolu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, desem ki size bunca din görüyorsunuz. Bu Musevilerin, Hazreti Musa'nın dininden, Hazreti İsa'nın dininden, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dininden ötede Buda'nın dini, Konfüçyüs'ün dini ve onun dışında çok isimli birçok din, belki sayısı 50'yi 60'ı aşan dinler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir 50-60 tane, belki 100'ü aşan din anlayışının insanları bu kadar farklı gruplara ayırması söz konusu olmuş. Şimdi ben desem ki size dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din Hazreti Adem'in dinidir. O din bugün bütün insanların dinidir. Öyleyse şimdi acaba Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Ona bakmamız gerekmez mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şu anda her dinin mensubu kendi dininin doğrusu olduğunu, diğerlerinin yanlış yolda olduğunu düşünüyor. Bir adım daha ötede her dinin içinde hamdolsun ki sayıları çok olmayan bir grup insan kendi dininin dışındaki bütün dinleri kendisine düşman sayıyor ve bu düşmanlığı körüklemekle meşgul. Her dinin içinde bu tarz insanlar ne yazık ki var. Bir kısmı bu düşünce platformundaki statüyü düşüncelerinin dışına aksiyona taşıyorlar ve terörist davranışlarda bulunuyorlar, masum insanların kanlarını döküyorlar. Amerika'daki son olaylar bunun en belirgin nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah düşmanlığı emretmez. Allah dostluğu emreder ve düşmanlık nefsinizin afetlerindendir. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmenizi kesin bir şekilde emreden Allah Teala sizin sırf ve sükun haline ulaşmanız için düşmanlık, kin, nefret afetlerinin hepsinden tamamen kurtulmanızı emreder. Şimdi eğer bütün dinlerin içinde bir takım insanlar başka dinler yanlıştır, sadece bizim dinimiz doğrudur, diğer dinlerde kim varsa biz onlara düşmanız, siz de onlara düşman olun tarzında bir açıklama yapıyorlarsa, herkesi, insanları başka dinlerin mensuplarına düşmanlığa taşımak istiyorlarsa, bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Allah dostluğu, sevgiyi emreder. Allah Teala'nın temel emri, bakınız nasıl, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık, sonra onu esfeli safiline reddettik. Yani bir zaman devresi içinde nefsi öyle bir şekilde yarattık ki, eğer bir insan zikre başlarsa, gerekli şartların sahibi olup daimi zikre ulaşırsa, nefsindeki bütün afetleri yok eder ve ahsen olur. Böyle bir hüviyetle nefsi yarattık diyor. Ama insanların çoğu
0: Bunu yapmadığı için onları esveli safiline reddederiz. Cehennemin en dibine giderler diyor Allah-u Teala. Öyleyse eğer diyorsak ki sadece dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bir tek din olmuştur. Allah'ın tek bir dini var. O Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. İşte Kur'an-ı Kerim Rum suresinin 30, 31, 32. ayetleri. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne emir veriyor?

Bismillahirrahmanirrahim. Fe'ekim ve çeke liddini hanifa. Öyleyse veçini, zatını, fizik vücudunu hanif dini için ikame et. Hanif dinine yönelt. Hanif dininin gereklerini yerine getir. Fıtratallahilleti, bu Allah'ın fıtratıdır ki, yaratmasıdır ki, feterennâse aleyha, bütün insanları onun üzerine yaratmıştır. Yani hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hanif dininin esaslarını yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. La tebdile li halkullahi. Allah'ın yarattıklarında değişiklik olmaz. Allah'ın Adem Aleyhisselam'a emrettiği din hanif diniydi. İnsanın ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim etmesi. Hanif dini, tek Allah'a inanan ve Allah yolunda tek bir topluluğun oluşması gerektiğine inanan, birbirine zıt, birbirine ayrı iki tane topluluk yok. Allah'ın yolunda tek bir toplum oluşmasını emreden, tek bir Allah'a inanan ve Allah'a teslimi emreden kainatın tek dini. Öyleyse Allah-u Teala insanı yaratmış. Neye göre yaratmış sevgili kardeşlerim? Bütün insanları hanif dininin gereklerini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. Dini yaratan da Allah-u Teala, insanı yaratan da Allah-u Teala ve insanı hanif dininin özelliklerine göre yaratıyor. Allah'a inanmak birinci faktör. Tek Allah'a inanmak. Yani Allah olarak, el ilah olarak tek bir ilahı kabul etmek. İkincisi, Allah yolunda tek bir topluluk oluşturmak. Toplumlar arasındaki bütün kavgayı bitirmek, yok etmek. Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncüsü, Allah'a teslim olmak. Ruhu, beçi, nefsi ve sonunda iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve Allah-u Teala din yaratıyor. Tek bir din. Hazreti Adem'in dini, kıyamet günü yaşayacak olan son insanların da dini. Baştan sona kadar Allah-u Teala sadece bir tek din oluşturmuş. Hanif dini. Ve Allah'ın Arapça İslam adını verdiği o dinin peygamberine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emir, sen Hanif dininin müntesibisin. Hanif dininin gereğini yerine getir. Kendini o dine, babanız İbrahim'in dinine yönelt. Biz insanları hanif fıtratı üzerine yarattık. Dini de hanif dini olarak yarattık. Yani sizi suç ve sükûne ulaştıracak olan tek din olarak yarattık. Sen de o dini yaşayacaksın diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sözüme lütfen dikkat edin. Hem insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyorlar, hanif dinini yaşayabilecek olan bütün özelliklerle donatılıyorlar, hem de Allah'ın yarattığı din hanif dini. Öyleyse dini yaratan Allah hanif dinini yaratıyor, insanları yaratan Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratıyor. Ve la tebdile li halkullah diyor. Allah'ın halk ettiklerinde, yarattıklarında tebdil, değişiklik göremezsin diyor. İlk insandan kıyamete kadar hep bu din baki kalacaktır diyor Allah Teala. İlk insandan kıyamete kadar da yaratacağım bütün insanları gene bu hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle
vücuda getireceğim diyor Allah Teala. Bitmedi sevgili kardeşlerim. Zalike dinil kayyumu. İşte kayyum olan din budur. Ezelden ebede sürecek olan, kaim olacak, hep var olmuş olan, hep var olmakta devam edecek olan tek din, yegane din budur diyor Allah Teala. Velakinne ekseren nasi la yalemun. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Bugün de öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Hristiyanlar ayrı bir dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Museviler ayrı bir dinin mensubu olduğunu düşünüyorlar. Müslümanlar da, İslam da ayrı bir dinin mensubu olduğunu düşünüyor İslam dünyası da. Ayrıca dünya üzerinde bugün tatbik edilmekte olan ne kadar din varsa hepsinin müntesipleri de ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu düşünüyorlar, zannediyorlar. Öyleyse sadece bir din, Hanif dini ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdiği, İslam adıyla indirdiği dinin peygamberine diyor ki senin sana İslam, Arapça olarak İslam adıyla indirdiğimiz bu din Hanif dinidir. Babanız İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce.

Aslında ayetin muhtevası aklımızda. Ama kelime kelime vermek istiyorum konuyu. Biliyorsunuz ayette Allah Teala diyor ki Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat yaptık. Yani hepinizin şeriatı tek bir şeriattır diyor Allah Teala ve Hazreti İbrahim'le başlıyor. Şu babanız İbrahim dediği Hazreti İbrahim'e neden babanız diyor? Çünkü ona Hanif dinini Allah Teala öğrettiğini, yerlerin ve göklerin melekutunu göstererek Hanif dinini ona öğrettiğini söylüyor. Aslında Hazreti Adem'e de öğrettiği din o. Ama asırlar geçtikten sonra insanlar gene dinlerini kaybetmişler. Allah Teala Hazreti İbrahim'le yeni bir çığır açmış ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Şimdi ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesinde? Diyor ki şere aleyküm senin sizin için de şeriat yaptık. Yine dini dinden ma varsa vasiyet ettiğimiz bihi onunla Nuh'a vellezî evhayna ileyke ve sana vasiyet ettik. Sana vahyettik. Ve ma vessayna bihi İbrahim'e. Ve onu İbrahim'e vasiyet ettik. Ve Musa'ya vasiyet ettik. Ve İsa'ya vasiyet ettik. En ekumü dine ve dine kendini doğrult. Ve la teteferreku fihi. Dinde ayrılığa düşmeyin diyor. Fırkalara ayrılmayın diyor. Yani Allah Teala'nın verdiği emir son derece net. Dinde fırkalara ayrılmayın. Hazreti Musa'nın dini de aynı dindir. Hazreti İsa'nın dini de aynı dindir. Senin dinin de aynı dindir. Ve bu din Hazreti Musa ile başlamamıştır. Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Onun nesli Nuh'la beraber yaşayanlar hariç toptan yok olduğu için Hazreti Adem'den sonra yaşayan bütün kavimler birden Nuh tufanında bütün dünyayı sular kapladığı için hepsi yok oldular. Sadece Hazreti Nuh kaldığı için Nuh'a da Allah Teala aynı şeyi vasiyet etti. Gene Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediğimiz o dini. Ondan sonra Hazreti İbrahim'le din aynı esasları koruyarak geldi. Ondan sonra Hazreti Musa aynı dini yaşadı. O ve ona tabi olanlar. Ondan sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar aynı şeyi yaşadı. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar aynı şeyi yaşadı. Demin söylediğimiz Hanif dinine kendini doğrult. O din senin dinidir. Kıyamete kadar devam edecek olan din budur dediği, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratan Allah Teala dini de Hanif dini olarak yaratmış. Bütün insanların tam bir uyum içinde yaşayabilmesi için. Ve burada Allah Teala bütün dünyaya emrini veriyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. İslam diye ayrı bir din yoktur. Hristiyanlık diye ayrı bir din yoktur. Yahudilerin, Musevilerin ayrı bir dini yoktur. Bunun dışındaki hiçbir fırkanın ayrı bir dini yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O dinde Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ve şunu ortaya koyuyor. Hazreti Musa'nın şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatıdır o şeriat. Hazreti İsa'nın şeriatı neyse Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in şeriatını yaşamıştır. Sana da aynı şeriatı verdik. Sen de Hazreti İbrahim'in şeriatını yaşayacaksın. Hepiniz Hanif dininin mensuplarısınız. Sakın ola ki fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Unutmayın, aynı emri bundan yüzlerce yıl evvel Allah Teala Hazreti Musa'ya vermiş. Hazreti Musa ve onun kavmi, Yahut kavmi
Hanif dinini yaşamış. 2000 yıl evvel Hazreti İsa'ya aynı emri vermiş Allah Teala. Hanif dinini yaşamışlar. Hepsi sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi ruhlarını da, veçlerini de, neslerini de Allah'a teslim ettiler. Ve Hanif dininin esaslarını yaşadılar. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hazreti İbrahim'e emrettiğimiz, şeriat yaptığımız şeyi biz Hazreti Musa'ya da şeriat yaptık. O da Hazreti İbrahim'in yaşadığı Hanif dinini yaşadı. Hazreti İsa'ya da şeriat yaptık. O da Hazreti İbrahim'in yaşadığı Hanif dinini yaşadı. Sana da şeriat yaptık. Sen de aynı dini yaşıyorsun. O dine kendini ikame et diyor Allah Teala. Ve sakın diyor dinde fırkalara ayrılmayın. Yani hepiniz aynısınız diyor. Hepinizin dini bir tek dindir. Birleşin diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birleşmenin zamanı gelmiştir. O devrin içindeyiz. Ve Allah Teala dinde fırkalara ayrılmayın diye Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kesin emrini vermiştir. Fırka yok. Ne kadar din mensubu varsa hepsi bilsinler ki sadece bir tek din vardır. O din bizim zannettiğimiz dinler manzumesi değildir. Hiçbiri diğerinden farklılık taşımamaktadır. Ama üçünü de hüviyetlerinden sıyırın. İslam'ı da, Hristiyanlığı da, Judaizmi de, onları standartlarının, insanların zannettiği ölçülerin dışına çıkarın, asli yerine oturtun. Oturttuğunuz zaman göreceksiniz ki sadece bir tek din vardır. O din, İslam adını verdiğiniz din ayrı bir din değildir. Hristiyanlık adını verdiğiniz din ayrı bir din değildir. Yahud kavminin dini adını verdiğiniz din, Judaizm ayrı bir din değildir. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. Allah Teala bunu söylüyor. Biz diyor bu Kur'an'ı Arapça indirdik. Arapça Kur'an-ı Kerim indiği için Allah Teala Hanif dininin karşılığı olan Arapça kelimeyi kullanıyor, İslam kelimesini kullanıyor. Yoksa aslında İslam yeni bir din değildir. Hristiyanlık da yeni bir din değildir. Hazreti Musa'nın yaşadığı devirde yaşadığı din de yeni bir din değildir. İkinci bir din hiç olmamıştır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir kesin. Sadece bizim dinimiz Hanif dinidir. Sen de kendini o dine doğrult. O din kaim olan dindir. Sadece o dini yaşayacaksın diyor Allah-u Teala. Senden evvel de diyor Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bunu yaşadılar. Evvela Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar yaşadılar diyor. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi Hanif dinini yaşadılar ve Allah dinini hiçbir devirde değiştirmemiştir diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz. İnsanları hep Hanif
dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratıyor insanları Allah Teala. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratıyor ve o fıtratla yarattığı insanların yaşayabileceği tek bir din koymuş kainata. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmenizi istiyoruz ki artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Ve bu mutlaka gerçekleştirilecektir. İki tane, üç tane, dört tane, 20 tane din yoktur. Hiç olmamıştır. İnsanlar başlangıçta hangi peygambere tabi olmuşlarsa o peygamber devrinde mutlaka hanif dinini yaşadılar. Zaman içerisinde iblis insanları farklılıklara, dinde tefrikalara götürdü. Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan dinlerin hepsi birbirinin aynıydı o peygamberler zamanında. Ama şimdi birbirinden ayrılmaları filan bir tarafa, insanlar başka dinlerin mensuplarına düşman oluyorlar. Gözümüzün önünde onları katlediyorlar. Günahsız insanları, masum insanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz bizi de o istikamette öldürmek üzere harekete geçenler olmuştu. İbdece örgütü. Konu gazetelere yansımıştı. Böyle bir dizaynda Allah'ın emrettiği fırkalara ayrılmayınız emri nerede? İnsanların ayrı ayrı dinlere ayrılması nerede? Hele ayrı dindeki insanların başka dindekileri kendisine düşman sayması yetmez. Onların canlarına kastetmesi, binlerce günahsız insanı nahak yere öldürmesi, katletmesi, terörizm. Terörizmi lanetliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah dostluğu emretmiş. Bu olay, şu Amerika'daki dünya ticaret merkezinin, finans merkezinin bombalanması, binlerce insanın nahak yere katledilmesi olayı, bütün insanlığa bir dini beraberlik için bir hareket noktası olmalıdır. Harekete geçmeleri için, dinlerin birleştirilmesi konusunda harekete geçmeleri için bir işaret olmalıdır, bir alarm olmalıdır. Eğer bizler, dinini yaşayanlar, hepimiz Hazreti İbrahim'in dinini yaşıyorsak, yaşamamız lazım gelen din oysa, biz ona göre Allah-u Teala tarafından fıtrat bulduysak, o tabiatla yaratıldıysak, o dini yaşamanın özellikleriyle donatılmışsak bütün insanlar, her peygamber devrinde aynı din yaşanmışsa, Hazreti İbrahim'in hanif dini yaşanmışsa, birden başka din hiç olmamışsa, o zaman şeytanın ne kadar büyük bir tuzağına düşmüş olduğumuzu hala fark etmeyecek miyiz? Ey bizi dinleyenler, bir düşünün bakalım. Kim istiyor düşmanlığımızı? İblis istiyor, şeytan istiyor. Kim istiyor dostluğumuzu? Allah istiyor. Ve Allah Teala açıkça bunu söylediğine göre, sizler birbirinizin farklı dinlerine, birbirinizden farklı dinlere sahip değilsiniz. Hepinizin dini aynı dindir, tek dindir. O din üzerinde birleşin. Fırkalara ayrılmayın diyorsa Allah Teala. O zaman aklımızı başımıza toplayıp şu düşmanlığı
artık bitirmemiz gerekmez mi? Hanif dininin mensupları olarak biz insanlar artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Her terör olayı, her cinayet yeni bir cinayeti teşvik eder. Çünkü insanlar intikam afetiyle malullerdir. Nefslerinde intikam afeti var, kin afeti var, nefret afeti var, düşmanlık afeti var. Kendilerine yapılan düşmanlığa aynı silahla mukabele edeceklerdir. Böyle bir olay karşı tarafın mukabelesini devamlı dünyaya taşıyacaktır. Bunun manası daha kim bilir kaç yıl şu dünya üzerinde kan dökülmesidir nahak yere. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyayı bu badireden kurtarmak üzere bütün din mensupları harekete geçmelidir. Hazreti İbrahim'in bütün peygamberler zamanında yaşanan dinini dünyanın sonunda bir defa daha hepimiz birden yaşamalıyız. Herkes başkalarından farklı bir dinin mensubu olduğunu zannediyor. Böyle bir şey yok. Sadece bir tek din var. O dinin esaslarını araştırdığımız zaman bütün kitaplarda aynı şeyi görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Ama insanların çoğu Allah'a nasıl teslim olacaklarını bilmiyorlar. İşte o ilmi Allah bize verdi. Allah'a nasıl teslim olacaksınız? Hazreti İbrahim'in Hanif dinini nasıl yaşayacaksınız? Gelecek günler o esasların bütün dünyaya tanıtılmasıyla geçecek. Sevgili kardeşlerim, artık bir birleşme noktasına dünya gelmiştir. Allah'a inananları birbirine düşürmek isteyen Allah'ın düşmanları göreceksiniz ki buna uzun süre muvaffak olamayacaklardır. Bir süre sonra kin ve intikam bitecektir. İnsanlık bir sulh ve sükun devresine girecektir. İşte o noktaya ulaşabilmek için bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. Hamdolsun ki bunun temel verileri hazırdır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala diyor ki bütün devirlerde, bütün kavimlerde bizim resullerimiz mutlaka vardır. Devamlı olarak bütün kavimlerde resul biat ederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. Ve birisi öldüğü zaman onun yerine mutlaka aynı anda yenisini tayin ederiz diyor Allah Teala. Hiçbir kavmi hiçbir zaman resulsüz bırakmayız. Eğer bıraksaydık o kavmi cezalandırmazdık diyor Allah Teala. Yeryüzünde şimdiye kadar hiçbir kavim olmamış cezaya müstahak olmayan. Kıyamet günü cehennemde toplanan insanlar hem bütün zaman parçalarını temsil edecekler hem de dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar o zamandaki o yaşadıkları yerdeki insanları temsil edecekler.
Hiçbir kavim bundan istisna edilmemiş. Şu anda o zaman bunu bir müjde olarak düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir müjde olarak düşünün ki şu anda bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte onlar yakın gelecekte adım adım toplanacaklardır. Onlar size hangi hakikatleri anlattıysak aynı şeyleri bilenlerdir. Allah'ın onlara öğrettiği insanlar, bize nasıl öğretmişse onlara da öğretiyor Allah-u Teala. Ve her kavimde bulunan bu insanlar gelecek günlerde bir araya geleceklerdir. Adım adım dünya sulhüne doğru bir girişi başlatan bir konuşmadır bu. Gelecek günlerde mutlaka bütün kavimdeki, kavimlerdeki, bütün milletlerdeki resullerin birer birer ortaya çıktığını göreceksiniz. Ve bu kin, bu düşmanlık bitirilecektir. Sevgili kardeşlerim, kinle, düşmanlıkla sadece şeytana hizmet edilir. Terörizm bir çıkış yolu değildir. Cehenneme giden bir girdaptır. Allah'ın emri düşmanlık değildir, dostluktur. Öyleyse hepimiz bir dostluğun temsilcileri olmalıyız. Ve unutmayın sevgili kardeşlerim, bunun için yaratıldık. Dost olmak için yaratıldık, düşman olmak için değil. İşte bir takım anlaşmazlıklardan, bir takım kan dökülmesi olaylarından sonra mutlaka insanlık bir dostluk çemberinin içinde el ele vereceklerdir. Kalp kalbe, gönül gönüle Allah'ın yolunda birleşeceklerdir. Hamdolsun ki bunun temel faktörleri insanlar olarak bugün bütün kavimlerin içinde mevcuttur. Ve yakın gelecekte birer birer her kavmin içindeki Resul ortaya çıkacaktır. Ve devrin imamıyla mutlaka bir beraberlik kuracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir deklarasyondur. Öyleyse şunu bilelim. Terör, kandan, düşmanlıktan, kinden başka bir şey getiremez. Allah'ın emri dostluktur. Allah'ın emri kan dökülmesine mani olmaktır. Ve bu sebeple göğsümüzü gere gere şunu söylüyoruz ki, sizin dininiz ayrı, onların dini ayrı, bizim dinimiz ayrı değildir. Hepimizin bir tek dini vardır. Hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hangi dinden olursunuz olun, tabi olduğunuz peygamberin yaşadığı din sadece o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sadece bir tek dinin müntesipleri olduğumuzu, peygamberimizin o dini yaşadığını, bizim de aynı dini yaşamamız gerektiğini bilmek, öğrenmek ve tatbik etmek mecburiyetindeyiz. İşte şu anda hangi dinden olursanız olun, aslında tek bir dinin müntesibi olduğunuzu, o dinden olduğunuzu, Hanif dinden olduğunuzu
yerlerine oturtursanız eğer, kendi kitabınızda da buna dair ayetleri mutlaka bulacaksınız. Ve neticede göreceksiniz ki bir tek dinden başka bir şey olmadığı gibi dostluktan başka bir şey yok. Allah-u Teala'nın temel emri fırkalara ayrılmayın, Hanif dinini yaşayın emridir. Öyleyse fırkalara, ayrı ayrı topluluklara, hele birbirine düşman olan topluluklara ayrılmayın. İnsanları Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıran dini yaşayın. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda, nefsinizde, ruhunuz arasındaki kavgayı bitirin. Dış dünyanızda diğer insanlarla, diğer topluluklarla, diğer milletlerle aranızdaki kavgayı bitirin. Allah ile olan ilişkilerinizde, emirler cephesinde ve yasaklar cephesinde bunlara karşı gelen unsurları yok ederek kavgayı bitirin. Bir sulh ve sükun dizaynı içerisinde Allah'ın dostları olarak bir olun, beraber olun, birbirinize kucak açın, geleceği birlikte kucaklayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinize Allah'ın vasiyeti budur. Allah hepinizi hem bu dünyada Hanif fıtratının gereğini yaşayarak hem de ahirette Allah'ın cennetinde yaşayarak sizlere hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim, şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
0: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzü billah mineşşeytan ve cümmet hayr abil alemin arrahmanir rahim maliki ve din iyâke nâbudu ve iyâke salat allezine enamte aleyhim gayrul magdubi aleyhim ve lendâzim amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız, bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan, şunu hiç unutmayın, netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak, siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şey

varsa, anlaşmazlığınız varsa, Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa, o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar, Allah'a nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah Teala'dan talepte bulunun, ister onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama, Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana, ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorum, benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz, bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman, başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman, bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi.

0: Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesir altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye. Bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez, yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları, neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zanna dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy, ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye, yahu demiş kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa 3 adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah Teala buyurmuş ki şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki sen nasıl dua ediyorsan Allah-u Teala'ya, demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Amenü olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, ameni oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah-u Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez, sizin aleyhinize asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. O kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dert yanıyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz, ikinci faktör. Neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan o bana bu fenalığı yaptı. Ya Rabbi sen de ona onu kahret. Ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez. Derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun. Derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah Teala adaletin temsilcisidir. Allah-u Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah-u Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin. Onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz, Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz, sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile, hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken, size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor, ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum, evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyorsa, bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa, derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri, böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman, Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz. İstihare namazında ne görürseniz görün evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah Teala siyah veya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah-u Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah-u Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle: ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız, o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki, ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah-u Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var, sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre, ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman, o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız, Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah-u Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım, onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz, yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var. Ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun, kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar, siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu: o kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz, Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var, ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa, arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular, beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi. O anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar. İki tarafta mutlu olur. Tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözünmüş gibi devreye sokuyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah-u Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir, ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde bulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işte meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Yevmiddin İyyâke nâbidu ve iyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Muhakkak ki sizler Allah'ın yolunda birer kıymetli varlıksınız. Çünkü siz Allah içinsiniz. Allah için Allah'a doğru yola çıkanlarsınız. Allah'a layık olmaya çalışanlarsınız. Sizler için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda en güzele ulaşabilmek. Allah'a, milletinize, yurdunuza, İslam'a, Allah'ın tek dinine dayalı olarak Allah'a teslim olmak hedefiniz. Ruhunuzu da, etçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek üzere yoldasınız. Büyük kısmınız ruhunuzu hamdolsun ki Allah'a teslim etmek şerefine erdiniz. Hepiniz Allah'ın sevgilileri olmak üzere yola çıktınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Bu sevgi dizaynı içerisinde varsınız. Allah ile, yani yaratıcı ile onun kulları olan sizler, yaratılanlar arasında onun açısından daima sevgi söz konusudur. Her halükarda Allah Teala sizi sever. Siz Allah yolunda ona layık olmaya çalışanlarsınız. Çalışmasaydınız bile Allah sizi gene sevecekti. O hep sevendir. Karşılıksız verendir. Almadan da verendir. Yoktan yaratandır. Oysa ki biz insanlar sadece birer mahlukuz. Hep ve sadece Allah'ın verdiklerini kullanabiliriz. Her şeyimiz Allah'ın. Ruhumuz, veçhimiz, nefsimiz, irademiz, aklımız. Biz insanlar hepimiz bir bütünüz. Bu bütünde üç tane vücuda da kumanda edebilen bir akıl konunun temelini oluşturur. Hepiniz akıl sahiplerisiniz. Allah'ın yolunda olan sizler aklını kullanabilen nadir insanlardansınız. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada, bütün kainatta insanların çoğu ne yazık ki akıllarını kullanamıyorlar.

Ve kullanamadıkları için de kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. İşte biz hepimiz böyle insanlara sadece acımak mevkiinde olanlarız. Onları kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırız. Ama bizim onlar için yapacağımız şey ne olursa olsun, eğer onlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlarsa kurtuluşları mümkün değil. Yıllardan beri onların kurtuluşu için hep beraber çırpınıp duruyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'ın da sizler bir çiçek bahçesini andırıyorsunuz. Her biriniz ayrı bir güzelliği temsil ediyorsunuz. Allah yolunda baharda çiçeklerini açmış bir çiçek bahçesi. Allah yolunda yanan meşaleler. Sizler

Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

klibin düzeyinde Allah yolunda olan her biriniz geleceğe atılan birer köprüsünüz. Sizin üzerinizden, sizin açtığınız yoldan ileri yürüyecek insanlık. Allah'a daha yakın olacaklar. Dünyanın büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı bütün dinlerde dinlerinin temelini ne yazık ki unutmuşlar. Temel faktörleri, asılları unutmuşlar. Ve kendilerini kurtarması mümkün olmayan detayları asıl zannediyorlar. İblis bütün dünyanın başına, yalnız bu dünya değil, bütün kainatta insanların çoğunun başına bu büyük derdi açmayı başarmış. Kendisiyle beraber insanların çoğunu ne yazık ki cehenneme sürükleyebilecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın 21. yüzyılda, yani 2. milenyumdan sonra, 2. bin yıldan sonra insanların başına açtığı bu büyük dert, bu büyük problem insanların hepsini, ama hepsini tehdit ediyor. İşte bu karanlık döneminde dünyanın karanlıklar kendi karanlıklarını başka insanlara ulaştırarak onları da karartırken sizlerdeki nur gelecek günlerde o kararan yüzleri, kararan kalpleri aydınlatacak olan nurdur. Sizler hepiniz Allah'ın nurundan birer parça aldınız. Ve başkalarına, karanlık kalplere o nuru taşıyorsunuz. Onu ulaştırıyorsunuz. Bir taraftan karanlık insanların, karanlık kalplerinden etrafa sadece karanlık saçılırken, siz Allah'ın nuruyla aydınlanması olan çoğunuz yarıyı geçtiniz. Kalplerinizle insanlara nur taşıyıcılarısınız. Sizler ümitsiz sahillerden ümide doğru, doğan güneşe doğru yola çıkanlarsınız. Başkalarının da bu hedefe yürümesi için bütün güzelliklerin sahiplerisiniz. Öyleyse bu gemi yeni bir şafağa doğru yola çıkmış durumda.

İnsanlar, dünyadaki insanlar, bütün dinlerin mensupları henüz bütün dinlerin sadece bir tek din olduğundan habersizler. Hala birçok insan, birçok dinin mensubu, başka dinlerin mensuplarını kendilerine düşman görüyor ve öyle olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Allah kainata nur dağıtan tek yaratıcıdır. Bütün peygamberler onun peygamberidir. Hepsine aynı emirleri verir. Ve bir süre sonra iblis insanların tabiatında mekniz olan yozlaşma standartlarını mutlaka harekete geçirerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak üzere harekete geçer. Sonra mı? Sonra her şey alabora olmuş. İnsanların çoğu Allah'a nur taşıyan bir geminin içinde olamazlar. Karanlığa doğru, denizin karanlık dibine doğru gitmekte olan gemilere binmiş olurlar. Bir tercih meselesi sevgili kardeşlerim. Ya nuru isteyeceksiniz, yeni bir şafağa doğru yola çıkacaksınız, ya da karanlığı yeni bir geceye doğru yola çıkacaksınız ve o gece hiç bitmeyecek. Seçim insanların elinde, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler doğru seçimi yapabilen akıl sahiplerisiniz. Aklınızı kullanabilenlersiniz. Akıl edebilenlersiniz. Kurtuluşa doğru yola çıkabilenlersiniz. Tercihinizi Allah'a ulaşmayı dilemekle yaptınız. Bu bir kurtuluş biletidir. Bütün insanlar için kurtuluş işte bu bilete bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, dünyada yaşayan 7 milyar insanın büyük kısmı böyle bir şeyden haberdar bile değil.

0: Milyarlarca insan, bütün bu yaşayan insanların %90'dan fazlası ne yazık ki işitmeyen, görmeyen, konuşamayan, sağır, dilsiz ve kör hüviyetteler. Bilmiyorlar Allah'ın ne emrettiğini, ne yapmaları lazım geldiğini bilmiyorlar. Öğretmek mevkiinde olanlar, öğretecekleri esası bilmedikleri için insanlık bu korkunç girdabın içinde. İnsanların çok büyük bir kısmının gideceği yerin cehennem olduğu, Allah tarafından kesin bir hüküm olarak konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve bu tuzağın arkasında milyara yakın insanın vebali hep şeytanın üzerinde. İblis gideceği yerin cehennem olacağını, sonsuza kadar en ağır cezaların kendisini beklediğini biliyor. Ne kadar çok insanı kendisiyle beraber oraya, cehenneme çekebilirse, o kadar memnun olacak bir korkunç nefse sahip. Vazgeçmiyor insanları, cinleri kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek üzere korkunç bir faaliyetin içinde. Ve ne yazık ki bu çağda da aynı başarıyı sürdürebiliyor. Bir taraftan Allah Teala peygamberlerine indirdiği mukaddes kitaplarla insanlara doğruyu, Allah'a teslim olmayı açık ve kesin bir standartta açıklarken, bütün nebilere, bütün peygamberlere Allah'a teslim olmayı emrederken, her peygamberlerinde insanların küçük bir kısmının o peygamberlere tabi olduğunu ve ruhlarını da, reçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her devirde, her ülkede mutlaka Allah'ın Resulleri hayattadır. Zamanın her parçasında. İşte yaşamakta olduğumuz bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta. Kur'an'da Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne öğretmişse hepsi onları biliyor. Şu anda dünya üzerindeki bütün bu resimler bu hakikatleri insanlara öğretmekle meşguller. Ama bir tek şeytan herkesle birlikte, şeytan ve onun takımı ve herkesi kandırmak için binlerce yıldan beri bir birikimin sahibi. İnsanları ve onların kandıracağı yegane tarafları olan nefslerindeki afetleri çok iyi tanıyor. İnsan psikolojisinin bütün boyutlarına sahip bir canavar. elinden gelse hiçbir insanı dışarıda bırakmadan bütün insanları cehenneme taşımak için bütün gayretiyle faaliyette. Herkese ayrı ayrı tek tek meşgul olur. O ve tayfası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki kainattaki Allah'ın en büyük düşmanını ve Allah'ın dostlarının en büyük düşmanını hamdolsun ki Allah bize bütün yönleriyle tanıttı. O bize ve bizimle beraber olanlara bir şey yapamaz. Allah'ın bütün dostlarıyla beraber olanlara iblisin bir şey yapması mümkün değildir. Onlar, o dostlarla beraber olan bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an şeytanı yenmişlerdir. Vazgeçmedikleri sürece onlar mutlaka cennete girecekler. Şeytan ve avaneti de mutlaka cehenneme girecek. Bu iki tane kutbu, cenneti ve cehennemi birbirinden ayıran kapıların kilidi ve anahtarını teşkil eden sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İblis bunu çok iyi biliyor. Asırlardan beri, binlerce yıldan beri yaptığı şey bu büyük hakikati gözlerden ve gönüllerden nihan etmek, saklamak, korkunç bir boyutta bunu insanlık tarihi boyunca başarmış durumda. Her devirde insanların büyük kısmı, her milletin içinde Allah'ın Resullerinin bulunmasına rağmen hep şeytanla işbirliği yapmış durumda. Ve iblis insanların kalplerini karartmakla, daha karartmakla, daha karartmakla, zifiri karanlık yapmakla meşgul. Öyleyse böyle bir düzende sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, onunla mücadele etmekle vazifeliyiz. İblis her tarafı kapkara bulutlarla kaplamayı başarmış. İnsanlara din öğretimini bütün dinlerin içerisinde öyle bir hüviyete sokmuş ki dinlerini öğrendiğini zanneden insanlar aslında sadece şeytanın tuzağında çırpınan, birçoğu gerçekten Allah'ın dostu olmak için çırpınan ama sadece hakikati bilmediği için şeytanın tuzağına düşen milyarlarca insan düşünün sevgili kardeşlerim. Büyük kısmı, çok büyük bir kısmı hakikatin ne olduğunu bilmeden hakikat denedikleri yanlışlara kurban olarak cehenneme doğru yola çıkmış durumdalar. Öyle bir tuzak kurmuş ki iblis, doğruyu söyleyenleri, Allah'ın güzelliklerini ve kurtuluşu mutlak gerçekleştirebilecek olanları insanlara düşman gibi göstermeyi başarıyor. Nefsin afetlerinden bir tanesi kin, bir tanesi düşmanlık, bir tanesi nefret. Bunları çok iyi sulamasını ve buradan mahsul almasını İblis binlerce yıllık tecrübesiyle, on binlerce yıllık tecrübesiyle çok iyi biliyor. Ve ne yazık ki insanları tuzağına düşürmüş durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepiniz için bir kurtuluş var. Allah Teala hepiniz için bu güzelliği nasip kılmış, sizleri Allah yolunda teçhiz etmiş, vasıflandırmış ve daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala bütün insanlara olduğu gibi kim dilerse teslim edeceği anahtarı teslim etmiş. Cennetin anahtarı. Ama insanlar bilmiyorlar. Ve Allah-u Teala'nın bu kadar açık bir şekilde dizayn edip herkesin öğrenmesi gereken bu büyük hakikati insanlara öğrettiğiniz zaman öylesine yanlış bir din öğretimi bütün dünyayı sarmış durumda ki şeytanın tuzağına düşen, bütün dünyayı kaplamış olan bu yanlış din öğretimi doğruya yanlış nazarıyla bakıyor. Bu kurnaz mahluk insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün yolları son derece kurnazca, dahice kapatmayı başarmış. Bütün kapıları kilitlemiş. İnsanların ibadet etmesine özellikle gayret sarf ediyor. İnsanlar diyor namaz kılmalı, oruç tutmalı, zekat vermeli, hacca gitmeli, kelime-i şehadet getirmeli ve bunlarla meşgul olarak kurtulacaklarını zannetmeli diyor İblis. İnsanları kurtulacak olan asıl kararı onlara verdirmemek için, onların gözlerini boyamak için bunu yapıyor. Gerçek bir din öğretiminden yoksun olan zamanımızın bütün dinlerindeki din öğretiminde ne kadar hazin bir tecellidir ki insanların kurtuluşuna neden olacak olan asıllar tamamen yok olmuş. Öyle bir asıldan bahsediyorum ki olmazsa olmaz. İşte iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler birinci grup, dilemeyenler ikinci grup. Cennete girecek olanlar birinci grup, cehenneme girecek olanlar ikinci grup. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın birinci ve ikinci basamağında olanlar sadece cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta olanlardır. Üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamaklar cennete girecek olanlar tarafından işgal edilir. Ama 26 basamağı kaplayan bu grup insanların ne yazık ki %10'undan çok daha aşağıda bir rakam ifade etmiştir bütün insanlık tarihi boyunca. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne kadar çok insan Allah'ı tanırsa, ne kadar çok insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kadar çok insan iblisin karanlık pençelerinden kurtulmuş olacak. İşte onların kurtuluşlarına zemin hazırlayacak olanlar sizlersiniz. Bir taraftan şeytanla direkt ilişki içinde olan zünvani ilimlerin temsilcileri, okültistler, sevgili kardeşlerim, nerede bu kelimeyi görürseniz, okültist, bilin ki o şeytanın elinde bir oyuncak olmuştur. Şeytanın tuzağındadır, onun esiridir. Onlar yolları aşağı doğru olan karanlıklara doğru bir yolculuk yaparlar. Cehenneme doğru. Allah onları asla Allah'a ulaşan yukarıya doğru çıkan yola ulaştırmaz. Akla karanın belli olacağı gün kıyamet günüdür. O gün herkes iblisin tuzağının açık ve net olarak farkına varacaktır. Ama iş işten geçmiş olacaktır. Yapılması lazım gelen Allah'a ulaşma dileği, insanlar bu dünyada yaşarken, hayattayken gerçekleştirilmesi gereken bir dilektir. Böyle bir dilek vardır veya yoktur. Eğer varsa kurtuluş muhakkaktır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere amin olanlar diyor. Yedi grup amin olan insanlar üçüncü basamaktan 28. basamağın sonuna kadar bütün basamakları kaplıyor. İnsanların %10'undan azı 28 basamağın 26'sını işgal ederken, insanların %90'dan fazlası sadece 28 basamağın ilk iki basamağını işgal ediyorlar. Olayları yaşayanlar ve değerlendirenler. Ne yazık ki değerlendirmelerini neslerinin doğrultusunda, şeytanın kendilerini yönlendirdiği yönde yapmaktalar. Sonuç o. Sonuç iblisle beraber cehenneme giriş. Bir taraftan bu okültizmin sahipleri insanlara meditasyon öğretirken, insanlara yoga öğretirken, insanlara hipnoz öğretirken, manyetizma öğretirken, büyü öğretirken, hüddam öğretirken, insanları şeytanın elinde oyuncak yaparken, bu insanlar üniversiteler kuruyorlar dünyanın her yerinde. 8 tane uydudan bu insanlara büyüyü, hüddamı, bütün şeytanla insan ilişkilerini öğreten bu insanlar 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Hastanelerde yoga ve transandantal meditasyon şu anda bir tedavi vasıtası olarak ilmi geçerlilik kazanmış durumda. Her tarafta şeytanı görüyorsunuz. İnsanlar bu gözleriyle onu göremedikleri için her yerde onun varlığını, her yerde mevcut olduğu halde hissedemiyorlar ve kendilerini bu korkunç salgından kurtaramıyorlar. Bir taraftan bu okültistler, yani zulmani ilimleri, şeytani ilimleri şeytandan öğrenip de insanlara öğretmeyi vazife edinenler. Biyoenerjiyle uğraşanlar. Şeytani tesirlerle insanları iyileştireceklerini iddia edenler. İnsanları korkunç bir tuzağa düşürmüş durumdayız. Sevgili kardeşlerim, öbür tarafta da milyonlarca dinlerini bilmeyen, yanlış bir din eğitimiyle eğitilen milyonlarca din öğreticisi her dinden. Netice ne? Netice şeytan çok büyük bir çoğunlukla galip. İşte bu ümitsiz gibi görünen tablodaki en kıymetli yeri sizler işgal ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sizler gerçeği biliyorsunuz. Herkese öğretmek durumunda olan sizlersiniz. Şu anda hepiniz şeytanın boy hedefisiniz. Sizleri kendi karanlığına çekmek için her şeyi yapar. Ama artık onu tanıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekten sizi vazgeçirmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Oysa ki Allah Teala Bara'sır suresinde diyor ki vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âminû. Asra yemin olsun, insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. Ama âmin olanlar hariç, onlar hüsranda değildirler. Onlar cennete girecek olanlardır. Kim bu amin olanlar? Amin olanlar 7 tane grup oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de. 7 tane safa ulaştırıyor. 3. basamaktan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 1. grup. Mümin olanlar, kalplerine iman yazılıp da mümin olanlar, daha üst grup. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, daha üst grup. Fizik bedenlerini de Allah'a teslim edenler, daha üst grup. Nefslerini Allah'a teslim edenler, daha yukarısı. İrşada ulaşanlar, daha yukarısı. Ve bir hakkın takvanın sahipleri, hakkül yakine sahip olanlar, Allah'ı kalp gözüyle görmek şerefine ulaşan, Allah'a köle olmayı başaranlar. En son grup. Hepsi ameni olmanın başka bir safhasını yaşıyor. Daha üstün, daha üstün, daha üstün safhalar. Hamdolsun ki çoğunuz 3. safhayı açtınız. Allah'ın dinini bilmeyen insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur demeye devam etsinler. Mürşit yoktur demeye devam etsinler. Mürşide tabi olunmaz demeye devam etsinler. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşması mümkün değildir demeye devam etsinler. Sizler, bütün peygamberler ve onlara tabi olanların yaptığı Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, ruhu Allah'a teslim etmek işlemlerini büyük çoğunluğunuz bugün başarmış durumda. Daha sonrası fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün çağlar boyunca bütün peygamberler ve onlara tabi olan bütün insanlar, her devirde, her milletin içinde bulunan Resullere tabi olanlar, bütün bu insanlar bu söylediğim şeyleri gerçekleştirmişler. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, fizik vücutlarını ve sonra nefslerini ve en sonunda iradelerini de Allah'a teslim ettikleri, Kur'an-ı Kerim'de birer birer anlatılıyor, ispat ediliyor. Ve Allah-u Teala diyor ki, kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Onların hepsi Allah'ın cennetine girecekler diyor. Hepsi kurtuluşu, cennet saadetini elde etmiş bütün sahabe. İrşad makamına ulaşmışlar. Kendilerinden sonra gelen nesil olan tabi'in İhsanla onlara tabi olmuş. Sonraki nesil tabiine tabi olmuş. Tebe-i tabi'in. Sonraki nesil tebe-i tabi'ine tabi olmuş. Ta bize kadar tabi olanlar bütün nesiller boyunca gelmişler. Biz de bizim neslimizde artık ihtiyarlar safındayız. Kendi mürşitlerimize tabi olmuşuz. Ve sizler de bizlere tabi oluyorsunuz. Sahabe neyi yapmışlarsa sizler de aynı şeyi yapıyorsunuz. Hepsi bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah-u Teala'nın yoluna girmişler. Bu bir kurtuluş. Demin sizlere söylediğimiz Vel-Asr suresinin gereğince. Peki dilememiş olsalardı ne olacaklardı? Siz dilememiş olsaydınız ne olacaktınız? Kurtuluşunuz olmayacaktı. Bugün insanların, dünya insanının %90'dan fazlasının kurtuluşu olmadığı gibi. Allah Teala olmazsa olmaz hükmünü koyuyor. Vel-Asr suresi insanlara kurtuluşu müjdelerken Allah Teala sadece bir dilekleri olmadığı için insanların nasıl cehenneme gideceğini açıklıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani dünya hayatını yaşarken, şu dünyada hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı, ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur diyor. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Devam ediyor. Onlar dünya hayatını yaşayarak mutmain olurlar. Dünya hayatı onları mutmain eder, doyuma ulaştırır. Onunla tatmin olurlar. Dünya hayatının ötesindeki o muhteşem hayatı istemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala ve hükmünü koyuyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Onların gireceği yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var, bir tek yanlışları var. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cennet onlar için olmaz. Olmazsa olmaz. Ve insanlık bilmiyor. Şeytan bütün insanlara bunu unutturmayı başarmış. Ama bütün kavimlerde yaşayan Allah'ın Resulleri yani nezirler bunları biliyor, bu hakikatleri. Ama toplumun büyük kısmına öğretim yapanlar bilmediği için bu büyük gerçekten insanların pek çoğunu şeytan habersiz kılmayı başarmış durumda. İşte yakın gelecekte dinler birleştirilecektir. İnsanlar öğrendikleri zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağını, o zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Onlara bu büyük hakikatleri anlatacak olan sizler olacaksınız. Onun için hepiniz geleceğin kurtuluş dünyasına açılan birer köprüsünüz. Gelecekteki karanlıkları yırtacak olan meşalelersiniz. Geleceğe açılan nur demetlerisiniz. Öyleyse Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yaşayacağınız gelecek yıllar insanların adım adım Allah'ın nuruyla aydınlanmasını temin etmek asli vazifeniz olacak. İnsanlar bilmiyorlar ve bilmeyenlerin akıl etmeyenler olarak kurtuluşu mümkün değil. İşte İblis tarafından karartılmış, kapkaranlık edilmiş olan kandırılmış insanların çok büyük bir çoğunluğu teşkil ettiği bu devrede ve önümüzdeki yıllarda sizin göreviniz bir kutsal görevdir. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. İşte böyle bir dizaynda Allah sadece Allah'a ulaşmayı dilemek adını verdiği bir dilekle bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu söylüyor. Ve iblis bunu insanlara unutturmayı başarıyor sevgili kardeşlerim. Burada iblisin karşısında olanlar, onunla bir savaş verenler, işte onlar sizlersiniz. Ve bu savaşı kazanacak olanlar da sizlersiniz. Geleceğin ümit ışıkları Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle bağrıma basarak selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi ve sizinle birlikte gelecekte olacakları o sonsuz cennet mutluluğuna ve bu dünyada da mutluluğa ulaştırmasını, Zülcelal'in kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat ve as-salavat. Ve iyâken estaînetu nasrâten ve aleyhim ve reddâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühüm. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamti aleyhim daima tabi aleyhim daim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühe. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah Teala bizi
1: gördüğünüz gibi bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah'ın size ulaştırmak istediği yegane şey, o mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizleri sadece mutluluğa ulaştırmak ister. İstediği tek şey dünyada da, ahirette de sonsuz bir mutluluğu yaşamanız. Ben ise mutluluk müessesesine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bunun Allah'ın temel emri olduğunu göreceksiniz. O sizden sadece bir tek şey ister. Ana talebi Allah-u Teala'nın, hedef talebi hepinizden, ama hepinizden sadece sizin mutlu olmanız. Allah-u Teala hepinizden sadece bunu ister. Çünkü siz insansınız. İnsan olma şerefiyle yaratıldınız. Ve bu muhteva içerisinde insan olduğunuz için sadece kainatın en üstün mahluku olarak yaratılmanız dolayısıyla Allah-u Teala hepinizden bir talebin sahibidir. Sizin mutlu olmanız. Hem şu dünyayı saadet içinde, mutluluk içinde yaşamanız, hem de ölümden sonra kıyamet gününde mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Allah Teala bütün insanların bu hedefe ulaşmasını ister. İnsanlar da hepsi mutlu olmak isterler. Ve bütün gayretleriyle mutlu olmak için çalışırlar. Ama insanların çoğu, çok büyük bir kısmı mutsuzdur. Sevgili kardeşlerim, şeytan mutsuz olmanızı istiyor. Öyleyse şeytanla mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İçinizde kainatın en büyük düşmanını taşıyorsunuz. İblis. Her zaman sizin içinizde bir ses olarak kendisini hissettirir. Üstelik de öylesine kurnazca bu işi yapar ki siz onu kendi düşüncenizin sessiz sesi zannedersiniz. Aslında o devreye çoktan girmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutlu olmanızı ister. İblis, şeytan ve insan ve cin şeytanlar mutsuz olmanızı isterler. Böyle bir durumda başaran iblistir. İnsanların %90'dan çok daha fazlasını mutsuz etmeyi her zaman başarır. Arkasında ne var? Allah şeytana karşı mücadele mi edemiyor? Hiç mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala istese bir anda şeytanı yok ederdi. Ama insanları bir imtihana tabi tutmak üzere onun kıyamete kadar varlığını devam etmesini istiyor. Onu mutlaka cehenneme sokacak. Ve insanlardan ve cinlerden ve şeytanlardan her kim ona tabi olursa, onun söylediklerini yaparsa, onların da topunu birden cehenneme atacağını söylüyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler ve izleyenler, hala bilmece çözülmedi. Öyleyse neden Allah-u Teala bizim mutlu olmamızı istemesine rağmen, biz de mutlu olmayı istememize rağmen neden mutsuzuz? Allah Teala şeytanla mücadele edemiyor mu? Etmiyor. Mücadele etmek için bize yolu gösteriyor. Allah'ın devreye girip de Allah'a ait olan bütün kapalı kapıları açması için mutlaka bizim irademizin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, irademizi devreye sokmadıkça, şu cüz'i irademizi Allah'ın yolunda devreye sokmadıkça, Allah bize şeytandan bizi kurtarmak üzere yardım elini uzatmıyor. Öyleyse insan iradesi bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli. Kurtuluş için şeytanın size üzerinizdeki hakimiyetini önleyebilmeniz için, şeytanın sizin beyninizi yıkamasını önleyebilmeniz için, mutlu olabilmeniz için, kıyametten sonra Allah'ın cennetine girebilmeniz için mutlaka iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. Her şeyin aleyhinize olduğu bir noktada dünya adı verilen bu gezegende doğdunuz. Neden her şey aleyhinize? Bir, gözlerinizde hicab-ı mesul altı bir perde var. İrşad makamına bakarsanız onun irşad makamının sahibi olduğunu anlayamazsınız, göremezsiniz. Sadece bakarsınız. Onu herhangi bir insandan ayıramazsınız. Kulaklarınızda vakra var. Allah'ın onun tarafından Allah'ın öğretisini öğrenen ve öğreten Allah'ın irşad makamı tarafından size söylenmesi sırasında onun söylediklerinin manasını anlayamazsınız. Çünkü kulaklarınızda bunu anlamanıza engel olacak bir engel var. Adı vakra. Gözleriniz kapalı, görmüyorsunuz. Sadece bakıyorsunuz. Kulaklarınız kapalı, mühürlü, işitmiyorsunuz. Sadece duyuyorsunuz. Duyan kulaktır ama işiten zihindir. Zihnin işitmesine, manaya varmasına Allah Teala engel oluyor. O kadar mı? Hayır. Kalbinizde ekinnet var. Sizin Allah'ın irşadına mütalik hususları idrak etmenize mani olan bir mekanizma var. Bu mekanizma sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İdrak etmenizi engeller. Allah'ın güzelliklerini, sizin için ortaya koyduğu şeyleri kendinize mal etmenizi, o fikirlerin, o idenin sahibi olmanızı Allah engeller. İşte ne oldu? Gözleriniz görmüyor. Kulaklarınız sağır. Kalbiniz idrakten aciz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi o nefsinizin kalbine daha yakından bakalım. İlave olarak nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının, yukarıdan aşağı inen Allah'ın nurlarının kalbinize girmesi için bir nur kapısı var. Bir de şeytanın karanlıklarının ayaklarınızdan yerden yukarıya doğru çıkarak kalbinize ulaştığı, kalbinizin alt tarafında bir zulmani kapı var. Kalbinizdeki afetlerin konsantrasyonunu arttıran karanlıkların kalbinize girip nefsinizin kalbini daha da karanlık yapmasına, bu kapı sebebiyet verir ve bu kapı açıktır. Ama kalbinize Allah'ın nurlarının girmesini sağlayacak olan kapı mühürlüdür. Görüyorsunuz ki Allah'ın ileride açılması söz konusu olan, sizin iradenizin devreye girmesiyle başlayacak olan bir dizi işlemle Allah tarafından Allah'ın kulu olmanızı imkan dahiline koyacak olan yardımların gelmesi, kalbinizin mührünü Allah-u Teala'nın açması, sizin Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Öyleyse kalbiniz mührlü. Yeter mi? Yetmez. Kalbinizin Allah'tan gelecek olan, yukarıdan aşağı gelecek olan nurları kalbinizi almak için mevcut olan kalbinizin kapısı Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Nurlar gelse bile kalbinizden içeri giremez.

içinde, doğuşlarından beri bütün insanların kalplerinin içinde bulunan o küfür kelimesidir. Kafir kelimesinin manası, kalbindeki küfür kelimesinin sahibi demek. Kalbindeki küfrün sahibi olan kişiye kafir diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarından itibaren kalplerinde küfür kelimesiyle vardırlar. Bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi yazılıdır, yetmez ve bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle netice değişmez. Onlar için birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey sizin Allah ile olan ilişkilerinizde, her şey, bütün imkanlar var ama hepsi kapalı. Hiçbirini kullanmanız mümkün değil. İradenizi devreye sokmadıkça bütün bu sistemleri kullanma dileğiniz olmadıkça, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın sizi mutluluğa ulaştırması için açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı kalacaktır. Allah'ın koyduğu kanun bu. O zaman Allah Teala şeytana bu konuda müsaadeyi vermiş. O sizi dalalette bırakmak için doğuşundan itibaren herkes dalalettedir. İblis sizi dalalette bırakmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir ve Allah müdahale etmeyecektir. Siz onun müdahalesine kapınızı açmadığınız için, kapıyı kilitli tuttuğunuz için. Allah'ın müdahalesi şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini durdurması ve hakimiyetini adım adım yok etmesi Allah'ın size yardımına bağlıdır ki siz bu yardımı doğuşunuzdan itibaren reddetmektesiniz. Allah'a ulaşmayı dilememekle. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Hayatınızın en önemli talebinden bahsediyorum. Cehennemle cennet arasındaki köprüden bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Ya dilersiniz Allah'ın cennetine ehil olursunuz ya da dilemezsiniz. O zaman siz karanlığı, siz cehennemi, siz şu dünyadaki mutsuzluğu seçmiş oluyorsunuz. Bilinçle mi? Hayır. Ne yazık ki insanların çoğu, çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası bizim söylediklerimizden haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, bu sözleri söylemekle vazifeliyiz. Ve bu sözler bütün insanlığı hidayete erdirecek olan, kurtaracak olan sözlerdir. Şimdi şu noktada duralım. Durumunuza dikkatle bakın. Bütün şartlar aleyhinizde. Gözleriniz görmüyor, kulaklarınız işitmiyor, kalbiniz idrak etmiyor. Yetmez.

Kalbinizin içinde küfür kelimesi var. Kalbiniz mühürlü. Allah'ın kapısı da, nur kapısı da Allah'a değil, şeytana dönük konumda. Bu noktada, bu standartlarda doğarsınız. Bütün bu sistemlerin, sizin lehinize meyve verecek olan bu sistemlerin çalışabilmesi için Allah'ın bu kapalı kapılarının çalışabilmesi için siz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Buna bir mecburiyet demek ne ölçüde geçerli bilmiyorum. Neden öyle söyledim? Çünkü eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah cennetinizi mutlak olarak garantiliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi cennetin anahtarını almıştır. Allah Teala diyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka sizi cennetime ulaştırırım. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz Allah garanti veriyor, sizi mutlaka cennetine alacak. O zaman bunun zorluğu nerede sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizi mutlak olarak cennetine alacağını garanti ediyorsa, ve buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsanız, Allah mı sizi cennetine almak istemiyor, yoksa siz mi Allah'ın cennetine girmek istemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır olduğunu söylüyor. Evvela negatifini söyleyelim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعْضُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani manevi işlemlere girmek istemezler. Ruhlarını bize ulaştırmak istemezler. Onlar dünya hayatıyla meşgul olmak isterler. Manevi şeyler onlara alakadar etmez. Hidayet onlar için önemli bir şey değil. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani bilseler, ayetlerden gafil olmasalar, bu ayetlerden haberdar olsalar sadece, Allah'a ulaşmayı dileyecekler, mutlaka kurtulacaklar. Ama kurtulmak istemiyorlar. Kendilerine söylenmesine rağmen bunu gerçekleştirmek istemiyorlar. Ve sonucu söylüyor Allah Teala, onların, bu bize ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir diyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle
gidecekleri yer ateştir. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla olacak diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cennetin anahtarını elinin tersiyle itiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmak ondan çok ötedeki bir olay. Kurtuluşun başında mürşide tabi olmak yok. Kurtuluşun başında ve temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sözlerimi özellikle yanlış istikamette değerlendirenlerin var olduğunu çok iyi biliyorum. Sevgili kardeşlerim, biz hidayetin temsilcisiyiz. Öyleyse size hidayeti mutlaka öğretiriz ve Allah'ın izniyle sağlarız. Öğreterek, işte öğreti bu kadar basit bir öğreti. Diyorum ki sadece bir dileğiniz olacak, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacak. Kesin Allah-u Teala garanti veriyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir durumunuz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bizim ikazlarımıza rağmen bunu gerçekleştirmiyorsanız, o zaman siz Allah'a olan kapılarınızı kapalı tutmakta devam eden birisiniz. Şeytanla olan ilişkilerinizde ise bütün kapılar açık. Onları da şeytanın size tesir etmesi için açık tutan birisiniz. Öyleyse Allah mı istiyor sizi cehenneme atmak? Hayır. Allah farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve siz dilemiyorsunuz. Allah Teala diyor ki sadece bir tek dileğinizle sizi cennetime almaya hazırım. Ve siz dilemiyorsunuz. Öyleyse Allah size her şeyi sunmuş mu? Elinizin uzanıp da alabileceği bir yerde mi bu? Her şeyi sunmuş ve elinizin uzanıp da alabileceği bir yerde. Çünkü dilek size ait. Ya dilersiniz, siz kendi iradenizle dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. O zaman da cehenneme gidersiniz. Sizi cehenneme sokan Allah olmaz. Siz kendiniz olursunuz. Allah kimseyi cehennemine atmak istemez ve atmaz. Sistemler ona göre otomatik olarak kurulmuştur. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gözlerinizdeki hicabı mestureyle, kulaklarınızdaki vakrayla, kalbinizdeki ekinnetle, kalbinizdeki küfür kelimesiyle gidersiniz mahkemeyi kübraya. Ve herkes önce cehenneme girer. Siz de girersiniz ama cehennemin hassas kapıları elektronik sistemlerle ona göre programlanmıştır. Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar, kalbinde küfür yazanlar, kalbi mühürlü olanlar, kalbinin nur kapısı şeytana dönük olanlar. Her biri için ayrı bir kod. Cehennemin kapıları onlara açılmaz ve onlar cehenneme bütün bu saydığım şeyler kendilerinden almış olanlar gibi uçarak cehennemin kapısından içeri giremezler. Cehennemin kapısını zebaniler yukarı kaldıracaklardır. Ve o kişi, bu sistemlerin sahibi olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, sadece onlar bu vasıftadır. Burunları yere sürtünerek cehennemin kapısından içeriye girerler. Ve cehenneme girerler. Artık cehennemden çıkmaları mümkün değildir. Bu sistemlere göre kodlanan,
elektronik sistemleri cehennemin, bu vasıfta olan hiç kimseyi cehennemin dışına bırakmazlar. Olay bitmiştir, o kişi ebediyen cehennemde kalacaktır. Hangi sebeple cehennemde kalacaktır? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Allah'ın emrettiği şekilde iradesini kurtuluş istikametinde sevk etmedi diye, kullanmadı diye. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Size bunları başkalarının öğretmemesi neyi ifade eder ki? Onlar bilmiyorlar. Tabiatıyla öğretemeyecekler. Ama siz bunu öğrendiğiniz zaman, eğer Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolaysa, bunu gerçekleştirmediğiniz takdirde sizi Allah mı cehenneme gönderiyor? Hı? Allah Teala yolu açmış. Demiş ki size, bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka cennetime alırım. Dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ve ben sizi bir tek dilekle cennetime almaya hazırım. Buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman ne hakla Allah beni cezalandırdı haksız yere diyebilirsiniz. O hükmünü, kanunlarını koymuş. Bu kanun bu kadar basit bir sebeple, bir tek dilekle sizi sonsuz bir cennet saadetine kavuşturacak bir özellik taşımakta olmasına rağmen, siz bunu kabul etmiyorsanız, bunu tatbik etmiyorsanız Allah'ı nasıl suçlayabilirsiniz? Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? İşte Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Diyeceksiniz ki ne olur hüsrandalarsa? Ne demek hüsranda olmak? Şu demek. Hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen de orada kalacaklardır. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, kimin günah tartıları ağır gelirse, başka bir ifadeye kimin sevap tartıları hafif gelirse, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Hüsranda olacaklardır diyor. İllellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki amenuysanız, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bitti, siz hariçsiniz. Siz cehenneme gitmeyeceksiniz. Allah Teala amenu olanları cennetime alacağım diyor. Bunu garanti etmiş mi? Evet. Vel Asr suresi bunu kesinleştiriyor. Daha pek çok ayet-i kerimede Allah Teala'nın amin olanları mutlaka cennetini alacağı kesinlik kazanıyor. Evvela amin olanlar Allah Teala tarafından sadece birinci kat cennetle müjdelenmemiştir. Kendi iradelerinin dışında Allah'ın iradesiyle üçüncü kat cennete kadar mutlaka çıkarılacakları Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhu Allah'a ulaşamadan ölse bile, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış hükmünde kabul edilir Allah Teala tarafından. Eğer kişi sağ kalırsa onun iradesiyle değil,
Allah'ın iradesiyle Allah'a ruhu ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden sadece bir adım atmamızı istiyor, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunun üzerine Allah Teala 10 adım atıyor, 10 tane bize ihsanda bulunuyor. Kalbimizde Allah'a ulaşma dile, Allah'a ulaşmayı dileme talebini, Allah'a ulaşma talebini Allah Teala işitir, bilir ve görür. Bunu yaptığı anda, işittiği, bildiği ve gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar. Hemen ilk engeli alır gözlerimizdeki icab-ı mesureyi, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ikineti alır, yerine ihfat koyar. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Sonra bizi Allah'ın cennetine ulaşacak olan bütün vasıflarla teçhiz eder. Tabiyetten sonra kalbimizdeki mührü açar, kalbimizin içindeki küfür kelimesini alır, kalbimizin içine imanı yazar. Sevgili kardeşlerim, niçin yapıyor bunları? 10 tane ihsan, ki bunların son saydığım 3'ü ihsanın ötesindeki nimetlerdir. 10 tane ihsan Allah Teala tarafından bize 1'e 10 hediye ediliyor, sunuluyor. Biz Allah'a doğru bir adım atmışızdır, Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Bu kadar işimiz. Dilediğimiz zaman serbest irademizi devreye soktuk. O zaman külli irade, ilahi irade devreye giriyor ve 10 tane ihsanda bulunuyor. Neydi 10 tane ihsan? Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi, gözlerimizdeki icab-ı mesuleyi alması, kulaklarımızdaki vakrayı alması, kalbimizdeki ikinleti alması, yerine ifat koyması. 5. Kalbimizi Allah'ın hidayete ulaştırması. 6. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 7. Göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açması. 8. Bizi huşuya ulaştırması. 9. Ve bize irşat makamını göstermesi. 10. 10 tane ihsan. Biz bir adım attık. Sadece Allah'a ulaşmayı diledik. İstediği bu kadar. Bu bizi Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin sahibi kılar mutlak olarak. Bu 10 tane ihsanla Allah Teala bize İrşat makamını göstererek ulaşmamızı temin eder. Tabiyetimizle ikinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetine henüz hiç yaklaşamadık. Başka insanlardan hiçbir farkımız yok bu açıdan. Ama tabi olduğumuz andan itibaren 10 tane ihsanla tabiyette geldiğimiz zaman Allah Teala ne yapmıştır? Allah'ın açık olması lazım gelen bütün sistemlerini açmıştır, kullanılır hale getirmiştir. Ve tabiyetten sonra 3 unsur daha eklenir bunlara. 1. Allah Teala kalbimizin mührünü açar. Artık kalbimiz mühürlü değildir. 2. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini atar. Kalbimizin içindeki afetleri, nefsimizin kalbinin içindeki afetleri orada fikse eden, tutan, kendisine çektiği için sımsıkı bir şekilde kalbin içinde kalmalarını temin eden küfür kelimesi kalbimizden alınmıştır. Ve kalbimizin içine imanı yazmıştır Allah-u Teala. Artık göğsünüzü gere gere diyebilirsiniz ki ben müminim. Çünkü Allah kalbime imanı yazdı. İşte 10 tane ihsanla tabiyete ulaşan kişi tabi olduğu anda bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu hiç unutmayacaksınız. Ondan sonra Hazreti Ebubekir'e tabi olduklarını, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını hiç unutmayacaksınız. Sonra da bütün tabiinin
sahabeye tabi olduğunu unutmayacaksınız. Ondan sonra gelen nesil tabiine tabi olanlar, tebe-i tabi'in. Ondan sonra gelen nesiller boyunca tabiiyet devam etmiş, etmiş, etmiş bizlere kadar gelmiş. Sizler de bugün bizlere tabi oluyorsunuz. Bizler de kendi mürşitlerimize tabi olduk. Mürşitlerimiz de kendi mürşitlerine tabi oldular. Öyleyse toplumun %10'undan daha küçük bir kısmı her zaman böyle olmuştur. Tabiiyet müessesesini Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep sürdürmüşlerdir. Şimdi sevgili kardeşlerim, buradan hareketle Allah'ın hakikatlerini gizlemek isteyenler bizim insanlara tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz ha dediğimizi iddia edip dururlar. Biz de tam aksini söyleriz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Mutlaka cehenneme gidersiniz. Ama dilerseniz Allah'ın cenneti sizindir. Mürşide tabi olmasanız da sizindir. Ama tabi olmamanız da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mümkün değildir. Çünkü iç dünyanızda oraya ulaştıracak olan bütün sistemler çalışmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevanın en açık misali şudur. Çok net ve açık bir misal. Bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde görmüş. Gördüğü anda harekete geçen Allah Teala birkaç dakika içinde o kişinin kapalı olan bütün sistemlerini açar. Birkaç dakika içinde bütün kapalı sistemler açılır. Bu kişi cennete girecek olan özellikleri birkaç dakikada kazanır. O gece bu kişi öldü. Hiç ibadeti yok. Sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği için Allah Teala sistemleri değiştirdi. Hicab-ı mesureyi aldı, kulaklardaki bakrayı aldı, kalpte ekleyinet aldı. Yerine ihbat koydu. Kalbin kapısını Allah'a çevirdi. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Birkaç dakikada bunlar oldu. Bu kişi öldü. Hiç ibadet yapmadan. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü cehennemin kapıları bu kişiyi içeride tutamaz. Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme girecek olanlar kapılarda toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi nezirler? Zümer 71'de de size buraya cehenneme geleceğinizi Resuller söylemedi mi diyor Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri. Onlar da derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah alsaydı, onları görebilseydik irşat makamı diye, gözlerimizdeki ekinleti alsaydı, onların söylediklerini akıl edebilseydik, yani kalbimizdeki idrak ile, ihbat ile idrak edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse cennetle cehennemi ayıran kapı birkaç dakika içinde gerçekleştirilecek olan Allah'ın kapalı kapıları açması hali. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse anında birkaç dakika içinde bu olay mutlak olarak tahakkuk eder. Etti. Ne olur? O kişi kurtuluşu hak etmiştir. O kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. Öldü o gece. Ertesi güne çıkmadı kişi. O gece öldü. Gideceği yer cennettir. Şimdi misalin dondurucu kesimine geliyorum. Bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. 15 yaşından daha bile evvel başlamış namaz kılmaya, oruç tutmaya,
zekat vermeye ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Mürşide ulaşmaktan bahsetmiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. İbadetlerini yapmış. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl boyunca ve ondan sonra da ölmüş. Kendisine cennetlerden cennet beğeniyor. Ama bu kişi cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Öyleyse mukayeseyi yapıyoruz. Birisi Allah'a ulaşmayı diliyor, hiç ibadetsiz ölüyor. Ve gideceği yer Allah'ın cenneti. Öteki dilemiyor. 65 yıl aralıksız bütün ibadetlerini yerine getiriyor. Ama kurtulması mümkün değil. Allah kesin hükmünü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz diyor. Benim cehenneme girmeye mecburdur. Peki ötekilerin kurtuluşu neden? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Çünkü Allah-u Teala'nın sizin iradenizle devreye girmesi söz konusu. Ve bunu Allah-u Teala şart koşuyor. Kendi iradenizle diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu size farzım. Bu farzı yerine getiren mutlaka benim cennetime girer. Yerine getirmeyenin kurtulması mümkün değildir. Öyleyse bu misali çok çarpıcı bir mesele olarak düşünüyorum. Bir kişi hiç ibadetsiz, sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girer. Öteki 65 yıl aralıksız ibadet ettiği halde, İslam'ın 5 şartını yerine getirdiği halde Allah'ın cennetine giremez. Bu mümkün değil Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince sevgili kardeşlerim. Şimdi bir adım daha öteye alalım. Bu misal zannediyorum kafi miktarda hüküm vermenize sebebiyet vermiştir. Sizi bir hükme ulaştırmıştır. Şimdi bu söylediklerimizin yanlış anlaşılmasının öteki cephesine gelmek istiyorum. Bu 65 yıl ibadet eden kişi, ona demişler ki mürşidine tabi olmayan cehenneme gider. Sen git kendine bir tane mürşit bul, tabi ol. O da Allah'a ulaşmayı dilememiş ama gitmiş bir tane mürşide tabi olmuş. Daha doğrusu tabi olduğunu zannediyor. Bu kişi üzerinde tabiyetin hiçbir tesiri olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsanı alamaz. Alamazsa irşat makamının önünde yapacağı tövbe devrin imamının önünde yapılan bir tövbe bile olsa geçerli değildir. O kişiyi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Kendinize yazık edersiniz. Allah Teala bizi irşat makamının sahibi kıldı diye söylediklerimizi hep sizlere yanlış aktarıyorlar. Sanki biz mürşide tabi olan kurtulur, tabi olmayan kurtulmaz demişiz gibi. Mürşidine tabi olmayan olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olmadan evvel ölse de gene kurtulur. Öyleyse farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bundan sonra Allah-u Teala size İrşat makamını sevdirecek olan kapıları açacaktır. O 10 insan buna müteallıktır. Ve siz isteyeceksiniz.
irşat makamına ulaşmak, tabi olmak ve Allah'ın bütün manevi güzelliklerini yaşamayı siz isteyeceksiniz. Bu Allah Teala tarafından size verilecek olan bir sevgi. Siz o sevgiyi kazanmayacaksınız. Allah Teala onu size hibe olarak verecek, karşılıksız verecek. Siz isteyeceksiniz irşat makamına ulaşmayı. Böyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın Allah'ın kendisine vereceği mürşit sevgisiyle 10 tane ihsanla bütün kapıları açılmış olarak mürşidine ulaşması halinde o kişinin daha sonraki kesimlerini Allah garanti ediyor. Onu 3. kat cennetine mutlaka alacak olan son noktaya kadar, ruhunu Allah'a ulaştırıp da evliya olduğu noktaya kadar Allah onu ulaştırmayı garanti ediyor. Siz yapmıyorsunuz. Siz namazı sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Siz orucu sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Siz mürşidinizi sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Allah'ın bütün ibadetlerini bir zevk olarak istekle yapacak bir hale getiriyor Allah Teala sizi. Ve kalbinizi nefs tezkiyesi yapacak olan nizama getiriyor ve nefs tezkiyesi yapmaya başlıyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz ve özellikle çağımızda unutulan bir Allah'ın farz kıldığı emri gerçekleştiriyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Zikir de farz olmasına rağmen, günün yarısından daha çok zikirde farz olmasına rağmen, daimi zikirde farz olmasına rağmen, bütün sahabe daimi zikre ulaşmasına rağmen, bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. İnsanları kurtuluşa ve üst boyuttaki mutluluklara ulaştıracak olan en güçlü sistemi İblis 14 asırda yok etmeyi başarmış. Ne olur zikir yaparsanız, bu noktadan itibaren, 14. basamaktan itibaren yapacağınız zikir, Allah-u Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazdığı için, iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi olduğu cihetle, bu noktadan itibaren yapacağınız zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü üzerine baskı yaparak zülmani kapıya kadar indirir. Zülmani kapıyı kilitler. Baskı zikir boyunca o mührün üzerine rahmetin, fazlın, salavatın baskısı devam edecektir. Kapı açılmayacaktır. Şeytanın karanlıkları kalbinize giremeyecektir. Kalbinize gelen Allah'ın nurları ise kalbinizdeki küfür kelimesi oradan ayrıldığı için, gittiği için karanlıkları tutabilecek bir güç yoktur. Kalbinizin içine giren nurlar zulmeti, karanlıkları, nefsinizin afetlerinin hepsini dışarıya atar. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesinin altında, etrafında faziletler birikmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizin kalbi artık Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlayacaktır. Ve her %7 nur birikiminde nefsinizin kalbinde emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye isimli 7 kademede 7 defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde birikecek, oluşacak. Başlangıçta nefsinizin kalbinde huşuya ulaştığınız zaman kazandığınız %2 rahmet birikimiyle birlikte nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Bu süre içinde her %7 nur birikiminde ruhunuz Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinde bir gök katı yükselecek. Sonunda Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onlara garanti ediyor Allah Teala. Sizi diyor mutlaka ben
bana ulaşmayı diliyorsanız mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi? İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır. Ruhlarını ölmeden mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor. Kim o amel olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır ölmeden evvel. Ulaştırırlarsa cennetin üçüncü katına sahip olacaklar. Ulaştırmamaları da onların elinde değil. Çünkü bu işi Allah söz vermiş, garanti etmiş. Mutlaka o kişi sağ kalırsa onu Allah'a ulaştırır. Kişi hedefe ulaşamadan üçüncü kattayken öldü. Gene Allah Teala onu, ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mütala eder. Ruh çünkü Allah Aleyhisselam tarafından zaten Allah'a ulaştırılacaktır. Gene Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de iç dünyasındaki o 10 tane ihsan tamamlanan kişi hemen arkasından ölürse o birinci kat cennete gidebilir. Ne zaman ki bu kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına ulaştırılır, tabiiyet gerçekleşir, tabiiyet gerçekleştiği anda bu kişi Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır, bir tanesi mümin olmasını temin edecektir. Bu kişi mümin olur, mümin olanlar içinse ikinci kat cennet söz konusudur. Bu kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsi nefs tezkiyesini başlar, fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kadar olan noktaya sizi mutlaka getireceğine dair söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'ın evliyası olur. Kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Peki sonra ne olur? Sonra tehlike başlar. Evliya olan kişiyi iblis o ulaştığı yerden aşağı düşürmek için özel bir gayret sarf etmeye başlar. Bunlardan, Allah'a ulaşanlardan küçük bir kısmı her zaman Allah'ın yolundan sapmışlardır. Ve bunun adına fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Tekrar fıska düşmek, tekrar dalalete düşmek diyor. Tekrar küfre geri dönmek diyor. Çünkü bütün sistemler tersine çevrilir. Allah'a ulaşanların %95'ten daha fazlası ait oldukları yerde mutlaka kalırlar. Telefat en çok %5'e ulaşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz eğer cennet mutluluğuysa Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında temerküz ediyor. Onun etrafında konsantre oluyor. Ve giderek daha güzel hedeflere ulaşmanız için Allah-u Teala size bütün kapılarını açıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz temel şart. Öyleyse insanlar var, diyorlar ki cennet mi dedin? Sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş, geri kalanların gideceği yer cehennem. Biz kim oluyoruz da Allah'ın cennetine gidebileceğiz? Bir kısmına iblis böyle tesir etmiş. Onlar hiç böyle bir ümitleri olmadığı için hiçbir şey yapmak işlerinden gelmiyor. Öbür kısmına daha korkunç bir tesiri var iblisin.
Diyor ki İblis, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de mümin olanları cennetime alacağım. Onları esasını rızıklandıracağım. Allah'a inanan da mümin olduğuna göre diyor İblis, sen Allah'a inanıyorsan zaten kurtuldun. Ne namaz kılmana gerek var, ne oruç tutmana, ne de başka ibadetlerini yapmana. İnsanlara sorun, hepsi de bunu söyleyeceklerdir. Biz mutlaka kurtuluşa ulaşacağız, sen bize karışma. Nasıl kurtuluşa ulaşacaksınız diye soruyorsunuz. Diyorlar ki biz müminiz. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de müminlerin gideceği yer cennettir. Niçin müminsiniz? Çünkü biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Allah'a inanmanın tek başına mümin olmaya yetmeyeceğini bilmiyorlar. O kadar çok şey bilmiyorlar ki sevgili kardeşlerim. Burada dinin öğrenilmesi ve öğretilmesinde vebal altında olanlar var. Büyük çoğunluk. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah'ın bütün güzellikleri dururken insanların sadece bilmemeleri sebebiyle, sadece bir tek dilekle cennete gidebilecek olan insanların yanlış öğreti yüzünden cehenneme girmesi gerçekten son derece hazin bir olay. Bu bizim tüylerimizi ürpertiyor. Ve onlar adına büyük huzursuzluk duyuyoruz. Ve gerçekten öğretenlere de öğrenenlere de çok acıyoruz ama bu kadar basit bir hakikati bile anlatamamanın hüznüyle yetinmek durumundayız. Sevgili kardeşlerim, insanlar kurtulmayı istemiyorlarsa onlar kurtulamayacaklardır. Biz sadece yolu göstermekle vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamdolsun, şükrederiz ki her şeyi bize ihsan eylemiş. Bir defa daha beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Allah'ın yanında bütün güzellikleri yaşamak üzere. Bugün sizlere tasavvuf ve Kur'an kavramlarından Sırat-ı Cehim'i inşallah anlatmak istiyoruz. Kod numarası 2.1.3.24 Sırat-ı Cehim. Bildiğiniz gibi bir sırat-ı müstakim var. İstikamet üzere olan bir yol. Nereye istikametlenmiş? Allah'ın zatına. Allah Teala o yola aynı zamanda hidayet yolu diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. İki tane yatay, iki tane dikey, dört tane sebilden oluşur. Bizden ayrılan ruhumuz böylece Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur ve Allah'ın evliyası olmak imkanının sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi yer birine oturttuğunuz zaman bir kavram göreceksiniz. Allah'a ulaştıran bir yol. İşte Nebe Suresi 39. ayet-i kerime. Zâlikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze İlâ Rabbihi ve Âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu böylece Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur buyuruyor Allah-u Teala. Bu sığınağa ulaşmış olanlara da, Allah'ın zatına ulaşmış olanlara da evvab diyor. Me'aba varmış, me'aba sığınmış anlamına. İşte bu sırat-ı müstakimin tam zıttı olan bir başka yol daha var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seçim insanlar için. Dilerlerse sırat-ı müstakimi seçiyorlar, dilerlerse ikinci bir yolu, yani sırat-ı cehimi seçiyorlar. Sırat-ı cehim, cehennem yolu. İnsanların bir kısmı Allah'ın temel emirlerine itaat etmiyorlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا وَرَغْدُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Velâike mevâhimin nârı bimâ kânı yeksibûn.
Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dileğin sahibi değillerdir.

Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, buyuruyor Allah-u Teala. İşte bu insanların gideceği yer açıklanıyor. Onların gideceği yer ateştir, cehennemdir deniyor. Ve cehenneme giden bir yol var. İnsanların ruhlarını cehenneme götürür. Bunun adı sırat-ı cehennem veya sırat-ı cehim. Nisan suresi 167, 168 ve 169. ayetlerde Allah Teala şöyle buyuruyor.

İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ.

Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanları sırat-ı müstakimden men ederler. Kendileri de sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Allah'ın yolunda değillerdir. Onun için küfürde kalmışlardır.

Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları sırata müstakime, tarika müstakime ulaştırmaz. İlla sıratı cehenneme, sadece sıratı cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir muhteva içerisinde Allah'ın hedeflerine dikkatle bakın. Allah sizlere sadece doğruları öğretir. Ve gördüğünüz gibi ikinci bir yol var. İnsanları cehenneme götüren yolun adı sırat-ı cehennem veya sırat-ı cehim. Bazen sırat-ı cehennem olarak geçiyor. Bazen sırat-ı cehim olarak geçiyor. Kim bu cehenneme gidenler? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar konur. Kimin günah, sevap tartıları ağır gelirse, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 103'te de diyor ki Allah Teala, kimin günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir yol var. Cehenneme getiren bir yol. İnsanlar seçimlerini kendileri yaparlar. Allah her şeyi önceden haber verir. Ve kişinin serbest iradesine hiçbir zaman müdahale etmez. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateş.

Bir başka ifadeyle şöyle de diyebiliriz. Cenneti tercih etmeyenler otomatik olarak cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Öyleyse cehennem söz konusu insanların ne yazık ki çoğu için. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitemezler, manaya varamazlar. Onların gözleri vardır. Onunla göremezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha çok talep. Kimmiş bu insanlar? Cehennemin kendilerine hazırlandığı insanlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi de cenneti de mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Boş yer kalmayacak diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehennem diye bir müessese var. Kalp yüzünüz açıldığı zaman Allah'ın size göstereceği bir dizayn bu. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey elbette Allah'ın cennetini seçmek olmalı. Seçmeyenler başka bir yolu seçmedikleri halde sırf cennetin gereklerini yerine getirmedikleri için ne yazık ki gidecekleri yer cehennem oluyor. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman cehennem müessesesinin nerede başladığını dikkatle yerine oturtmalıyız. Ta en başında başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar daha başlangıçta ikiye ayrılıyorlar. Kalplerinde zevk olanlar, böyle bir dizaynda kalplerinde zevk olan bu insanları Allah seçmiyor. Kalplerinde maraz olan insanları Allah seçmiyor. İsyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyerek Allah'a isyan edenleri Allah Teala seçmiyor. Bir başka ifadeyle kendileri ruhlarını Allah'a ulaşmak için harekete geçmedikleri gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men edenleri Allah seçmiyor. Kişiler davranışlarıyla hangi yolda olduklarını bütün boyutları zaten beyan ediyorlar. Bu yol insanları mutluluğa götürebilir ya da mutsuzluğa götürebilir. Seçim insanın kendisine ait. Ve Allah yeryüzünde fesat çıkaranları sevmiyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Seçmiyor onları. Kim bu insanlar? Allah'a verdikleri misaki misak vermelerine rağmen yerine getirmeyen, vuslatı kesen, ruhlarını Allah'a ulaştırmayan, başka insanları da Allah'ın yolundan men eden insanlar. Onlara yerinde fesat çıkaranlar diyor Allah-u Teala. Konunun

Başlangıç noktası bir seçim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya doğruların seçilmesi söz konusu ya da seçilmemesi söz konusu. Doğruları seçmek veya yanlışları seçmek.

İşte bu seçim bir dilekle oluşur. Bir kişi bu seçimin arkasından devamlı her sene birkaç defa imtihana tabi tutulur olaylarla. Başlarına bir musibet gelir. Bu musibet gelince insanlar ikiye ayrılır. Birinci grup, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde anlatılanlar. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman seçilmişler, musibette isabet etmiş. Diyorlar ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte kim Allah için yaratıldığının farkındaysa, mutlaka Allah'a ulaşacağı konusunda kesin bir inanç taşıyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair, bu insan seçilmiştir ve seçilmişliğin sonucunda başına gelen musibette doğru karar vermiştir. Allah'a ulaşmayı dileme kararı vermiştir. Böyle bir kararın sahibi olan insan Allah Teala tarafından seçilmiş olanlar arasında sırat-ı müstakimi hak edendir. O Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmiştir. Bu nokta, yani Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek sırat-ı cehimle sırat-ı müstakim arasında bir tercihi yapmak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, söylediğimiz grupların hiçbirisi dilemez. Hiçbirisi de zaten seçilmez. Seçilenlerin arasında da bazı insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka cennete ulaşacakları halde bunu dilemezler ve Allah'ın cennetine de bu sebeple giremezler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor Allah Teala. Daha büyük bir kolaylık düşünebilir misiniz? Sadece bir dilekle, tek bir dilekle Allah sizi cennetine almaya hazır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın cennetine girmek söz konusu, bir seçimle Allah'a ulaşmayı dilemek bu konu için yeterli. Öyleyse daha kolay ne var ki? Allah Teala bu kadar büyük kolaylık getirmiş ortaya. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Ötesi o kişiye ait değil. Seçim o kişiye ait. Seçimi Allah'a ulaşmak istikametindeyse, kalbinde bu dilek varsa, oluştuğu anda Allah Teala onu, o dileği işitir, bilir ve görür. Ve bu andan itibaren Allah Teala o kişiye yardımlarını ard arda göndermeye başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala'nın dizaynında kurtuluş, sırıt-ı cehimi tercih etmemek demektir. Ve buradan başlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dileğin sahibi olarak sırıt-ı cehimden, cehennemden kurtulmak veya dilememek, dilemediği cihetle cehenneme gitmeyi ve cehennemde cezalanmayı hak etmek. Bir insanın sonsuz bir ömür geçireceği cennet sadece bir dileğe bağlanmış Allah Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, benim cennetime girin. Bu kadar açıkça Allah Teala bunu ifade buyurduğu halde insanların çoğu ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böylece Allah'a yönelmiyorlar. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanlardan Allah dilediğini seçer. Ve diyor onları sırat-ı müstakime onlardan Allah'ı dileyenleri, Allah'a yönelenleri, seçtiklerinden Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimler Allah'a ulaştırılanlar, Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu yönlendirilme Allah Teala tarafından yapılıyor. Sırat-ı müstakim yolculuğuna kişi hazırlanıyor Allah Teala tarafından. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse bundan sonra mürşidine ulaştırılacaktır. 10 tane ihsan verilmek suretiyle ulaştığı zaman kişi mümin olacaktır. Kalbine iman yazılacağı cihetle. Ve ruhu sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Sonra da Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci merhale, tabi olmak ikinci merhale, ruhun Allah'a doğru sırat-ı müstakimden yola çıkması, Allah'a ulaşmak üçüncü merhale. Daha sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü. Daha sonra nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci merhale. Daha sonra irşada ulaşmak, altıncı merhale. Ve Allah'a köle olmak, hakkın yakin sahibi olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak, Allah'a iradeyle teslim etmek, yedinci merhale. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sırat-ı cehimden kurtulamaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne mümin olması mümkündür, ne ruhunu Allah'a ulaştırması, ne de fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim etmesi mümkündür.
Öyleyse böyle bir dizaynda insanların serbest seçim haklarını, onların davranış biçimleri tayin eder. İşte bütün güzellikler sizler için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah size cennetine ulaştırmaya hazır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sırat-ı cehinden kesin olarak kurtulur. Sırat-ı cehim nereye götürür? Cehenneme götürür. Biliyorsunuz ki Allah Teala üç asıl, üç de karşıt unsur olmak üzere altı yönde altı tane kainat yaratmıştır.

Zahiri alem birincisi, şu fizik vücudumuzun alemi. Derzi alemi ikincisi, nefsimizin alemi. Emr alemi üçüncüsü, ruhumuzun alemi. Emr alemi boyunca 7 kat gökler aşılır ve neticede 7. katta sağa doğru yatay bir sebil takip edilir. 7 tane alem geçilir. Ve son ulaşılan sıratı müntadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. Sırat-ı müstakim tamamlanır. Burası emr alemidir. Yıldızlar bütün zahiri aleme ait olan kainat adını verdiğimiz bütün bu yıldızlar sadece zemin katının tavanıdır. Zemin kattan sonra birinci gök katı başlar. Birinci gök katından itibaren 7 kat tarik-i müstakimi ifade eder. İşte bu yukarıya doğru çıkan, Allah'a doğru çıkan yol emr alemi üzerinde devam eder. Bir de cehenneme götüren yol var. O da zünvani alemde devam eder. Nasıl Allah Teala dünyamızda 7 kat atmosfer yaratmışsa göklerde, şu dünyamıza ait 7 katman da yerde yaratmış Allah Teala. Yerde 7 tane katmandan oluşur. Ve cehennem yolu bu katmanlardan aşağıya doğru giden bir yolu ifade ediyor. Yukarı dikey olarak yükselen tarik-i müstakim, toplama sırat-ı müstakim, aşağı inen cehenneme götüren yol ise sırat-ı cehim adını alıyor. Zülvani alem boyunca aşağı doğru bir yolculuk yapılır. Nasıl yukarıya giden yol bir insanı 7. gök katının birinci alemine götürürse, oraya illiğin denirse, sırat-ı cehim de insanı 7 kat aşağıda sicciğine ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ulaştırdığı yer gök katlarının 7.'si. Fetih kapısından içeri girersiniz ve oradaki tavandan yukarıya çıkmanıza müsaade edildiği zaman kader hücrelerine ulaşırsınız. O kader hücreleri Allah'ın dostlarına aittir. Bir başka ifadeyle cennete göreceklere aittir. Mutaffifin suresi 8 ve 18. ayetlerde Allah Teala füccarın rakamlı kitapları, yani kader hücreleri sicindedir diyor. Ama diyor ebrarın kader hücreleri, rakamlı kitapları illiğindedir. İlliğin, sırat-ı müstakimin, tarik-ı müstakimin sonu 7. alemdir. 7. alem 7. kattır. 7. katın 7. 7 tane alemini geçeceksiniz. Bunlardan birincisi İlliğindir. Kader hücrelerinin bulunduğu yer, Allah'ın dostlarının cennete gireceklerin. Zemin kattan 7 kat aşağıda da onun tam zıttı olan Siccin var. Cehennemin bir başka ifadesi, gay kelimesiyle anlatılmasındadır. Allah Teala 2 tane yoldan bahseder hep Kur'an-ı Kerim'den. Bir, sebil-ül reşat, sebil-ül rüşt.
sebilir irşat. İrşat yolu, rüşt yolu, sebil-i reşat veya gay yolu. Gay kelimesi için cehennemin en dibindeki bir kuyu tarzında bir açıklama getirilmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de gayın bir kuyu olduğuna dair bir işaret yok. Ama sıratı gay kesin olarak var.

Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet kerimesinde diyor ki La ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay. Femen yekfir bit tağuti ve yümin billahi fekad istemseke bir uvvetil vuska la fisame leha. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yoluyla sırat-ı müstakimle Allah'a ulaştıracak olan rüşt yoluyla gay yolu, cehenneme ulaştıracak olan gay yolu tebeyyün etmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Diyor Allah Teala. Rüşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor.

0: İşte gay yolu, cehennem yolunun bir başka ifadesi. Kur'an-ı Kerim'de sıratı cehim gibi sıratı gay da geçiyor. Diyor ki Allah Teala, kim tağutu inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes tağutu, insan ve cin şeytanları inkar etmiştir, devre dışı bırakmıştır. İşte onlar sebil-i rüştün, sebil-i reşadın yolcularıdır. Onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sarılırlar. O kul Allah'ın ipidir ama insanlardan bir ip. Mürşit. İrşat yolunun yolcularını yola çıkaran kişi. O mürşittir. Öyleyse ne diyor Allah Teala acaba Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebbelune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzun sebilâ ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennehum kezubu bi âyâtina ve likâil ahireti. Vellezîne kezubu bi âyâtina ve likâil ahireti habitat amalihim. Allah Teala diyor ki o insanlara ayetlerimizi anlatmaktan, açıklamaktan sarf-ı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlara inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yolu kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Onun sebebi onların ayetlerimizi inkar etmeleri ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi inkar ederse ve ahiret gününü yani ruhun Allah'a ulaşması gününü inkar ederse onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Kimdir amelleri boşa gidenler? Gay yolunun yolcuları, sırat-ı cehimin yolcuları. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar, inkar ediyorlar, gizliyorlar, örtüyorlar ve hepsi bu sebeple gay yolunu tercih etmiş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu bir tercih etmeme sebebiyle tercih. Tercih etmeme sebebiyle tercih. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanlar istisnasız olarak başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar başlangıçta fısktadırlar. İstisna yok. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde biz seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepimiz dalaletteydik. Bütün insanlar başlangıçta fısktadır. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde bir Resulü, Mehdi Resulü tarif ettikten sonra 82. ayet-i kerimesinde diyor ki tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor. Öyleyse tabiiyet ya vardır ya da yoktur. Tabiiyeti belki de kişi hiç duymamıştır hayatında. Tabiiyeti düşünmemiştir kişi. Düşünmemesi bir tercih olmayabilir. Ama asıl tercihini yapmadığı için tercihsizlik onu o sırat-ı cehimin içinde bırakır. Ya insanlar bilerek cehennemi tercih ederler. Yani Allah'ın söylediklerinin gizlenmesi, yalanlanması, inkar edilmesi, küfredilmesi, örtülmesi onlar tarafından yapılır. Ve Allah'ın ayetlerini bilerek gizlerler. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın hidayetini gizlerler. Ketmederler diyor Allah Teala, gizlerler, saklarlar. Hem de Allah insanlara indirdiği kitaplarla üstelik de ispat vasıtalarıyla açıklamasına ve o beyinelerle Allah Teala hidayeti ispat etmesine rağmen İnsanlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, kasıtlı olarak gizlerler. Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Ve Allah Teala onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu böylece ifade etmiş oluyor. Sırat-ı cehimin yolcuları. Ahzab 67 ve 68'de Allah Teala şöyle söylüyor. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına büyüklerine, ve sadatlarına, her konudaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle. Öyleyse kim bu sırat-ı cehimin yolcuları? Bu yolculara dikkatle bakın. Son söylediğimiz iki ayette bilerek, isteyerek insanlar Allah'ın yolundan saptırılıyor. Hakikatler gizlenerek. İsa 167'de ise insanların sırat-ı müstakimden açık bir şekilde men edilmesi söz konusu. Yani insanlar kasıtlı olarak Allah'ın yolundan men ediliyorlar. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala. Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Zaten söylüyor Allah-u Teala, onların gidecekleri yer Allah onları sıratı cehenneme ulaştırır diyor. Kim bu insanlar? Kendileri sırat-ı müstakimden uzaklaşmışlar. Sırat-ı müstakime ulaşmak istemiyorlar. Ve işte sırat-ı müstakime ulaşmak istemeyen bu insanlar sırat-ı müstakimi istemedikleri için, başka insanları da üstelik bundan men ettikleri için hem dalalete kalmaya mahkumlar, hem de sırat-ı cehime ulaştırılmaya mahkumlar, tarik-i müstakime asla ulaştırılmayacakları söyleniyor bunların. Nisa 169'da ve ebediyen cehennemde kalacakları söyleniyor. Cehennem, sırat-ı cehenneme gönderilecekleri ve sırat-ı cehennemin onları cehenneme ulaştıracağını, ebediyen orada kalacakları ifade ediliyor. Seçim son derece net olarak belli. Seçimi insan kendi iradesiyle yapar. Ya Allah'ın yolu tercih edilir veya tercih edilmez. Allah'ın yolunun tercih edilmemesi halinde Allah-u Teala kişiyi başka bir tercihi yapmış kabul eder. Bu tercih cehennem yolunun tercihidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu cehennem yolcularının, sırat-ı cehimin müntesiplerinin bir kısmı farkında bile olmadan oraya gidiyor. Asıl yolu tercih etmediği için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için farkında bile olmadan soluğu cehennemde alıyor. Ve Allah-u Teala'nın İnsanların sırat-ı cehimden kurtulmasını bu kadar kolaylaştırmasına rağmen. Diyor ki sadece bir dileğiniz benim için yeterli diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an mutlaka cennetime girersiniz. Ama insanların çoğu böyle olmasına rağmen, bu konu bütün açıklığıyla ifade edilmesine rağmen, İnsanların çoğu dün de, bugün de, yarın da Allah'a ulaşmayı dilemediler, dilemiyorlar ve dilemeyecekler. Kibirleri sebebiyle, gururları sebebiyle, inatları sebebiyle Allah'ın yolunu tercih etmeyecekler. Allah'ın yolunu tercih etmeyen herkes başka bir tercihi otomatik olarak yapmış kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Bu tercih sırat-ı cehimdir. Ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecek. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Neydi vaadi? Eğer bana bu yetkiyi verirsen, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, o Adem oğullarının çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Onları da kendine beraber cehenneme götüreceğim. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerinde oturacağım ve onları sana şükredenler olarak bulmayacaksın. Onların çoğunu. Gerçekten böyle mi sonuç? Evet, ne yazık ki böyle. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, onun dışında kalan bütün fırkalar hepsi şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem oldu diyor Allah-u Teala. Ve bakıyoruz Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi aynı konuyu işlemiş. Enam 152 ve 153 şöyle: ve bi ahdillahi evfu hâzâ sırat-ı müstakîmin fettebiûhû. Allah Teala diyor ki işte bu, daha baştan başlayalım. Diyor ki Allah Teala Allah'ın ahdini, Allah'ın vasiyetini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Birinci sırat-ı müstakim ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. İkinci sırat-ı müstakim fizik vücudunuzun. Üçüncü sırat-ı müstakim nefsinizin. Dördüncü sırat-ı müstakim iradenizin sırat-ı müstakimidir. Sırat-ı müstakime veya sırat-ı müstakimlere tabi olun. Allah'ın yegane doğru yolu olan Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime tabi olun. Diğer bütün fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan, kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. Yani cehennem yoluna ulaştırır. Sahabe soruyor, bu cehenneme gidecekler konusunda, ey Allah'ın Resulü diyorlar, kaç fırka ulaşacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73 fırkadan sadece bir tanesi mi kurtulacak? Evet. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Kimler bunlar ey Allah'ın Resulü? Bunlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor. Onlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Biliyorsunuz bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerinde olmakla kalmadılar. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı ve sırat-ı müstakim onların yoluydu. Sahabenin yolu sırat-ı müstakimdi. sırat-ı cehimden hepsi kurtulmuştu. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiretle, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Ve hepsi sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala sen sırat-ı müstakimin üzerindesin diyor. Sen Allah'a çağırıyorsun diyor. Sahabenin de Allah'a çağırdığını kesinleştiriyor. Bütün mürşitlerin de Allah'a çağırdığını kesinleştiriyor. Fusilet 33, 34, 35. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla söndür. Seyyiatı hasenatla söndürme hastasına herkes ulaşamaz. Bu haslet herkese verilmez. Herkes bunun sahibi olamaz. Sahibi olanlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Sonsuz hazzın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Cennet yolcuları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya o standartlar içinde bakın, her şeyi çok güzel bulacaksınız. Sadece bir tek dilekle sırat-ı cehimi devre dışı bırakabilirsiniz. Sırat-ı müstakimin yolcusu olabilirsiniz. Cehennem de insanlar için, cennet de. Ama unutmayın, seçim sizin. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinden ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeye ulaştırmasını dileriz. Böylece Allah'ın en üst cennetlerinde sonsuz mutluluklara ulaşmanızı temenni ederek ve Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Eyvallah.

yapıyor. Sözlerle İslam'ı anlatıyoruz. Aklınıza gelen bütün ilginç sorulardan cevaplarını vermek için buradayız. Ve bu üçüncü sual, şimdi onun cevabına geldi sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir aradayız. Bütün güzellikleri Allah-u Teala'nın sizlere kalbinize nakşetmesi dileğiyle hep sözlerimi yerlerime oturtmak istiyorum. Allah neden insanı yarattı? Mutlu olmak için gerçekten. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyor Allah-u Teala sizden. Siz ne yaparsanız yapın, Allah-u Teala'ya bir faydanız dokunmaz. Siz ne yaparsanız yapın, Allah'a bir zarar da veremezsiniz. Ama yaptığınız her şey size faydalı olabilir veya zararlı olabilir. Siz kendi yaptıklarınızın neticesinde mutlu olursunuz veya mutsuz olursunuz. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın size yardımı sizin mutlu olmanın istikametinde onun emrettiği standartlarda hareket etmeniz halinde size ulaşır. Şeytanın yardakçısı olduğunuz noktada Allah sizin yapsanızdan razı değildir, yardımcınız olmaz. Ve mutsuz olursunuz. Allah sizi mutsuz etmez. Siz mutsuzluğunuzu kendiniz hazırlarsınız. Mutlu değil misiniz? Sakın başka bir sebep aramayın. Falanca sebebiyle mutsuzum veya peşmeken sebebiyle mutsuzum diye bir masalı başkalarına anlatabilirsiniz. Ama o masalı bize anlatamazsınız. Eğer anlattıklarımızı dinleyip yerlerine oturtabilirsiniz, o zaman ne söylemek istediğinizi anlayacaksınız ve başkalarını suçlamaktan vazgeçeceksiniz. Hatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendiniz olduğunu, siz olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse konumuza girelim yavaş yavaş. Allah bu dünyayı niçin yaratmış? İnsan için. Peki bu dünya bir toz zerresi bu kainatta. Kainatın için yaratmış? Cevap aynı. İnsan için. Gerçek mi? İki ayet. Birincisi Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Hüvellezî halaka leküm mâ fîl ardı cemî'an. O yüce Allah'tır ki arzda, dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı ey insanlar. Böyle söylüyor Allah Teala. Şu dünyada neyi yaratmışsa yerleriyle, gökleriyle, denizleriyle, karalarıyla, canlılarıyla, cansızlarıyla şu dünyada Allah Teala neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi sizin için yaratmış. Ama bir toz zerresi sizin için yaratılmış olabilir. Ya bu koca kainat, o da sizin için. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. وَاَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Her şey sizler için yaratılmış, yetmez. Emrinize verilmiş. Her şey. Melekler de sizin için yaratılmış. Cinler de sizin için yaratılmış. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizler için yaratılmış. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki şu kainat dizaynında en üstün yaratılan varlıklar bizleriz. İnsanlar. Sonsuz bir şekilde Rabbinize hamd edip şükretmeniz lazım ki insan olarak yaratıldınız. Sizden başka yaratılan her şey
sizin için yaratılmış, yetmez, emrinize verilmiş. Öyleyse Allah Teala eğer isteseydi bizi de başka bir mahluk için yaratabilirdi. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça söyler derdi ki ben sizi meleklerim için yarattım. Veya ben sizi cinlerim için yarattım. Veya adını bilmediğimiz başka bir mahluku için yarattım. Ama hayır. Öyle söylemiyor. Açık ve net hüküm bu. Allah kainatta neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış, insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır. Yani sizsiniz. Neden? Çünkü en çok sizi seviyor. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi, kainatı onun için yaratmazdı. Öyle değil mi? Bir yanlışımız varsa söyleyin. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi, kainatı insan için yaratmazdı. Düşünebilir misiniz? Allah'ın sevmediği, cezalandıracağı bir mahluk için bir kainat yaratıldı. Mesela şeytan için bu kainatın yaratılmış olduğunu düşünebilir misiniz? Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Ne yaparsa sizin mantık ölçülerinize cuk oturur her yaptığı şey. Öyleyse Allah Teala'nın yaratması için sevmesi şart. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanı sevdiğini söylüyor. Eğer sevmeseydi sizi, sizi yaratmazdı. Dikkat edin, varsanız seviliyorsunuz. Yaratıldıysanız seviliyorsunuz, seviliyorsunuz. Ve eğer kainat yaratıldıysa ve insan için yaratıldıysa, insan Allah'ın en sevdiği mahlukudur. Onun için kainatta yarattığı her şeyi bu en çok sevdiği mahluku için yarattı. Neden? Çünkü insan olabilirler bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Ondan başka hiçbir talebi yok. Peki bu kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insan mı üstündür? Madde bir, Allah Teala yerleri ve gökleri bütün kainatı insan için yaratmış. Öyleyse insan üstündür. Madde iki, Allah Teala insanoğlunu Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gün bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler, şeytanlar secde ediyorlar. Bir tek hariç iblis, şeytan. Secde etmiyor. Evvela secde etmenin manasına dikkatle bakın. Allah'tan başka kimseye secde edilmez. Ama secde emrini veren Allah. Allah secde emrini verdiği için bütün melekler otomatik olarak itaat ediyorlar. Cinler de, şeytanların büyük kısmı da. Bir tanesi hariç. Öyleyse burada Allah'ın insanoğluna tanıdığı üstünlüğü görüyoruz. İnsandan başka yarattığı bütün mahlukatı orada. Evvelce yaratmış onları. Hepsine secde emri verdiğine göre açık ve kesin bir olgu. Üstün insandır. Meleklerden de, cinlerden de üstün olan insandır. Ve bütün kainat uğruna yaratıldığına göre Allah'ın en çok sevgilisidir. Kendisine secde edildiğine göre gene Allah'ın en çok sevgilisidir. En çok değer verdiği mahluktur. Öyleyse Allah-u Teala en çok sevdiği mahlukundan ne ister? Size sorayım evvela. Çocuklarınızı seviyor musunuz? Ne istiyorsunuz onlar için? Onların mutlu olmasından başka bir talebiniz olabilir mi? Öyleyse en çok sevdiklerinize dikkatle bakın. Eşiniz, çocuklarınız, kim varsa sevdiğiniz, onlar hakkında ne düşünürsünüz? Bir tek şey. Sevdiğinizin mutlu olmasını istersiniz sadece. İşte Allah Teala da bütün kainatı yaratan Allah Teala o kainatı insan adı verilen bir mahluku için yaratmış. Çünkü en çok onu seviyor. Ve
eşyanın tabiatına son derece uygun olarak bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah en çok sevdiği bu mahlukundan sadece onun mutlu olmasını istiyor. Böyle bir şey Kur'an'ın temelinde var mı? Yalnız temelinde olsa iyi. Bütününde var. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sından başlayın, en son suresine kadar gelin. Kul eûzü bi rabbin nâs. Oraya kadar gelin, bütün Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde neyi göreceksiniz? İnsanın üstünlüğünü göreceksiniz. Kainatın insan için yaratıldığını göreceksiniz. Allah'ın insandan mutluluğundan başka bir şey istemediğini göreceksiniz. Yeter mi? Yetmez. İnsan oğlunun bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğinin kesin işaretini

söz konusu olan şey odur ki dizayde ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. İnsan oğlu Allah için yaratılmış ve kainatın bir köprüsü. Ne demek istiyorum? Demin dedim ki Allah kainatta ne varsa hepsini insan için yaratmış. Güzel. İnsanın için yaratmış. Cevaba dikkatle bakın. Kendisi için. Allah insanı başka bir varlığı için değil, kainatı yaratan, yüce yaratıcı olan Allah'ın zatı için, kendisi için yaratmış. Öyle mi? İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. Onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Böyle diyen insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. İşte onlar hidayete erecek olanlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırabilecek olanlar işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir ki Allah-u Teala. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmışsa, insan Allah için yaratılmışsa, insan kainatta bütün Allah'ın yarattığı diğer varlıklarla Allah arasında bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmış ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse kendisi için yarattığı bu mahlukatının, bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olmasını dilemesi, mutlu olmasını dilemesi Allah için mutlak bir olgu değil mi? O abesle iştigal etmediğine göre, hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadığına göre, mantıksız bir şeyi dizayn etmesi mümkün olmadığına göre, o yüce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri kainatı insan için yaratan, insanı da kendisi için yaratan Allah-u Teala kainatı niçin Allah, niçin insan Allah için yaratmış? Onun mutlu olmasını temin için. En çok sevdiği mahlukunun, uğruna kainatı yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir saadetin oluşmasındaki Kur'an-ı Kerim'in üç temel perspektifine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden önce. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Saadete ulaştırmak üzere yarattığı mahlukuna Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir garanti veriyor. Diyor ki, ey benim insan adı verilen mahlukum, mutlu olmayı istiyor musun? Eğer gerçekten istiyorsan, ben seni o mutluluğa mutlaka ulaştıracağına dair söz veriyorum. Ve ben sözüme sadık olan en büyüğüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor. Allah vaadini mutlaka yerine getirir diyor. Ve Allah-u Teala söz veriyor ki insanoğluna, eğer sen mutlu olmayı istiyorsan ve bu istikamete benim sana verdiğim reçeteyi tatbik edersen mutlu olmaman mümkün değildir. İşte ben seni mutlu olmak için yarattım ama bu reçeteyi tatbik etmen kaydıyla. Öyleyse Allah-u Teala gerçekten Kur'an-ı Kerim'i insanın mutlu için yaratmış. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim insanın mutluluğu için yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Beraberce bakalım. Allah-u Teala insanoğlunun bir yerlere varmasını istiyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Bir, bunun için mürşidine ulaşacaksın. İki, ve ruhunu

0: Ölmeden evvel bana ulaştıracaksın. 3. İşte sana verdiğim emirler bunlar diyor Allah-u Teala. Bunları gerçekleştirdiğin takdirde mutlaka seni cennetime alırım. Ve bunları, yani nefsinin Allah'a verdiği yemini, ruhunun Allah'a verdiği misaki, fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi senin üzerine farz kıldım. Şimdi burada duralım. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz üzerimize farz ise, bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde Allah-u Teala cennete gideceğimizi mutlaka garanti etmişse, hepimizi yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmeye davet etmiyor mu Allah-u Teala? Bunları yerine getirenler de kesin olarak Allah-u Teala'nın cennetine gireceğine göre Allah-u Teala aslında bizi cennetine, cennet saadetine davet etmiyor mu? Bir adım daha atalım. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman üç vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Kim Allah'a teslim olursa dünya saadetinde sahibidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu da garanti ediyor. Ve bunu da üzerimize farz kıldığına göre kim o farzı yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine gitmesi söz konusu olduğuna göre. Böyle bir insanın Allah-u Teala'nın bir daveti üzerine bunu gerçekleştirdiği bir vaka değil mi? Evet, Allah-u Teala davet ediyor. Mutlaka diyor bana teslim olacaksın diyor. Teslim olmaya davet ediyorum seni, farz kılıyorum diyor bunun üzerine. Bunu diyor yerine getirirsen mutlaka benim senin için uygun gördüğüm dünya saadetinde yaşayacaksın. Farz kıldığına göre mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Mutlaka yerine getirdiğiniz zaman ise gideceğiniz yer dünyada saadeti yaşamaktır. Öyleyse ister cennet saadet açısından bakın, ister dünya saadet açısından bakın, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Peki Allah Teala bu reçeteyi, Allah Teala insanın mutlu olması için ne yapması lazım geldiğini Adana'ya vermiş mi? Vermiş. Bir sıra dahilinde Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, dilediğiniz adına zaten kurtuldunuz. Cennet saati sizin. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ulaşmak mecburiyetindesiniz. İki, ulaştığınız takdirde mutlaka mümin oluyorsunuz. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Üç, yeminizi, misakinizi, ahdinizi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekleştirdiğiniz takdirde cennet saati gene sizin. Dört, ruhunuzun ötesinde fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindesiniz. Teslim ettiğiniz takdirde dünya saadeti de sizin. İşte bunlar yapmanız lazım gelen şeyler. Bunları nasıl yapabileceğinizin bütün detayları Kur'an-ı Kerim'de gösterilmiş. Yapmanız lazım gelen şeyler ve onların gerekli bütün teferruatı Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre Allah Teala size söylemiyor mu? Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir aynı zamanda. Yetmez. Allah Teala demiyor mu benim katımda söz değiştirilmez? Kim birinci grubu yerine getirirse cennet saadetinin sahibi olur. Buna ikinci grubu da eklerse cennet saadetine bir de dünya saadetini ekler. Zülcenayn olur, iki kanatlı olur. Ve ben bunu garanti ederim demiyor mu? Diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet garantisidir insan için. İşte insanoğlunun cennet saadetine ulaşmasını da dünya saadetine ulaşmasını da Allah istiyor. Yeter mi? Yetmez. Siz de istiyorsunuz. Var mı içinizde bir kişi bana diyebilir mi ki ben mutlu olmak istemiyorum? Ne kadar insan tanıyorsanız etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes saadeti yaşamak istiyor. Öyleyse siz de onlardan birisiniz. İşte eğer bu kasıtı dinliyorsanız şundan emin olmanızı istiyorum. o aradığınız saadet var ya, işte oraya ulaşabilmenin bütün standartlarını biz size öğretebiliriz. Yetmez, yaşamanızda mutlak yardımcı olur. Çünkü Allah sizin de mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse mutlu değilsiniz. Neden? Çünkü nefsiniz var. Ve siz nefsinizin emrindesiniz. Bunun arkasında da nefsinizi yönlendiren iblis var. Şeytanların o Allah'a itaat etmeyen iblisi. Ve nefsinizde doğuşunuzdan itibaren %100 afetler var. Nefsinizin kalbi sadece afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, intikam, haset gibi 19 ayrı konuda afet nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiş ve şeytan bunların %100'üne hakim. Yani bir başka ifade kullanmak daha doğru olacak. %100'üne tesir edebilmek imkanının sahibi. Hakim demekten muradın, siz ona hakim olmak imkanını verdiğiniz takdirde geçerli. Vermeyebilirsiniz. İşte zaten sırlardan bir tanesi bunun arkasında yatıyor. Allah'ın sizin için uygun gördüğü reçeteyi gerçekleştirip de cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz zaman şeytanın sizin elinizde oyuncak olduğunu göreceksiniz. Onun en çok korktuğu şey insanların elinde oyuncak olmaktır. Büyük gururu o oyuncak olduğu insanlardan nefret etmesine sebebiyet verir. Neden oyuncak olur? Eğer sizin nefsinizde bir gün daimi zikre ulaşırsanız, afetler kalmazsa, hiç afet yoksa, şeytanın size tesir edebilecek olan hiçbir imkanı yoktur. İmkanlar sıfırlanmıştır. Ve hep bir takım şeyleri size teklif eder. Yanlış şeyleri arkasından da hep reddedilir. Her teklifinin reddedilmesi sizin o kadar derece kazanmanızı icap ettirir. Yani teklifi o şeytanın nefsiniz istikametinde sizi günaha çağıran teklifini kabul etseydiniz, ne kadar derece kaybedecek idiyseniz kabul etmediğiniz anda o kadar dereceyi kazanırsınız. Ne demek bu? Bunun manası şu: şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Hep siz kazanırsınız, hep o kaybeder. Manası şeytanın elinizde oyuncak olması. Öyleyse nefsiniz var. Bu nefsinizde afetler var. Nefsiniz yaratılışının tabii neticesi olarak afetlerle doludur. Ve nefsinizin bünyesinde sadece afetler mevcut olduğu için nefsiniz, vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan devamlı şer taraflarda bulunur. Hep günah işlemesini ister ondan. Ama vücudunuzda bir başkası daha var. Ruhunuz. Yalnız güzelliklerle yaratılmış olan, yaratıldığı an ahsen olan bir varlık. Bütün güzellikler, pozitifler ruhunuzun kalbindedir. Ve nefsinizin isyan afetine karşılık ruhunuzda itaat var. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi var. Bütün negatiflerin pozitif karşılığı ruhunuzda ve ruhunuz adeta Allah-u Teala tarafından İçinize konulmuş bir bekçidir. Bununla görebilir. Ne zaman nefsinizin bir afeti nefsinize hakim olup da aklınızdan bir şer talebinde bulunsa, ruhunuz derhal bundan haberdardır. Derhal harekete geçer ve aklınızdan onun tam zıttı olan bir hayrın işlenmesini ister. Böyle bir dizaynda aklınız karar mercidir. Nefsinizin ve ruhunuzun taleplerini gözden geçirecek, bir tanesini kabul edecektir. İşte İşte burada şeytan devreye girer. Nefsinize bir takım telkinlerde bulunup aklınıza tuzaklar hazırlar ve aklınızı ne eder yapar çeler ve günah işlemenize sebebiyet verir. Aklınız günah işlemesi konusunda kararlar verir. İşte bunun arkasında nefsiniz vardır. Bunun arkasında nefsinize aklınızı kandırma tekniklerini öğreten şeytan vardır. İkisi de Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve birisi içinize konmuş, öteki de onu kandırmak üzere kendi kendini vazifeli kılmıştır. Şimdi sizinle beraber Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım, ona ruhumdan üfürdüm ve diyor ki, şimdi önünde secde edin. Hepsi secde ediyor, İblis secde etmiyor. Sonuç ne oluyor? Sonuca dikkatle bakın. Sonuçta Allah-u Teala İblis'e diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum. Madde bir. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaksın. Madde iki. Çünkü sen emrime itaat etmeyerek kafirlerden oldun. Madde üç. Allah Teala'nın bu sözüne karşılık İblis'e dikkat edin. Diyor ki, beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, kıyamet gününe kadar senden yetki istiyorum Allah'ım diyor. Beni öldürme diyor kıyamet gününe kadar, beni yaşat. Ve gerek bu Adem Aleyhisselam'dan, gerek onun kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetinden intikamımı almama müsaade et. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların cehenneme gitmelerine sebebiyet vereceğim. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala'nın cevabına şimdi dikkat edin. Sen müsaade verilmişlerdensin. Atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla onunla savaşmana izin veriyorum. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı dalalete düşüremezsin. Dalalette bırakamazsın. Onları yoldan çıkartamazsın. Onları ilaya düşüremezsin. İblis diyor ki, senin ihlas sahibi kulların hariç ötekileri yoldan çıkarmam için izin istiyorum. Allah-u Teala diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. Yani onları da yoldan çıkarmaya çalışabilirsin. Başaramazsın ama sen izin verilmişlerdensin. İşte o günden bu tarafa iblis faaliyetidir. Nasıl faaliyetidir? Nefsimize, aklımıza gelmeyecek bir tarzda yaklaşarak ne yapıyor? Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onları süslü gösteriyor. Başka ne yapıyor? Allah'ın emrettiği ne kadar fiil varsa onları da çekilmez gösteriyor, angarya gösteriyor. Ve birçoğumuz bunu her an hayatımızda yaşarız. İç dünyamıza baktığımız zaman da gerçeği görürüz. Ama iblis bunların hepsini önlemeye çalışır. Öyleyse bir taraftan sizinle daima beraber olan en büyük düşmanınız nefsiniz. Dikkat edin, nefsiniz başlangıçta düşmanınızdır. Bu en büyük düşmanınız nefsiniz. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberdir. Ondan kurtulamazsınız. En büyük düşmanınız içinizde ve sizi başlangıçta sadece mutsuz etmek istikametinde bir gayretin sahibidir. Kendi negatif ihtiyaçlarının tatmini onun için ön planda olduğundan, onları tatmin ederken de sizin mutsuzluğunuz mutlak olarak gerçekleşeceğinden, eşyanın tabiatına uygun olan nefsin davranışı sizin mutsuz oluşunuzu sağlar. Öyleyse nefsinizin aklınızdan her talep ettiği şeye karşılık aklınızın karar vermesinde şeytan nefsinize yardımcı olarak ona teknikler öğreterek aklınızın yanlış kararlar vermesine sebebiyet veriyor. Böylece Allah-u Teala'nın indinde olması lazım gelenin kalanın tersine bir mekanizma işliyor. Şeytan ve nefs beraberce aklı gündeye getiriyorlar ve akıl negatif kararları imzasını atıyor. Ve siz mutsuz oluyorsunuz. İç dünyanızda mutsuz oluyorsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Bu mutsuzluğun arkasında şeytanla nefsiniz var. İki tane melek Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyorlar ki onu yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın ya Rabbi? Biz ondan daha güçlüyüz. Biz ondan daha çok sana sevgili olabiliriz. İnsanı üstün kılan nedir? Allah-u Teala diyor ki onu üstün kılan nefsidir. Sizlerde nefsi olmadığı için onun gibi bir hüviyete ulaşamazsınız. Melekler diyorlar ki bize de nefs var. İspat edelim ki biz ondan üstünüz. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Harut ve Murat isminde iki meleği gönderiyor yeryüzüne. O zamana kadar yeryüzünde Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine indiriliyor iki tane melek. Ve daha bir ay geçmeden, iki ay geçmeden bir kadına çok kötü bir mağarada bulunuyorlar. Kadının kocası da gelip benim karıma nasıl bunu yaparsınız dediği zaman dayanamayıp adamı öldürüyorlar. İkisi beraber tekrar yukarıya almıyor. Allah-u Teala diyor ki ben size yapamazsınız demedim mi diyor. Melekler de diyorlar ki haklısın. En yüce Allah'ın biz gerçekten bunu yapamadık. Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstün olmasının arkasındaki sır o zaman bu iki meleğe ayan oluyor. Allah-u Teala onları diyor ki gördünüz mü diyor. Bu insanoğlu sizden üstün olarak yaratıldı ama şarta bağlı olarak. Ne zaman nefsine hakim olmayı başarırsa o zaman sizlerden üstün olmak standartına erecek. İşte insanı meleklere üstün kılan şey ondaki nefstir. Nefsiniz de ruhunuz devamlı bir çatışma halindedir. Allah'ın size verdiği bir teknikle, zikirle nefsinizdeki afetleri yok etmek imkanına sahipsiniz. Afetler yok oldukça nefsinizin yok olan afetlerin yok olduğu bölümüne ruhunuzun bütün hasretleri gelip yerleşecektir. Yerleştikçe nefsinizdeki negatif talepler azalacak, ruhunuza paralel pozitif talepler artacaktır. Ve bu arttıkça nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga azalacak, azalacak, azalacak, bir gün sona erecektir. Bu sonsuz bir mutluluk dizaynıdır. Oraya ulaştığınız gün nefsinizin talepleri hep hayra dönük olacak. Ruhunuzun talepleri de zaten ezelden beri hayra dönük olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki bu evrensel kavga sona erecektir. Bu sebeple ilk mutluluğu yaşayacaksınız. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada insanlar huzursuzdurlar. Orada insanlar sıkıntıdadırlar. Nerede suç ve sükun ve hak duruma hakimse orada mutluluk vardır, huzur vardır. İnsanlar saadet içindedirler. İşte ne zaman iç dünyanızdaki kavgayı bitirirseniz, nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazanırsa, o zaman sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. İçinizdeki kavga bitecek, başkalarına da hep hayırla davrandığınız için dışınızdaki kavga da bitecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak sizin için doyulmaz zevkler olduğu için ve yasak ettiği fiilleri işlemeniz mümkün olmadığı için o aşamada, sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız Allah ile olan ilişkilerinizde. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz. Öyleyse bütün bu saadetlerin yaşanması, sizi Allah'ın sizin için sizi hedefe götürmüş. Saadeti yaşamışsınız, saadetin mutluluğunun içindesiniz. İşte burası nefsinizin ruh haline dönüştüğü yerdir. Bütün afetlerini yitirdiği, Allah'ın istediği hedefe ulaştığı yerdir. Çünkü Allah Teala Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. En güzele dönebilme özelliği içinde. Bütün afetlerini yok edip, ruhun bütün hasretlerini kendi iç dünyasına yerleştirebilecek olan hüviyette yarattık diyor. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde. İşte o güne ulaştığınız zaman nefsin bütün afetlerinin yok olduğu yerde şeytanın nefsin üzerindeki hakimiyeti sıfırdır. Neden? Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Ve Allah Teala size verdiği teknikle o afetleri nasıl yok edebileceğinizi açıkça ispat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadığınız sürece de bunu yaşıyorsunuz. Ve o zaman nefsinizin ruh hüviyetine dönüştüğünü görüyorsunuz. Şeytanınsa bir üstünlüğü olmak şöyle dursun, şeytan sizin köleniz oluyor. Siz onun hiçbir söylediğinizi yapmıyorsunuz, söylediğini yapmıyorsunuz ama o sizin her dediğinizi verdiğiniz kararlara paralel olarak yapmak mecburiyetinde. Çünkü başka bir yolu yok. Şeytan sizin uyguladığınıza boyun eğmek mecburiyetinde. Ama siz ona asla. Öyleyse mutlu olabilir misiniz? Evet. Cennet saadetini daha nefsinizin kalbini yarı yere temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Dünya saadetini de nefsinizin kalbini bütünlüğüyle temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Ve o zaman şeytanın üzerindeki sultanlığı bütünlüğüyle sona erer. İşte Allah Teala şeytanı bu hedefe ulaşasınız diye yaratmış. Şeytanı yaratmasının sebebi Allah'ın üniversitesinden mezun olmanız için imtihanları vücuda getirmesidir. Bir üniversiteden mezun oluyorsanız veya herhangi bir okuldan mezun oluyorsanız bir takım derslerin imtihanını vererek mezun olursunuz. İmtihanlar yoksa diploma da yoktur. Şeytan ise sizi nefsinize yaptığı terkinlerle devamlı imtihana tutar. İmtihana tabi tutar. Bu imtihanları oluştursun diye Allah Teala şeytanı yaratmıştır. İmtihanlar olmazsa Allah'ın üniversitesinden mezun olamazsınız. Yetmez. İmtihanlar olmazsa mutlu da olamazsınız. Çünkü mutluluğunuzu sağlayacak olan şey devamlı şeytanın size yanlış telkinlerde bulunmasıdır. Bu telkinleri ne kadar bertaraf edebilirsiniz o kadar mutlusunuz. Başlangıçta hiçbirini bertaraf edemiyorsunuz. Hepsine evet demek mecburiyetlisiniz. Nefsinizin afetleri tamamen afetlerden oluştuğu için. Nefsinizin iç bünyesi tamamen afetlerden oluştuğu için. Geceyi yaşıyorsunuz. Ne zaman ruhunuzun bütün nurlarını nefsinizin o kapkaranlık dünyasına ulaştırıp yarasalarla temsil edilecek olan afetlerinizi tamamen kapı dışarı ediyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yarasalar karanlık mağaralarda yaşarlar. Bir gün o mağaraları donatırsanız aydınlıklarla mağaralarda hiçbir yarasanın yaşayamadığını göreceksiniz. İşte tıpkı bunun gibi. Nefsinizin bütün afetleri uçmuştur. Yerine Allah'ın nurları gelip nefsinizin kalbini doldurmuştur. O noktadan itibaren nefsiniz ruhunuzun bütün hasretlerine sahip olduğu için nefsinizin talepleri de hayır talebidir. Ruhunuzun talepleri de hayır talebidir. O noktadan itibaren içinizdeki kavga sona ermiştir, mutlusunuz. Bütün davranışlarınızda nefsiniz ve ruhunuz da hayır istediği için hep hayır istiyorsunuz. Hayrın arkasından sadece mutluluk duyabilirsiniz. Nasıl şairin arkasından mutluluk duyuyorsanız. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için doyulmaz zevkleri oluşturur. nefeketi hiçbir fiili işleyemezsiniz. Çünkü de nefsinizde yasağı işlemize dair bir talep oluşur. Neden ruhunuza? Ruhunuza oluşması zaten mümkün değildi baştan beri. Ama nefsiniz de ruh hüviyetine büründüğü için, yalnız hasretlerden oluştuğu için asla şerri talep edebilecek bir özelliğin sahibi olması mümkün değildir. Bu nokta iç dünyanızda da bir, dış dünyanızda da iki, Allah ile olan ilişkilerinizde saadeti bütün vesileyle yaşadığınız cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz noktadır. Ne yaptınız? Mutluluğunuza engel olan şeytan ve nefsin işbirliğini yok ettiniz. Ne yaptınız? Nefsinizi ruh haline getirerek bütün olguları pozitif hale getirdiniz. Ne yaptınız? Şeytanın üzerindeki hakimiyetini sıfırladınız. Şeytan sizin nefsiniz oldu. Öyleyse Allah-u Teala neden nefsi yaratmış? İnsanı üstün kılmak için. Neden şeytanı yaratmış? Şeytanın sizi devamlı tuzaklara davet etmesi ve bu sebeple imtihanları birer birer kazanmasınızda yüksek derecelerle Allah'ın üniversitesinden mezun olasınız diye. Her şeyin Allah katında mutlaka bir sebebinin olduğunu yerliğine oturtun. Olmasaydı ne olurdu? Nefsiniz olmasaydı siz bir melek olurdunuz. Ne cennete gidebilirdiniz ya da cehennemsiniz şu söz konusuydu. Ama insandan daha alt kalitede bir mahluk olarak kalmaya mahkumdunuz. Öyleyse bir mücadelenin sonunda mutluluk adı verilen cennet saadetine, mutluluk adı verilen dünya saadetine ulaşmanız mümkün mü? Allah'ın reçetesine göre mümkün. Bunlardan sizin ve neden iki düşmanınızla yenmek mecburiyetindesiniz. Birini sadece yenmek değil, kendinize dost etmekle mükellefsiniz. O nefsinizdir. Ruh olduğu anda, ruhun bütün özelliklerini kazandığı anda artık sizin kainattaki ruh adı verilen dostunuzun hemen yanında ikinci bir ruh var demektir. Düşmanınızı kendinize dost ettiniz. Şeytana gelince onu dost edemezsiniz. Hep düşmanınız olarak kalacaktır. Ama size köle olmaya mahkum ettiniz. İşte Allah'ın reçetesi onu tatbik ettiğiniz gün sizi cennet saatine beraber ulaştıracaktır. 21. basamakta, sonra da dünya saadetine ulaştıracaktır. 27. basamakta ve şeytanı da nefsinizi de o sizin için kainattaki en büyük iki engeli de devre dışı bırakarak, bertaraf ederek onlardan birini kendinize dost, diğerini de köle ederek. Öyleyse her ikisi de sebepli olarak size verilmiş üstünlüğünüzün, İnsan olarak yaratılışınızın, hasretinizin, üstünlüğünün bir nişanesi olarak bu nişanenin muhtevasında da nefsinize hakimiyetiniz var. Onu sağlayabildiğiniz zaman meleklerden de, cinlerden de, bütün varlıklardan da üstünsünüz. Sağlayamadığınızı düşünelim. Şeytanın ve nefsinizin kölesi oldunuz. Hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olarak değerlendiriyor Allah Teala size. Hala suresinin 179. ayet-i kerimesinde bu vasıfta olan nefsine ve şeytana esir olan bir insanın hayvanlardan daha aşağı derecede olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'ın en üstün kıldığı mahluk hayvanlardan daha aşağı derecede düşebilir mi? Düşebilir. İşte Allah'ın verdiği nefsi Allah'ın size öğrettiği metotlarla yenmeyi, onu ruh hüviyetine götürerek dost edinmeyi başarasınız diye üstünlüğünüzün bir nişanesi olarak Allah Teala size nefsi vermiş. Ve şeytanı yaratmış. Sizi imtihanlara tabi tutsun da üniversiteden mezuniyetinizi sağlasın diye. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz sağlıklara ulaştırmasını dileyerek sizleri inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı
1: olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri 4. sualimizde inşallah. İnsanlar diyorlar ki Allah Teala bizi bir kaderle yarattı ve bizim ileride ne yapacağımızdan haberi var. Ve eğer ben sonunda cehenneme gideceksem ve Allah Teala bunu biliyorsa ve benim bunu değiştirmeye hiç gücüm yoksa kesinlikle gelecekte olan yaşayacağım kaderimi değiştirme yetkim yoksa, o zaman benim cehenneme gitmem de benim suçum ne? Dolayısıyla insanlar kader ve kaza arasındaki farkın ne olduğunu devamlı birbirine karıştırmakta var. Eğer Allah Teala bizim girecekte cehenneme gideceğimizi biliyorsa, o zaman biz bu yaşantımızı, önümüzdeki olan yaşantımızı niçin yaşıyoruz? Bize kader ve kaza konusunda inşallah aydınlatabilir misiniz?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selam.

0: mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş, zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, yine sizlerle birlikteyiz ve güzel bir günde, eşsiz bir sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mehir, sizlerle birlikte olacaklar az sonra veren, hiç vakit kaybetmeden müsaadenizle inşallah muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz, ellerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz ve çok kıymetli dualarınızı beklerken, bugünkü bu eski sohbetimizde de zaten muhtemelen dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübarekelerini sınırmak ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini yapıyoruz. Ve inşallah besmeleyle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım selam. Yakin abdü ve yakin esayesi nasıl var? Sakin sultan. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, televizyonumuzun radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mensupları, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için. Sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gönül gününe yaşıyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu O bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın dinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, söz konusu olur. Bu menhus varlık. Bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah-u Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz, kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya dünden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey Ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı, B'yi, C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. B'yi, E'yi, F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölene Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda hangi standartlara sahip olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili izleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah-u Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah-u Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulum bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah Teala bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki bakra alınır. Dilediği an kalbindeki ekinet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an İrşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah Teala arkasından o kişinin kalbinin nur topuzunu Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasında sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfır ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmenizse sadece ben cennete ulaşmayı diliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vakaysa Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine

süreci kullanın. Bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

dikkat edin, bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki, bakın, bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor.

0: Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından ey insanlar bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, hoşuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَاهِنَا ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin narı mimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle amini olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'a ulaştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü yarar ve İslam'a Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse, öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yeryüzünde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler. Naksetmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Ve gene Rad suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayeti ki onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yazılacaktı. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُونَ Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde bir de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler, dinleyenler ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَقْضٍ Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayet edeceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları bu suretle üçüncü kat cennete kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamat. Allahümme salli ala Muhammed. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amcu ve iyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim gâire mahdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha beraberiz sevgili kardeşlerim. Bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere Konumuz şeytanın tuzaklarından mümin olma. Şeytan insanları mümin olma konusunda nasıl kandırıyor? Onlara diyor ki Allah'a inanıyorsan müminsin. Gerisi lafı güzaftır. Her Allah'a inanan mümindir. Çünkü mümin inanmış demektir. İman, inanç demektir. Öyleyse mümin inanmış olan kime inanmış olacak? Allah'a inanmış olacak. Allah'a inanmış olan mümindir. Gerçekten eğer lügat değerinden gidiyorsanız sözün, gerçekten o neticeye ulaşıyor insan. İblis de bunun arkasına saklanarak aldatıyor zaten insanları. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de mümin olmak kavramı şeytanın bu ifadesi kadar basit değil. Yani mümin olmak sadece Allah'a inanmakla oluşmuyor. Başka şartların da gelişmesi lazım. Muhtevanın içine girmesi lazım. Allah'a inananlardan kimdir asıl müminler? Hem Allah'a inanmış olan hem de Allah'ın kalplerine imanı yazdığı kişiler. Nerede gerçekleşir? 14. basamakta gerçekleşir. Peki Allah-u Teala bundan evvel de bir insanı mümin kabul edebilir mi? Mümin standartlarında serdedebilir mi? Mümin olarak görür mü? Evet, görür. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Evvela mümin kelimesinin karşıtı kafir kelimesidir. Herkes bilir ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Kimdir kafir? Her şeyden evvel Allah'a inanmayandır. Allah'a inanmayan kafirdir. %100 doğru bir ifade. Allah'a inanmayan kafirdir. Peki kişi Allah'a inanıyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa neden mümin standartlarına değil de kafir standartlarında kabul ediliyor? Eğer o kişi Allah'ın istediği standartta bir mümin olsaydı, bir, Allah'a inanacaktı. İki kişiyi mukayese ediyoruz. Birisi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmıyor. Allah-u Teala onu mümin saymıyor. Kim Allah'a da inanıyorsa, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyorsa ve Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna da inanıyorsa ve Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın onun ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa ve Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah'ın verdiği söz gereğince ruhunu mutlaka kendisine, yani Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa kişi, işte o kişi Allah-u Teala tarafından mümin kabul ediliyor. Öyleyse mümin olmakla olmamayı ayıran çizgi Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Müminler cehenneme girmez. Müminler cennete girer. Allah-u Teala bu ayrımı kesin bir şekilde gözler önüne seriyor. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayetiyle. Diyor ki Allah-u Teala,

Amiri olur da nefs tezkiyesi yaparsa nefsini tezkiye ederse diyor Allah Teala, işte o zaman diyor amiri salihat yapan mümin olup da amin olup da amini salihat yapanlar, işte onlar müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun, Allah müminleri cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir tarif görüyoruz. Allah-u Teala'nın mümin tarifi, Mümin Suresinin 40 numaralı suresi, 40 numaralı ayeti. Mümin

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. Kim seyyiat işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Ve men amile salihan min zekerin ve insa, kim de erkeklerden ve kadınlardan, kim de amile salihan salih amel işlerse, nefsi ıslah edici amel işlerse ve hüve müminun, işte onlar müminlerdir. Nefsi ıslah edici amel işleyenler, onlar müminlerdir. Fe ulaike yedhulunel cennete, onlar cennete konulacaklardır. Yurzekune fiha bi gayri hisab, orada onlar hesapsız rızıklandırılacaklardır. Kimmiş? Nefsi ıslah edici ameller işleyenler müminmiş. Öyleyse mümin olmak, nefsi ıslah edici ameller işlemekle gerçek anlamda tahakkuk ediyor. Bu noktaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamağı görüyoruz. Allah Teala mümin olanın temel standartlarını oluşturuyor 14. basamakta. Onlar müminlerdir. Kalplerine iman yazılan kişilerdir. Nefs tezkiyesi yapan kişilerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mümin olmak, küfre düşmek, küfürde olmak, Allah-u Teala tarafından bir tarif standardı içine alınmış. Yani Allah-u Teala, Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir, bütün inananlar mümindir standardını kabul etmiyor. Bu, İblis'in insanları düşürdüğü bir tuzaktır. Allah'a inanan herkes mümindir ifadesi bunu muhtevasına alır. Allah'ın kanunu var. Müminler cennete, kafirler cehenneme girer. Kafirler cehenneme mi girer? Oradan başlayalım. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُوا دَلَلًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيهُمْ طَرِيقًا اِلَّا طَرِيقًا جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala diyor ki,

Bu muhtevada bir tarif veriyor. Nisa 167, 168, 169'da. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Allah'ın yolundan insanları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirlerdir. Aynı zamanda da zalimdirler. Zalimlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer kafir olmasalardı ne olacaktı? Mürşitlerine ulaşacaklardı. Aynı gün Allah onların günahlarını sevabı çevirecekti. Yani bu ayetteki mağfiret etme işlemini tahakkuk ettirecekti. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başkalarının dilemesine ve böylece sırat-ı müstakim ulaşmasına mani oluyorlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevabı çevirmez. Ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Küfürde olan insanların genel standardına bakıyoruz. Kalplerinde küfür kelimesi yazılı. Kalpleri mühürlü. Ve kalplerindeki basiret isimli görme hassasının üzeri kışavet adlı bir perdeyle örtülü. Gözlerinde ise, baş gözlerinde ise hicab-ı mesul isimli bir engel var. Kulaklarında vakra var. Bütün kafirler için bu geçerli. İşte Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimeleri. Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez, o kafirler için birdir. Onlar, o kafirler, diyor Allah-u Teala, sen ne söylersen söyle, değişmezler diyor. Onlar değişmezler diyor. Onlar için eşittir. Onlar mümin olmazlar. Onların gözlerinde hicab-ı mestire vardır. Kulaklarında vakra vardır. Bu sebeple kördürler ve sağırdırlar. Kalplerinde ise görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde. Kalpleri mühürlü, kalplerinin basiret, basar hastası üzerinde kışavet adlı bir perde ve işitme hastaları o da mühürlü. Kafirin standardı bu. Şimdi bir insan düşünelim sevgili kardeşlerim. Gözlerinde hicab-ı mestire var veya görme hassasının üzerinde kışavet var. Kalbinde ekinnet var. Veya kalbi mühürlü, idrak edemiyor. Kulaklarında vakra var veya işitme hassası, semih hassası mühürlü. Aynı şey ikisi. Bir kişinin gözlerinde hicab-ı mestire olmasıyla görme hastasının üzerinde kışavet olması
aynı manaya geliyor. Bir kişinin kulaklarında vakfe olmasıyla kulaklarının değil, işitme hastasının, semi hastasının mühürlü olması aynı şey. Birinde hastadan, birinde uzuvdan bahsediyor Allah Teala. Göz uzuvdur, görme hastadır. Kulak uzuvdur, işitme hastadır. Kalp uzuvdur, kalpte ekinet var. Hassa idraktir, idrakin üzerinde. Ekinnet var. Ekinnetin idrak hassasının üzerinde mühür var. Öyleyse bir insan Allah'a inanmıyor. Allah'a inanmıyorsa o kişi için her şey bitmiştir. O kişi kafirdir. Allah'a inanmadığına göre hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı da dilemeyecektir. O kişinin kurtuluşu mümkün değildir. İnançsızlığı sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Tamam. Şeytanın tuzağı nerede? Tuzağı şurada. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala müminler, onlar nefsilerini tezkiye edenlerdir. O müminlerin gideceği yer cennettir diyor. Şeytan insanlara, onlar nefslerini tezkiye edenler, amel-i salihata başlamış olanlar ifadesini attırıyor ve diyor ki müminler kadın olsun erkek olsun cennete girer, hesapsız rızıklandırılır. Ve şeytan bütün insanları Allah'ın yoluna asla ulaştırmayacak olan bir yalana başvuruyor. Diyor ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Oradaki tarifi es geçin diyor Allah Teala. Tarife bakmayın. Allah müminleri ne yapacak? Cennete götürecek. Hepsini, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennete götürecek. Hesapsız rızıklandıracak. Öyleyse İki türlü insan var. Bir, Allah'a inanan, o mümindir. Mümin, inanan demek zaten. İki, Allah'a inanmayan, o da kafirdir. Kafirler cehenneme, müminler cennete. Peki İblis bununla neyi yakalamak istiyor? Şunu yakalamak istiyor. Eğer insanlara inandırırsa ki, Allah'a inananların hepsi mümindir. Ve müminler de cennete gidecektir. O zaman iblis insanlara diyor ki sen diyor zaten Allah'a inanıyorsun. Gideceğin yer mutlaka cennet. Öyleyse diyor neden namaz kılacaksın? Neden oruç tutacaksın? Neden zekat vereceksin? Neden zikir yapacaksın? Kendini neden bir sürü zahmete sokacaksın? Sen Allah'a inanıyorsun, müminsin. İşte kesin hüküm.

Ben günahkar bir müminim. Gerçi orada yani mümin 40'ta Allah Teala müminleri cennetine alacak diyor ama ben o cennete gitmeye pek de yüzü olmayan bir insanım. İbadetlerimi yapmıyorum. Hiçbir ibadet umurumda değil. Günahları da arda arda işliyorum. Öyleyse Allah Teala da ama müminleri mutlaka cennetine alacaksa beni cennetine alacak. Nasıl alacak? Tamam diyor. Önce cehennemine atacak. Leblebi gibi beni hafif tertip orada şöyle bir kavuracak. Bir sıcak yüzü göreceğim orada. Azıcık tabii biraz da üzüleceğim. Ondan sonra hop Allah Teala beni cehennemden alacak. Doğru cennetine. Çünkü diyor ben müminim diyor. Ne kazanıyor iblis buradan? İnsanların çok büyük bir kısmını kazanıyor. Zaten öyle demiyor muydu? Ne diyordu? Bana kıyamet gününe kadar hayat ver diyordu Allah-u Teala'ya. Bana kıyamet gününe kadar hayat ver ki ben o güne kadar yaşayayım. Bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayayım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Madde bir. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Madde iki. Onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım diyor. Bağlayacak mı? Kesin. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu kesinleştiriyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara verdiği sözü, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse iblis sözünü Allah Teala insanlara verdiği sözünü yerine getirdi diyor iblis için. İblis mutlaka bu sözü yerine getirecek. Neyle getirecek? İşte bu tarzda yalanlar söyleyerek yerine getirecek. Şimdi Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Ne görüyoruz? Müminlerin gideceği yer gerçekten Allah'ın cenneti. Konu müminin kim olduğunda. Kimdir mümin? İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yüzden fazla ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mümin olanların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Kafirlerin cehenneme gideceğini söyleyen ayetler de gene yüzden fazla. Kafirlerin cehenneme gideceği de kesin bir hüviyet kazanmış Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ...29 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme bir defa girenlerin oradan çıkıp da cennete girmelerinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenler orada ebediyen kalacaklardır diyor. Tam 29 ayet-i kerime. Allah'ın söylediği bu. Kafirler mutlaka cehenneme girerler ve bir daha oradan çıkamazlar. Ebediyen cehennemde kalırlar. Peki müminler için ne diyor? Onlar cennete girerler. Ebediyen cennette kalırlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki Allah Teala müminlerin mutlaka cennete girdiğini söylüyor. İblis öyle bir kurnazca plan kurmalı ki bütün insanları cehenneme sürüklesin ama onlar kendilerini mümin

etsinler. İyi ama ayet-i kerimelerde böyle bir özellik yok. Olsun. İblis Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde müminlerin mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş Allah Teala, onu kullanıyor. Ama oradaki mümin tarifini insanlardan gizliyor. Amel-i salihat yapanlar, nefsine sahiplice amel işleyenler hususunu gizliyor iblis. Şimdi bu ne ifade eder bize? Bu muhtevada gördüğümüz şey, şeytanın insanları nasıl tuzağa düşürdüğü. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا اَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Onlar ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Diyecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Evvela şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin bir kısmı Allah'a da inanmayanlar. Onlar zaten, onların kafir oldukları konusunda kimsenin bir tereddüdü yok. Allah'a inanmıyorsa o şeksiz şüphesiz bir kafirdir. Ama şimdi problem başladı. Allah'a inananların da bir kısmının cehenneme gireceği kesin. Kim bu insanlar? İşte bu ayet, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunun kesin cevabını veriyor bize. Bu insanlar inanmayanlarla, inanmayanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemezler. Allah'a inananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyenlerin adına amin olanlar diyor. Öyleyse Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri cennetin veya cehennemin anahtarını teslim almak manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gireceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala burada açıklamış. Ya dilerse o zaman da gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Nereden biliyoruz? Allah Teala'nın cenneti ve cehennemi birbirinden ayırdığı dikkat çekici iki ayet. Mü'minun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Allah Mü'minun 102'de diyor ki, kimlerin sevap tartıları ağır olursa
biz kıyamet günü mizanları kurarız ve onları, sevap tartıları ağır olanları cennetimize alırız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Sonra da Mü'minin suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 100. ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi, kimin de sevapları hafif olursa, yani günahları fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir. Günahların sevaplarından fazla olanlar. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır, diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse böyle bir dizaynda

Allah Teala'nın başka özellik var mı bu ayetlerine diye bakıyoruz. Var. Onlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Birinci özellik. İkinci özellik bunların isimleri bunlar. Hüsranda olanlardır diyor. Nefslerini hüsrana düşürenler, hüsranda olanlar diyor. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Evet diyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Acaba cennet olayı nerede başlar? Vel Asr suresi kesin bir çizgiyi çiziyor bize. İşareti veriyor. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların özelliği neydi? Günahlarının sevaplarından fazla olması. Ve hüsranda değilse onun sevapları günahlarından fazla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların sevaplarını günahlarından öteye taşır. Onlar üzerinde acaba Allah Teala ne yapar da günahlarını sevaplarından aşağıya düşürür? Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Derhal Allah Teala işitir, bilir ve görür. Arkasından Allah Teala harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamaktayız. Bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamına baktığımız zaman onu herhangi bir insan olarak değil, artık irşat makamı olarak görmeye başlarız. Kim gerçek bir mürşidi, Allah'ın tayin ettiği bir Resulü o mevkide görmüyorsa, görmeyenlerin hepsinin gözünde hicab-ı mestura vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı gidemeyenlerdir. Hiçbir zaman irşat makamını bir mürşit olarak değerlendiremezler. Gözlerindeki hicab-ı mestura sebebiyle, kulaklarındaki vatra sebebiyle, kalplerindeki ekinnet sebebiyle. Beşinci basamakta demek ki Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinneti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kulaklarımızdaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorduk. Yani onun söylediklerinin manasına varamıyorduk. Ama ne yapıyor? Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Ve işitmeye başlıyoruz irşat makamının söylediklerini. Manalandırmaya, gerçek manasıyla yer yerine oturtmaya başlıyoruz. Daha ötede ne var? Daha ötede Allah Teala kalbimizdeki ekinneti alıyor. İrşat makamının söylediklerini idrak etmekten bizi uzak tutan, idrak etmemize mani olan bir ilahi kompütür var içimizde, ekinnet. Onu alıyor Allah Teala yerine ihbat koyuyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ne yaptığına bakıyoruz. Burada gözlerimizdeki hicab-ı mestur alınmış, kulaklarımızdaki vakra alınmış, kalbimizdeki ekinnet alınmış, yerine ifat konulmuş
Her birine dereceler vermiş Allah Teala, pozitif dereceler. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz ve buna hak kazanmışız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkese cennetine ulaştıracağına dair Allah'ın kesin sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka cennetime, kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13'te bunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yönelirse, yönelmek, ulaşmayı dilemek demek, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdi? Cennete ulaşacakları nereden biliyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenler sevapları günahlarından fazla olanlardı. Hüsranda olanlar değildi. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olanlardı. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dileyen, amini olan herkesin gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte bu noktada cennet başlıyor. Bu nokta, bu sebeple kafirlerin noktası değil. Bu insanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete ulaşacakları, bu söylediğimiz ayetleri yerlerine oturttuğumuz zaman hemen ortaya çıkıyor. Yetmez. Mülk suresinin 8-9. 10. ayetlerinde de aynı olayı görüyoruz. Cehennem bekçileri kıyamet günü cehenneme gelenlere diyorlar ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da diyorlar ki söyledik, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Evvela bir, inanmıyorlar kalplerinde. Ekinnet var. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar ama indirdiklerine inanmıyorlar. Ve biz seni delalette olan bir kişi olarak görüyoruz. Gözlerinde ekinnet olduğu için irşat makamına baktıklarında onu irşat makamı olarak değil, delalette olan bir insan olarak görüyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki o cehenneme girenler, eğer biz o Resul'ün ve Nezir'in söylediklerini işitebilmiş olsaydık ve akledebilmiş, idrak edebilmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınmış ve kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, yerine ihbat konulmuş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Biz mutlaka cennette olurduk diyor. O günkü hüküm, bunları alınan bütün insanların cennete gireceği. Ne zaman alınıyor? Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişi, Allah Teala 5-6 dakika içinde gözlerdeki hicab-ı mestureyi de, kulaklardaki vakrayı da, kalplerdeki ekinneti de alıyor, ekinnetin yerine ihbat koyuyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de Allah'a inanıyor. Sadece Allah'a inananlardan bahsediyoruz şu anda. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'a inanıyor. Ama bu iki Allah'a inanan gruptan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebiliyor. Diğerleri giremiyor. Girecekleri yer cehennem. Şimdi şeytanın tuzağını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Sizlere mütemadiyen Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu herkese anlatın. Son derece önemli bir kavram. Eğer bu tahakkuk mevkine konulamazsa, insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a inanması onu kurtarmaz, gideceği yer cehennemdir diyoruz, yırtınıyoruz.
Bunun için o zavallı insanları, bu hakikatlerden haberdar olmayan insanları Allah'ın cennetine ulaştırmak için gayretimiz onlar için. Öyleyse ayetler yan yana geldiğinde kesin olarak şunu görüyoruz. Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mesireyi aldığı zaman derecat veriyor. Kulaklarımızdaki vakrayı aldığı zaman derecat veriyor. Kalbimizdeki ikineti aldığı zaman derecat veriyor. İhbat koyduğu zaman derecat veriyor. Günahlarımızın bir kısmını affediyor. Öyle bir noktaya kadar affediyor ki sevaplarımız mutlaka günahlarımızdan fazla oluyor. İşte Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın cennetine ehil olur ve müminler cennete girebilirler. O zaman mümin olur. Öyleyse Allah Teala'nın bir üst seviye mümin tarifi var. Nedir bu? Üst seviye mümin tarifi 17 tane şarttan oluşuyor. Bir, o kişi Allah'a inanıyor. Bir defa 7 tane inanç şartının sahibi. Allah'a inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Allah'ın meleklerine inanıyor, Allah'ın resullerine inanıyor. 4 oldu. 5.'si bazı badel mevte ölümden sonra tekrar kıyamet günü hayata geri gönderileceğine inanıyor. 6, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyor. 7, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor. Kısaca söyleyelim, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Tam 7 tane inanç şartı. Mümin olmanın inanç açısından 7 vasfı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bu 7 tane inanç şartı. Sonra 7 tane kalp şartı. Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Sonra ne yapıyor? Yerine ihbat koyuyor. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 3. Sonra o kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. 4. 5. O kişinin kalbinin mührünü açıyor. 6. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. 7. Kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. İşte bu 7 tane kalp şartıdır. 7 tane kalp şartının sahibi kişi. Bu 7 tane kalp şartının biri de huşuya ulaşmak.

Şimdi ne oldu? 7 tane inanç artı 7 tane kalp şartı oluştu. 3 de vasıf şartı. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefsimiz de nefs tezkiyesine başlıyor. Üç vücudumuzun üçünde de değişiklik o noktada başlıyor. Bütün bunların içindeki en büyük bu olaya damgasını vuran şey kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesidir. Tarif vermek gerekirse kimdir mümin? Kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı kişidir. Evet, bu dört dörtlük bir mümin tarifi. 14. basamakta gerçekleşir. Allah Teala bu mümin tarifinin kuvvetini anlatmak için diyor ki: onlar ki ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir diyor Allah Teala. Yani kalplerinde iman kelimesi yoktur. Onların kalpleri mümin değildir. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde mümin olanla olmayanı şu standartta birbirinden ayırıyor Allah Teala. Diyor ki, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki onlara, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya almadı ve kalbinizin içine imanı yazmadı. Kalbinizin içine iman yazılmadığı için kalbinize Allah imanı sokmamış oldu. Bu sebeple kalbinize iman girmemiş oldu. Öyleyse siz kalplerine iman girmeyenlersiniz, mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlara de ki diyor, siz mümin değilsiniz. Öyleyse bu dört dörtlük bir mümin tarifidir. Peki Allah Teala neden onlara böyle söylüyor, siz mümin değilsiniz diye? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'ın burada hitap ettiği kişiler münafıklar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde tövbe ediyorlar. Ama bu sadece bir görünüş. Realitede Allah'a ulaşma dilekleri olmadığı için ihsanla tövbe etmemiş durumdalar. Tövbenin asıl özelliği, mürşidin önünde yapılan tövbenin asıl özelliği ihsanla olmasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane ihsan alarak yapılmış olmasıdır. O kişinin üzerinde Allah rahim esması tecelliye başlayacak. Birinci ihsanı, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacak. İkinci ihsanı, kulaklarındaki vakrayı alacak. Üçüncü ihsanı, kalbindeki ekinliği alacak. Dördüncü ihsanı, yerine ihfat koyacak. Beşinci ihsanı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Altı, göğsünden kalbinin nur yolunu açacak. Yedi, kişi huşuya ulaşacak. Sekiz, ona mürşidini gösterecek. Dokuz, ve başlangıçtaki birinci ihsan Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması. On. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi mümin olabilir. Bu sebeple
Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Tabi'in ihsanla tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. 10 tane ihsan almışlar. Öyle tabi olmuşlar sahabeye. Ensar ve macirine. Öyleyse burası dört dörtlük bir mümin olmak. 17 tane şart. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 3 vasıf şartı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan insanlara kim Allah'a inanıyorsa o mümindir deyince ne yapıyor insanlar? Madem ki mümin olan Allah'ın cennetine girecekmiş, biz de Allah'a inanıyoruz, öyleyse biz müminiz. Mümin olduğumuza göre cennete gireceğimiz kesin. O zaman ne işimize yarar bizim yani ibadet etmek, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek? Neden vazgeçelim kumardan, içkiden vesaireden? İşte iblis insanlara bunları düşündürüyor bu korkunç tuzağında sevgili kardeşlerim. Peki Allah-u Teala bu hedefe ulaşmamış olan insanlara neden mümin diyor? Hücurat Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala o sana gelen mümin kadınları da biat ettir. Daha tabi olmamışlar. Tabi olmadıkları için son 3 tane şart gerçekleşmemiş. Kalplerindeki son 3 şart gerçekleşmemiş. Kalplerindeki mühür açılmamış. Küfür kelimesi alınmamış. İman kelimesi konulmamış. Tabi olmaya gelmişler ama Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne dedikleri için Allah-u Teala mümin kadınlar diyor onlara. Mümin kavramını burada başlatıyor. Müminler hüsranda olmayanlardır diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlar mümin olmayanlardır diyor. Öyleyse mümin olmanın başlangıç noktası galayette olanlar müminler değildirler diyor. Galayette olanlar hüsranda olanlardır. Hidayet üzere olanlar müminlerdir diyor. Gene üçüncü basamakta başlıyor olay. Öyleyse dört dörtlük mümin olmanın 14. basamakta gerçekleştiği bir vakadır. Kişinin kalbinin içine iman kelimesi de yazıldığı için bu konuyu bütünler. Ama ondan evvel de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mümindir. İbareler son derece kesin olarak geliyor. Müminler cennetime girer diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse şeytanın tuzaklarına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Şeytan bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmeyi, bütün insanları Allah'tan uzak tutmayı, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmeyi ister. Onun tuzağına düşenlere bu hakikatleri anlatın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar, o zavallılar bilmiyorlar. Onlara Allah'ın doğrularını anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Vazifenizi yapmazsanız huzursuzluk duyarsınız iç dünyanızda. Ve göreviniz bu güzellikleri insanlara anlatmak, onların hidayetine sebep olmaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun. El-Fatiha ve az-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzübillahirrahmanirrahim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu iki satır beraber başka bir iki satır var. Halk şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Ondan sonra demin ki iki mesra geliyor. Görelim Mevlam neyler, neylerse hayr eyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu dağılımın insanlara yansımasında gerçekten muhteşem bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah hesabı çabucak görür. Hemen görür. Seri olarak derhal görür. Allah'ı seviyyül hesap buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Her aktivite iki tane sonuç doğurur. Bir, kendisine ya hayır ve veya şer oluşturur. Ya da bir başkasına hayır veya şer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hırsız birisinin bir şeyini çalmışsa, hırsız şer işlemiştir, derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişi zalimin zulmüne uğramıştır, mazlum hüviyetine girmiştir ve bir hak doğmuştur, kul hakkı. Hırsızın kaybettiği derecat, malı çalınan kişiye kiramen katibi melekleri tarafından devredilir. Hesap görülmüştür sevgili izleyenler ve dünya. Dünya üzerindeki ilk davranış biçimi karşılığı anında ödenen bir sonuca ulaşmıştır. Birinci olay dünya üzerinde görenler. Birinin malı çalınmıştır, biri de mal çalmıştır. İkinci kesim kişinin rakamlı kitabında Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap diyor. Hayat filmimiz. Hayat filminde cereyan eder. Hırsızın o fiili, hırsızlık fiilini işlemesi sebebiyle derecelerinden o kadar düşme yapılır. Ve bu düşen dereceler malı çalınana derhal teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim derecat kaybedilen her olayın şer, derecat kazanılan her olayında hayır olduğunu söylüyor. Derecat kaybedilen her olayın günah olduğunu, derecat kazanılan olaylarında kişisel olarak kendi fiiliyle oluşmuşsa sevap adını alıyor. Öyleyse hayırla şer karşılıklı iki tane unsur, günahla sevap karşılıklı iki tane unsur, bir de seyyiatla hasenat gene karşılıklı iki unsur. Seyyiat, derecat kaybettiğimiz bütün olaylar, hasenat, derecat kazandığımız bütün olaylar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman derecat kazandıracak bir olay işlemişsek, işte o zaman Allah-u Teala'nın izinde bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne zaman derecat kaybedecek bir olay işlersek, o zaman da şer işlemiş oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi irademizle yaptığımız her olaya Allah-u Teala kaza adını veriyor. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir icra ederse, bu olayın da bizim için adı kaderdir. Ya külli irade tarafından, yani sünnetullah tarafından, veya ilahi irade tarafından, bizatihi Allah'ın iradesi tarafından,
veya başka bir cüz-i irade tarafından bizim üzerimize vücuda getirecek olan herhangi bir olay bize tesir ediyorsa ama bizim irademizin bu olayda hiçbir dahli yoksa bu bir kader olayıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda hangi olay vücuda gelirse gelsin aynı anda adalet tesis eder. Aynı anda onun karşılığı mutlaka ödenir. Sümbül Efendi Hazretleri talebelerine diyor ki bugün bütün çarşılara, pazarlara, İstanbul'un her tarafına dağılın. Ne kadar hoşunuza gitmeyen olay varsa onları tespit edin. Nerede yanlışlıklar varsa gelin bana söyleyin. Kim en güzel anlatırsa o benim postuma sahip olacağım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bütün talebeler İstanbul'a dağılıyorlar. Akşam gelenlerin elinde tamam tamam kağıtlar. Falanca mahkemeye gittik, Kadı Efendi Hazretleri mahkemede hüküm verdi. Bir hırsız bir adamın falanca şeylerini çalmış. Büyük bir haksızlık oluşmuş. Kadı Efendi de hırsızı cezalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Olaylar bir bir anlatılıyor. Ama sonradan Merkez Efendi Hazretleri adını alacak olan, aynı zamanda Sümeyl Efendi Hazretleri'nin damadı olacak olan zat sessiz bir köşede oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Herkes hararetle anlatmış, anlatmış, anlatmış, anlatmış. Hepsini dinlemiş Sümeyl Efendi Hazretleri. Ve en sonunda hiç sesi çıkmayan ona sormuş. Evladım demiş, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Efendi Hazretleri demiş, ben onların dediği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama onlar gibi düşünemiyorum. Her şeyin merkezindeydi demiş. Efendi Hazretleri sormuş, yani ne demek istiyorsun sen? Demiş ki, kimin hangi dereceyi kaybetmesi söz konusuysa Allah Teala ona zulmedenden derhal o dereceyi alıyor, onun hayat kitabına kaydediyor. Adalet anında yerini buluyor diyor. Her şey merkezinde. İşte bu her şey merkezinde sözü Sümbül Efendi Hazretleri'nin damadı olan Merkez Efendi'nin adını koyuyor. Merkez Efendi. İkisini de kabirleri İstanbul'da. İki büyük evliya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun üzerine şimdi inceleyelim bakalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Doğru mu? Düşünün. Birisinin malı çalınmış. Kişi dehşetli üzgün. Malı çalınmış. Hırsız da seviniyor. Malı çaldı, satacak veya onu kullanacak, parasını yiyecek. Her neyse, nefsi itibariyle bir sevinç içerisinde. Ama olay vücuda geldiği anda Allah Teala hırsızlık malın değerine göre tayin ettiği derecatı kiramen katibin melekleri vasıtasıyla o hırsızın günah hanesine kaydediyor. Olay cereh eder etmez. Ondan sonra da onun tam karşılığını malı çalınan kişinin sevaphanesine kaydediyor. Ve bize derecat kazandıran bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de hayır diye tayin ediliyor sevgili izleyenler. İşte biz insanlar, olaylar bizi üzerse ona şer deriz. Olaylar bizi sevindirirse ona hayır deriz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, malı çalınan kişi için o olay onu üzen bir olaydır. Onu şer olarak değerlendirir. Ama bilmez ki malı çalındığı anda kilemen kâtin melekleri görevlerini derhal yaparlar. Onun hesabının pozitif tarafına hırsızlık mal ne kadar derece kaybettirmişse hırsıza o kadar değeri o kişinin amel defterine hayır tarafına pozitif tarafa yazarlar ve kişi üzüldüğü şerrin hayra dönüşmesi olayıyla karşılaşır. Bütün kainatta bütün şerlerin karşılığı hayırdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kişi varsa şer mutlaka hayra dönüşür. Hangi şer? Kişisel zanlara dayalı tabii şer. Yoksa bir kişinin malının çalınması şer değil, hayırdır. Çünkü mutlaka ona derecat kazandıracaktır. Kim bu dünya üzerine bir haksızlık yapmışsa o da mutlaka derecat kaybedecektir. Kime karşı haksızlığı oluşturmuşsa o kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse görüyorsunuz ki malı çalınan kişinin kendisini üzmesi sebebiyle şer zannettiği olay aslında hayra dönüşmüştür. Erzurumlu İmam Hakk Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayreyler. Hayreyliyor muymuş? Diyordu ki kesinlikle böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyelim ki siz birisine bir hakarette bulundunuz. Birisine kötü bir davranışta bulundunuz. O kişiyi üzdünüz. Derhal derecat kaybettiniz. Karşı tarafı derhal sizin kaybettiğiniz derecatı kazandı. Adalet anında tahakkuk etti. Ama üzerinizdeki o başkasını üzmekten doğan vicdan azabını, huzursuzluğu almanın yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kime karşı bu haksızlığı oluşturduysanız gidip onları affedeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu gönlünüzde asıl yapabildiğiniz an meseleyi sıfırlamış olursunuz. O kişi sizi affettiği an konu kapanmıştır. Bundan sonra ne yapmalısınız? Ona öyle güzel davranışlarda bulunmalısınız ki o sizin daha önce yaptığınız şeyi unutmak şöyle dursun. Yeniden yaptığınız güzelliklerle sizi hatırlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, peki kendisine kötü davranılan, ondan sonra kendisine özür dilenen kişinin durumu ne olacak? O da kendisine kötü davranan kişi kendisinden af dilediği an onu mutlaka affetmelidir. Ve ondan sonra da ikisi arasında bir dostluk münasebeti başlamalıdır. Eskiler demişler ki büyük dostluklar büyük düşmanlıklardan sonra başlar. Mümkündür. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynında eğer siz hep pozitif davranışların sahibi olursanız hep kazananlardan olursunuz. Yani muhtevanın başkaları tarafından oluşmasına müsaade etmeyin. Başkaları tarafından davranış biçimleri negatif de olsa, pozitif de olsa, size negatif olarak da yansılsa onlar için bir güzellik düşünün daima. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdaki anlaşmazlıkları yok edin. Size bir şey söylendiği zaman etrafınızdaki insanlar tarafından onu şu açıdan dinleyeceksiniz. Acaba ben bana bunu söyleyen kardeşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bakınız bu ruhunuzun talebidir. Ama nefsiniz de tam tersini söyler. O benim şöyle şöyle bir şeyler yapmamı istiyor.
Buna ne hakkı var? Ben onun uşağı değilim. Onun nefsinin taleplerini ben yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Dikkat edin, etrafınızdaki insanlar size ulaştırdıkları güzellikleri siz elinizin tersiyle iterseniz Allah yolunda olan bir kişinin davranışları olamaz bunlar. Boşuna kendinizi avutmayın. Allah'ın yolundayım diye kendinize payeler vermeyin. Eğer etrafınızdaki insanlarla olan davranışlarınız bunları gösteriyorsa, siz başkalarına huzur değil, huzursuzluk veriyorsanız, o zaman Allah'ın yolunda olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin buradasınız? Eğer bunca uğraşılarımız, uğrunuzda harcadığımız bunca emekler, sizi hala arkadaşlarınızla dost geçinmeye ulaştıramadıysa, onların taleplerini hala değerli bulmuyorsanız, hala insanları engellemekle meşgulseniz, hala ben onlara nasıl yardım edebilirim diye değil, ben onların söylediklerine nasıl kendimi müdafaa edebilirim diye cevap vermeye hazırlanıyorsanız, büyük yanlışlıkların içindesiniz. Evvela şunu bilin. Kim kendisine onu suçlayan bir sual sorulduğunda, bir sual ulaştırıldığında kendini müdafaa etmek mecburiyetinde görüyorsa kendisini, o lazım geleni yapmadığı kesinleşen bir insandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü davranış biçiminiz var. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların hatalarını ortaya koyarsınız. Bir. İkincisi de onların haklı olan taraflarını ortaya koyarsınız. İkisi birbirine tamamen zıt iki olaydır. Eğer siz hala insanların hatalarını onlara ulaştırmakla meşgulseniz ve kendinizi bunlarla müdafaa ediyorsanız, o zaman tasavvufun neresinde olduğunuzu bir düşünün bakalım. Bunca emekleriniz boşa gitmiş olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah'ın yolundaysanız, her şeyden evvel başkalarının hatalarını arayan insanlar olmaktan çıkacaksınız. Başkaları size ters gelen bir davranışta bulunduğu zaman onun böyle yapmakta hangi ölçüde haklı olduğunun sebeplerini araştıracaksınız sadece. Size yaptığı haksız davranışın standartlarını arayıp başkalarına şikayet etmek yerine, acaba ben ona hangi tarzda bir davranışta bulundum ki bana böyle davrandı diye düşüneceksiniz. Kendi hatalarınızı arayacaksınız. Onun size öyle davranmasındaki haklı sebeplerini arayacaksınız. Normal insan tabiatı neye dayandır sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefslere. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin ortaya koyduğu şekil nedir? Sadece iki ayrı cephe gösterir. Bir, başkalarının kusurlarını arar devamlı. Hep onlara haksız çıkacak sebepler bulur. İki, kendisine hep haklı gösterecek sebepler bulur. Öyleyse şeytanla mücadeleniz, görüyorsunuz ki o kadar zor değil. Sadece tanımanız lazım işlerin.
Eğer siz başkalarının hatalarını arayan, onların size yaptığı davranışlarda onların haksız sebeplerini arayan bir kişiyseniz, nefsinizin ve şeytanın esirisiniz. Eğer siz onların size yaptığı bir yanlış davranışta haklı sebeplerini aramaya başlarsanız, o zaman Allah'ın yolunda olursunuz. Çünkü o zaman nefsinizin değil, ruhunuzun sesini dinlemiş olursunuz. Dikkat edin, araştırın, haksız sebeplerinizi yakalayın ve insanlara olan davranışlarınızda muhtevaya bakın. Onlar size kötü davranıyorlarsa, arkasında onların nefsleri yerine kendi nefsinizi arayın. Onun size öyle davranmasında size dayalı bir sebep olamaz mı zannediyorsunuz? İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep şikayet edenler. Şikayet edenleri dinlediğiniz zaman şunu görürsünüz, kendilerinde katiyen bir suç yoktur. Bütün suç öteki taraftadır. Şikayet eden zemzemle yıkanmış gibi saf ve tertemizdir. İki ayrı açıdan meseleye bakar. Birincisi, karşı tarafın hatalarını, yanlışlıklarını, haksız davranışlarını dile getirir. İkincisi, kendisinin haklılıklarını dile getirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün bunlardan haberdar olmadığını mı zannediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman nefsinizin ve şeytanın ne kadar kontrolleri altında olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız? Doğru davranış biçiminiz bu değildir. Doğru davranış biçiminiz size haksız bir davranışta bulunan kişinin hangi haklı sebeplere dayalı olarak bunu yaptığını incelemelisiniz. Acaba onun böyle davranmasında sizin ne kadar dahliniz var? Siz ne yaptınız da o size böyle davrandı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daima sözüm iki tarafa birdendir. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu bir ortamda toplum mutluluğu yaşanamaz. Sahabenin için mutluydu. O devrin için asr-ı saadet deniyor biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabenin her biri için arkadaşlarının hepsi kendilerinden daha değerliydi. Onlar sevgili izleyenler ve dinleyenler başkalarının hatalarını aramazlardı. Davranışlarının arkasındaki haksız sebepleri aramazlardı. Haklı sebepleri ararlardı. Ve hep kendilerini suçlarlardı. Tabii ben ona geçen gün şöyle davranmıştım. Farkına bile varmadım. Ama o davranışın mutlaka onu özmüş olmalı ki o da bana böyle davrandı. Öyleyse haklıdır. Ben gidip ondan affedeyim.

Neden kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde hissediyorsunuz? Kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde neden hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü arkasında hatalarınız var. Nefsiniz de o hataları örtmek gayretinde. Hala anlamıyor musunuz? Eğer siz bütün iç dünyanızla tertemiz olsanız, kendinizi müdafaa etmek gereğini duymazsınız. Size birisi ona ne şirane davrandın dediği zaman, kendinizi haklı çıkaracak sebepleri ard arda saymak yerine, hatanızı kabullenip ondan af dilemek istediğinizi söylemelisiniz. Ve bu kulağınıza küpe olmalı, gelecek sefer size ters davranan birisinin artık neden haksız olduğunu değil, neden haklı olduğunu araştırmaya başlamalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın siz başkalarının kalbini kıran insanlar olmayın. Tasavvuf adabına bu hiçbir zaman yakışmaz. Zaten eğer böyleyseniz tasavvufu yaşamadığınız açık değil mi? Nefsinizin esiri, nefsinizin zebunu olduğunuz şeytanın kültürü içinde, şeytanın karanlığı içinde, şeytanın emirleri doğrultusunda yaşayan bir insan olduğunuzu davranışlarınız koyuyor ortaya. Ne zaman siz bir başkasına huzursuzluk ulaştırmışsanız, siz o anda mutsuzluk üçgeni içindesiniz. Dikkat edin, bir üçgenin üç kenarı vardır. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz fiil, şer. Şer, şeytan ve nefs. Bunlar mutsuzluk üçgeninin üç kenarıdır. Ama eğer siz başkalarına hep mutluluk verecek davranışların içindeyseniz, o zaman gene bir üçgenin içindesiniz. Ama bu üçgen mutluluk üçgeni sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu üçgenin birinci kenarı Allah'tır. İkinci kenarı ruhunuzdur. Üçüncü kenarı işlediğiniz işlemdir. O işlemde de hayırdır. Mutlaka siz derecat kazanan birisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlarla vücuda getirdiğiniz bütün olaylarda iç dünyanıza hemen dönün bakın. Başka birisine şöyle veya böyle davrandığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa içinizde bir şeyler mi sizi rahatsız ediyor? Onun kalbini kırdığınız gibi bir düşünce içinde misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer öyleyseniz o zaman yanlış yaptığınız açık değil mi? Her olayın arkasından, etrafınızdaki insanlarla her diyaloğunuzun arkasından iç dünyanıza bakın. Acaba ne hissettiniz? Mutluluk mu, huzur mu? Yoksa bir kırıklık mı? Sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya nefsinizin eseri olarak ya da ruhunuzun. Eğer aklınız ruhunuzun talebini kabul etmişse, etrafınızdaki insanlara mutluluk verdiniz demektir. Bundan ancak huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Eğer içinizde başkalarıyla yaptığınız bir konuşmanın sonunda bir sızı hissediyorsanız, o zaman nefsinizin sesiyle başka birisine yanlış bir davranış ulaştırdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi benim sizlere bir sualim var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İkinci sual, eğer istemiyorsanız burada işiniz ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üniversitesi. Bu üniversitede sizlere biz mutlu olmanın Allah tarafından öğretilen metotlarını veriyoruz. Bu metotları biz icat etmedik.

0: Bu metotların sahibi biz değiliz. O sizi yaratan Allah, nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla, her şeyinizle sizi yaratan, size akıl veren Allah Teala nasıl mutlu olacağınızın standartlarını da veriyor. Eğer tasavvufa girmeden evvel yaptığınız gibi gene nefsinizin esiri olacaksanız, bunu hala sürdürüyorsanız, o zaman yıllardan beri yaptığımız bunca gayret, bunca emek sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamış demektir. Bize değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama kendinize yazık etmediniz mi? Hala ders alamadıysanız, buraya gelmenizin sebebini hiç düşünmediniz mi? Allah Teala'nın sizden ne istediğini hiç düşünmediniz mi? O hedefe ulaşmanızı isteyen Allah Teala sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediği için o hedefi sizin için uygun görüyor. Buyurun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Der ki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız devam etmeyin yolunuza. Bu yola layık olmadığınızı düşünün. Eğer değişmek istiyorsanız başımızın üzerinde yerimiz var. Burası Allah'ın üniversitesi. Bunun için kuruldu. Sizi mutlu kılmak için. Ama Allah'ın sizin için oluşturduğu nimetleri hala elinizin tersiyle itiyorsanız, o zaman bizden nasıl yardım göreceksiniz? Size bunca zamandır mutluluğa ulaşmanın kanunlarını veriyoruz. Dünya üzerinde hiç bilinmemiş kanunlar. Ne kadar bahtlı olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Dünya üzerinde insanların hiçbirinin ulaşamadığı bir ilim ve irfan dizaynı size Allah-u Teala tarafından takdim ediliyor. Siz hala onun kıymetini bilmiyorsunuz. Kendi kendinize sorun bakalım etrafınızdaki insanlarla aranız nasıl? 10 kişilik bir toplum içinde hala birbirinizle anlaşamıyorsanız, hala birbirinizi şikayet ediyorsanız, hala birbirinizin kalbini kırıyorsanız bunca sene sonra, o zaman ne aldınız siz tasavvuftan bana söyler misiniz lütfen? Bu mu olmalı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunca yıllık emek, bunca yıllık gayret size bunları öğretmek için miydi? Kendinizi mutsuz etmeniz ve kendinizle beraber başkalarını da mutsuz etmeniz için miydi? Neden bu kadar duruyoruz davranış biçimlerinin üzerinde? Çünkü davranış biçimleri sizleri mutluluğa götürecek olan temel muhtevadır. O muhteva içerisinde ağaçlarınız meyve verir veya çürür gider. Öyleyse kanunları yerli yerine oturtun. Başkalarının mutluluğu için değil, sizin mutluluğunuz için kanunu hiç unutmayın. Siz ancak başkalarını mutlu edebildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Bütün çevrenizdeki insanlar sizin mutluluk verdiğiniz insanlar olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki dünyada yaşayabilirsiniz. Sıfır noktasının üstü Allah'ın ülkesidir. Sıfır noktasının altı şeytanın ülkesidir, negatif ülkedir. Siz ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçimi sergilerseniz veya daha evvele ulaşalım, ne zaman başka insanları mutlu kılmak yönünde düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatle bakın. Sizin mutlu olmanız başkalarının elinde değil. Allah'ın elinde. Sizin mutlu olmanız sizin Allah'a başkaları için sunabildiğiniz şeylerle uzatılır. Ne zaman başka birini mutlu etme konusunda bırakınız aktiviteye geçmeyi, kuvveden fiile çıkarmayı, daha başka bir insanı mutlu etmeyi, ona bir huzur verici davranışta bulunmayı, ona bir mutluluk verici davranışta bulunmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üzerindesiniz. Negatif dünyada yaşamıyorsunuz. Şeytanın dünyasında yaşamıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyle siz oradasınız. Aklınızla, fizik vücudunuzla, gücünüzle, zamanınızla, size ait olduğunuzdan ettiğiniz her şeyinizle kendinizi başka birisine adamış noktadasınız o zaman. Kimin için o kişiye mutluluk verecek bir davranış düşünmeye başlarsanız, o andan itibaren siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Ne zamana kadar? O mutluluğu o kişiye sunduğunuz ana kadar. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu size o kişi vermedi. Mutluluğu size Allah verdi. Ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçiminin içine girerseniz, düşünmeye başlarsanız, ben ona nasıl bir huzur verebilirim, ona hangi davranışımla bir mutluluk ulaştırabilirim diye düşünmeye başlarsanız, düşündüğünüz andan itibaren siz Allah-u Teala'nın indinde bir kıymetsiniz. O size böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz sürece hep huzur verir. Ruhunuz da nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Allah'ın verdiği bir huzur kalıcıdır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman biter. O zaman da zaten yeni bir ufuk daha açılmıştır. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Başka birisine başka bir açıdan faydalı olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayallerle yaşamayın. Allah bana çok para verseydi, ben herkese o parayı dağıtırdım da çok mutlu olurdum diye düşünüyorsanız, bu bir palavradır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizde de şu kadarcık bir faydası yoktur. Evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Şu anda siz nelerin sahibiyseniz, o sahibi olduğunuz şeyler, sadece onlar, sizin etrafınızda bulunan birçok insana mutluluk yaptırmanız için yeterlidir. Sadece sahip olduğunuz şeyler. Onun için geleceğe müteallik hayallerle ben ah Allah bana parayı verseydi de gösterseydim ona bak nasıl yardım edeceğim insanlara. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Sizi şununla oyalıyor. Yani diyor ki şeytan size kabul ettirmiş durumda. Sen şu anda hiçbir şeyin sahibi değilsin. Başka insanları mutlu edebilecek. Yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin elinizdeki her şey zamanınız, aklınız, düşünce sisteminizin insanlara yönelik kusur aramayan, kusurları örten, insanlardan güzellikleri esirgemeyen, güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan. İşte böyle davranış biçimlerinin sahibiyseniz, bunun manası o olayları yaşadığınız sürece Allah size sevgili izleyenler ve dinleyenler neleri vermişse Allah'ın size verdiği her şeyinizde siz başka birinin emrindesiniz. Başka birinin mutluluğu için yaşıyorsunuz. Kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başka bir insan için yaşıyorsunuz. Ona o mutluluğu ulaştırdığınız andan itibaren yeni bir ufuk açılacaktır önünüzde. Sırada bekleyen bir sürü insan var. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Bir kapısıdır. Ve sonsuz bir hazinenin sahibisiniz sevgili izleyenler, dinleyenler. Karın kadar zengin olmanıza, başkalarına mutluluk vermek üzere karın kadar zengin olmanıza gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neniz varsa sadece o kadarına ait olan bir miktarı vereceksiniz.
1: Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmış. Her şeyi insan için yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. Allah Teala buyuruyor ve sahhara lehum ma fis semavati ve ma fil ardı cemiyan minhum. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Oradaki sahhara lehum demesi Allah Teala'nın her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım demek. Emrinize hasrettim demek. Bütün Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey, 6 tane ayrı alem, birbirinin tersi ve yüzüyle 3 tane, 3 grup alem ve yokluk hepsi insan için. Ve şunu görüyoruz ki İnsanda Allah için yaratılmış, asıl ifadesiyle mutlu olmak üzere yaratılmış. Öyleyse Allah Teala'nın وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ demesi, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık demesi, zaten çok açık bir şekilde konuya aydınlık getiriyor. Çünkü kul olmak üç gruba ayrılıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kul oluyorsunuz. Daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kul oluyorsunuz. En son teslim ettiğiniz nefsinizle birlikte azim kul oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın birinci teslimde cennet saadetine, ikinci ve üçüncü teslimde de dünya saadetine mutlaka ulaşıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala kul olmayı emretmiş. Kul olmayı hangi standartta emretmiş? Allah'a teslim olmak standartlarını emretmiş. Ve teslimiyet 3 tane teslimden oluşuyor. Ruhun teslimi, fizik gücünün teslimi ve nefsin teslimi. Arkasında ise mutlak mutluluklar var. Birinci teslimde cennet saadeti kesin olarak gözleniliyor. İkinci teslimde dünya saadetinin çok büyük bir kısmı. Ama son teslim olan nefsin teslimiyle dünya saadetinin tamamı elde ediliyor. Ve Allah-u Teala bunları farz kılmış mı? Sualinin cevabını araştıralım. Allah-u Teala açıkça bunu ifade ediyor. Zümerimiz ortaya şöyle diyor. وَاَيْنِيهُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْتِمُونَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابِ Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, yani ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Sümme yâtum sönün diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olmazsınız. İşte bütün insanlar söz konusuysa, insanların hepsi için aynı şey söz konusu. Mutluluk, mutluluk ve mutluluk. Allah'ın hepinizden bir tek muradı var. Hepinizin sonsuz bir cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanız. Sadece bunun için yaratıldınız. Allah'ın Kur'an'daki bütün ayetlerini dizayn ettiğiniz zaman hep aynı sonuçta karşılaşıyorsunuz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Buna uygun bir vücutla yaratıldınız. Buna uygun bir nefsle yaratıldınız. Buna uygun bir ruhla yaratıldınız. Üç vücudunuz var. Ve hedefiniz açık ve kesin bir şekilde konmuş ortaya. Üç vücudunuzu da Allah'a teslim etmek. İşte Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَحْلِهَا Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Dikkat edin, emanetler çoğul kılınıyor. Ama emanetlerin sahibi ehillerine değil, ehline şeklinde gelişiyor. Tek bir kişi, tek bir varlık. İşte o Allah'tır. Ve sizde üç tane emaneti var. Halk ettiği bir fizik vücudunuz, sevva ettiği bir nefs ve üfürdüğü bir ruhla siz bir üçlüsünüz. Bu üçlünün üçünün de Allah'a teslim edilmesi gerekiyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şunu söylüyor. Ey amel olanlar, hepiniz silme gibi. Yani Allah'a teslim olmak standartlarına hepiniz ulaşın buyuruyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde de diyor ki, ey insanlar siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Görülüyor ki teslim asıldır. Bu emrin muhtevası bütün insanları devreye alıyor ama sonuç son derece önemli. Daha birinci teslimde cennet saadetini mutlak olarak elde ediyorsunuz. Sonraki teslimlerde dünya saadetini. Birinci teslimimizde cennet saadetinin standartlarını vermiştik. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun başlangıcını teşkil ediyor. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşması mümkün değil, cennete ulaşması mümkün değil. Ama kim diliyorsa hedefine ulaşmadan ölse bile, Allah'a ulaşamadan ölse bile sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetinin sahibi oluyor. Kişi yaşarsa, ölmez de yaşarsa, Allah onu mutlaka evvela mürşidine ulaştırıyor. Bunu da kurtuluş için ikinci konu. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman mümin olur. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Gerek hidayette oluş, gerek mümin oluş, bir kişinin mutlak olarak cennet saadetini elde etmesi demektir. Aksi istikametten hareket ettiğimiz zaman görüyoruz ki dalalet olanlar da cehenneme girerler. Kafir olanlar da cehenneme girerler. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtulmasının temelinde yatan sebep mürşide tabi olma fonksiyonunu eda etmektir. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi aslında zor değildir. Çünkü kişi kendisi ulaşmıyor, Allah ulaştırıyor. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını Allah yapsın. O size namazı sevdirir. O size zekatı sevdirir. O size zikri sevdirir. Her şeyi sevdirir. O sizi mürşidinize ulaştırır. Şartları o tanzim eder. Yalnız siz isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Öyleyse bu ikinci fasıldaki muhtevaya baktığımız zaman mürşide ulaşmanın temel parmağı olarak genelde nefsesiz diye bir olayın bütün standartlarına sahip oluyor. Kalbinde 7 tane kalp şartı oluşuyor. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet fazla selamasın. Fazla verilenleri o kişinin kalbine Allah'ın mürşidine ulaştığı zaman kişi yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbin içinde fazıllar toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak bir yerleşim oluşuyor. Fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak çoğalmaya başlıyor, yerleşmeye başlıyor. Manası onların yerleştiği hacmi karanlıkların tekrar doldurması, nefsin afetlerinin tekrar dönerek doldurması mümkün değil. Nasıl mümkün oluyordu? Kalpte mürşide ulaşmadan evvel küfür kelimesi yazılıydı. Küfür kelimesi ise karanlıkları çekim gücüne alan bir sistemdir. Yani nefsin afetlerini kalpten bırakmayan, kalpte oluşturan bir sistemdir. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız Allah-u Teala son üç işlemde kalbinizin mührünü açar. Bir, kalbinizin içindeki küfür kelimesini oradan alır. İki, kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Üç, öyleyse bir insanın kafir olmaktan mümin olmaya geçici üç aşamalı bir olaydır ama ard arda vücut bulur. Birbirinin ardından birkaç saniye içinde üç olay. Kalbinizin mührünün Allah-u Teala tarafından açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması. Bu mümin olmaktır. Aynı zamanda mürşidin olacağın kişi mutlaka dalaletten kurtulmuştur. Allah-u Teala dalaleti olanların mutlaka cehenneme gireceğini, kafir olanların mutlaka cehenneme gireceğini çok kesin ifadelerle anlatıyor. Öyleyse Allah'ın çizdiği bir yol var. O yolu takip etmek mecburiyetindeyiz. İkinci fasıl böylece mürşidimize ulaşmak oluyor. Bunu zaten açıklamıştık. Üçüncüsü de ruhumuzun güzelmeden evvel Allah'a ulaşması. İnsan ve mutluluk dediğimiz zaman, insanın saadeti dediğimiz zaman size aslında bütün Kur'an-ı Kerim anlatmam lazım. Allah-u Teala'nın verdiği bütün fazlar sizi mutluluğa ulaştırmanın sadece bir göstergesidir, simgesidir. Öyleyse üçüncü safhada ruhunuzun Allah'a vücudunuzdan ayrılarak 7 tane gök katını açmak suretiyle ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, yani Allah'ın zatının ruhunuza meyap olması, sığınak olması söz konusu. Bu da gerçekleştiği zaman cennet saadetinin üç safhasını da tamamlamış oluyorsunuz. Sözüme dikkat edin. Daha birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinciye ulaşmadan öldünüz. Gideceğiniz yer gene cennettir. Sıfır amel yolculuğunuzu kabul ediyorum. Hiç ameliniz yok ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Mürşidinize de ulaşamadınız. Oğlunuzu da Allah'a ulaştıramadınız. Ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bunu dilediğiniz anda Allah-u Teala kalbinizde yatan bu talebi işitir, bilir ve görür ve sizin gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kalbinizi değiştirmediğiniz sürece. Yaşamadınız, öldünüz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yaşadığınız zaman ikinci hedefe sizi mutlaka ulaştırır mürşidinize. Dalaletten kurtulursunuz, küfürden kurtulursunuz. Bu iki sebepten dolayı da cennete gireceksiniz. Üç sebep oldu. Burada öldünüz. Gireceğiniz yer cennettir. Daha da yaşadınız, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Çünkü Allah Teala size onu gerçekleştirecek olan şartları o hazırlıyor. Sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sözü var, bana ulaşanı mutlaka cennetime ulaştırırım. İşte bu hedeflere ulaşamadığından biri için Allah Teala sözünü tutuyor. Diyor ki ben bu kulumu yaşatsaydım bana sözüm vardı, ben kendime ulaştıracaktım. Ama ömrü biçmek benim işim diyor. Onu vaksinden evvel, o hedefe ulaşmadan evvel alıyorum ihtiyacımdan. Öyleyse diyor ben sözümü mutlaka tutarım, onu mutlaka olarak cennetine alırım. İşte Allah'ın cennetine girmenin üç temel standardı. Elbette bunların tamamlanması namazlıdır, oruçludur, zekatlıdır, zikirlidir. Allah'a ibadetleri yapmakla gerçekleşir. Bu ibadetlerin arasında da en büyüğü zikir adı verilen bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin ardından sesle tekrar etmek veya kalbinizle sessiz olarak tekrar etmek. Öyleyse her ikisi de Allah-u Teala'nın zikridir. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve dünya saadetine doğru ulaşmayı diliyoruz. Acaba neler olur? Bu ikinci kötüdüğümüzde bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Öyleyse İslam olmanın birinci safhası tamam. İslam olmak üç safhadan oluşuyor. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Unutmayın, her zaman tekrar ettiğim gibi İslam teslim olmak demektir. Ve Allah'ın kainatta sadece bir tek dini vardır. Sadece bizim dünyamızda değil. Bütün kainatta bir tek dini vardır. Üç vücutla yaratılan bütün insanların üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeleri keyfiyeti. İslam olma keyfiyeti. Birinci teslim cennet saadetini kesinleştirir. Dünya saadetinin yarısına yakını elde edilmiştir. Dünya saadetinin yarısı aşılmıştır. Ama tamamı hayır. Fizik vücudun ve nefsin teslimiyledir ki üç vücudunda Allah-u Teala'ya teslim edilmesi gerçekleşir. İşte o zaman kişi cennet saadetine dünya saadetini de ekler. Hangi standartlar içinde nasıl gerçekleşir? Cennet saadetinin için oluşur, dünya saadetinin için oluşur. Bunları birinci safhasını gördük. Cennet saadetinin nasıl oluştuğunu, niçin oluştuğunu. Şimdi ikinci safhasındayız. Dünya saadeti nasıl oluşur? Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Yani Allah'a teslim olmuştur. İslam'da teslim demektir. Birinci teslim tamamlanmıştır. Öyleyse basamaklar itibariyle olaya baktığımız zaman ilk 7 basamakta amin oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oluyoruz. Sonra ikinci 7 basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimizin her %7 aydınlanmasında Allah'a doğru bir gök katı yükselerek 7. katın 7. aleminden Allah'a ulaşıyor. Böylece Allah ile olan ilişkilerimiz orada tamamlanıyor. Ruhumuz Allah'a Tanrı'ya ulaşıyor. Böyle bir dizaynın içinde hepimiz için söz konusu olan şey daha öteye geçmektir. Çünkü üzerimizde farzdır Allah'a teslim olmak. Burada velayet kademelerini görüyoruz. 7 velayet kademesinde 2 teslim daha gerçekleştireceğiz. 1. velayet kademesinde fena makamında, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamında ruhumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Bundan sonraki makamın adı beka makamıdır. Fena makamının standartlarını Allah-u Teala 2 ayette açıklıyor. Bir tanesi Furkan suresinin 70 ve 71. ayetleri. Diyor ki Allah-u Teala Furkan 70 ve 71'de kim tövbe eder de, müşriğinde tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse o mümin olur. Madde 1. Nefs tezkiyesine başlar. Madde 2. Onun bütün günahları sevaba çevrilir. Madde 3. Ve o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Demek ki ruhumuz mürşidimize ulaştıktan sonra bir yolculuk yapacak Allah'a doğru ve Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında da ikna olacak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde aynı olay şöyle anlatılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki zâlikel yevmel hakkı kemen şâh itteâze ilâ rabbihi mehâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yoldan Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Bu iki ayet-i kerime fena makamını anlatıyor hepimize. Daha sonraki makam, ikinci makam, beka makamı. Allah-u Teala bizlere bir ruh veriyor. Yeni bir ruh ve o bir taht ihsanı ile mükafatlanıyor. İndi ilahide, Allah-u Teala'nın indi ilahisinde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Öyleyse ne oluyor? Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın bize ihsan ettiği bir tahtla beka makamının sahibi oluyoruz. Fena makam. Burası beka makamı. Allah-u Teala Allah'ın katındaki teslimiyetlerinden bahsediyor. İşte bunlar altın tahtlardır. Adına erayık veya sürur denir. Kişiye Allah-u Teala bunları ihsan eder. Üçüncü makam. Zühd makamı. Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Yusuf'un abileri, kardeşleri onu, Hazreti Yusuf'u değerli bulmuyorlardı. Ona karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar birkaç dirhem diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın negatif zühdü tarif ettiğini görüyoruz. Negatif zühd müessesesi. Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi netice itibariyle pozitif bir zühd olmalı diye bir sonuca ulaşıyoruz. Ve bakıyoruz, zikir açısından bunun değerlendirmesi mümkün. Ölçü orada kendini gösteriyor. Ne zaman bir insan günün 12 saatinden daha fazlasını, yani yarıdan daha fazlasını zikirle geçirirse, o zikirsizliğe karşı zahit olduğunu her gün Allah'a ispat eden birisidir. Bu sebeple bu insanlara Kur'an-ı Kerim zahit adını veriyor. Zühd sahibi olmak burada gerçekleşiyor velayetin üçüncü makamı. Daha ötesi bir başka muhtevayı gerektiriyor. Ötesi o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor dinde. Allah-u Teala'nın bu dizaynında bir kişinin fizik vücudunun Allah'a teslimiyle muhsin kademesine ulaştığını, fizik vücudun Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli olduğu bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Bunun işareti ne zaman bir insan kendisi bir karşı koyuma ihtiyacı hissetmeden fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yaptığını, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili asla işlemediğini yaşarsa işte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? Zikrini günün yarısına mutlaka öteye taşıranlar. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? O fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirenler, yasak ettiği fiilleri işlemeyenlerdir. Peki nefsin durumu nedir? Nefsin kalbinde bu aşamada hala karanlıklar vardır. Biz ne zaman muhsinler makamına ulaşırsak, fizik vücudunun teslimi makamına ulaşırsak, ulaştığımız an nefsimizin kalbinde %9 karanlık var. Bu karanlığın yok olması söz konusu. Bu aynı zikirle mümkün olan bir olgudur. İşte meseleyi nefs kalbinin yüzdeleri itibariyle ait olduğu yere matematik olarak oturtalım. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Nefsimizin kalbinde %51 nur var. Fena makamına ulaştık. Fena makamında %10 daha ilave gelir. %61. Daha sonra beka makamına ulaşırız. Bir daha %10. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71 olur. Zühd makamında bir daha %10. 81 olur. Muhsinler makamında bir daha %10. Nefsimizin kalbinin içindeki nurlar %91'e ulaşır. ve muhsinler makamına ulaşırız. Ama zikrimiz daha artarak devam ediyor. Artık daimi zikre yaklaştık. Ve zikrimiz giderek artarak %9, %8, %7, 3, 2, %1 olur. Neticede daimi zikre ulaştığımız zaman %100 kalbimiz nurla dolar. Birden de kararması söz konusu değildir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık Allah'ın yolundan sapması mümkün değildir. Neden değildir? Yoldan sapmak sadece şeytanın ivalarıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu mümkün değildir. Çünkü şeytan yalnız nefsinin afetlerini tesir eder. Ama nefsinizin kalbinde afetler kalmadıysa, yeniden oluşmaları da mümkün değilse, artık şeytanın yapabileceği bir şey yoktur. Onun için daha baştaki pazarlıkta senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Ötekileri diyor, senin yolundan saptıracağım ve saptırdığım zaman diyor, onların sana şükreder bulunmadığını göreceksin diyor kıyamet günü. İşte bu nokta, muhsinler makamı, nefsimizin kalbindeki karanlık kesimin %9 kalmasıyla başlayan bir seyir takip eder ve giderek azalır nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bunun manası, şeytanın bize tesir alanı %9'a inmiştir. %9'dan da giderek %1'e doğru, neticede 0'a doğru yaklaşacaktır. Burası fizik gücünün teslimine kalmış. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün nurlar %100 olur, bütün karanlıklar sıfırlanır, işte orası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamı bu hedefe ulaştığımızı gösterir. Allah Teala diyor ki, li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubiyem. O Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daima onların kalpleri hep Allah kelimesini tekrar eder. Gece gündüz bu hiç bitmez. Hep devam eder. Hep Allah'ın ismi o kişiler tarafından sonsuz bir şekilde tekrar edilir. Böyle bir şeye insan ulaştığı zaman o kişinin kalbinin yeniden kararması mümkün değildir dedik. Neden mümkün değildir? Çünkü bu kelimenin, Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından sonsuz bir şekilde rahmet, fazl ve selavat isimli üç nuru çeker. Bunlar kalbin mührünü aşağı doğru iter, zülmani kapıyı kapatır. Ve üç tane enerjinin baskısı bu mühür üzerine devam eder zikir boyunca. Kişi zikrini bıraksa ne olur? Zikrini bıraksa zikrin üzerindeki baskı kalkacağı için zikir yukarı yükselecek. Pardon. Nefsin kalbinin %91'i nurlarına dolmuş muhsinler makamına ulaştığımız zaman, daimi zikre ulaştığımız zamansa %100'ü nurla dolmuş kişinin kalbinin. Neden? Çünkü daimi zikre ulaştığımız anda mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı sonsuz olur. Neden? Çünkü daimi zikrin sahibiyiz. Artık zikri bırakmamız söz konusu değil, mümkün değil. Bu sebeple mühürün üzerine gelen rahmetin, fazlın ve selavatın baskısının kesilmesi mümkün değil. Manası, nefsimizin kalbine karanlıkların yeniden girebilmesi, %1'i bile oluşturması hiçbir şekilde artık mümkün değil. Buna karşılık tabani kapının mühürü aşağı inmiş, kapı açık, çağlayan gibi Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı oradan kalbimizin içine doluyor. Kalbimizin içi pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolu. Yani gece gündüz olmuş. Yani karanlıklar yerini nurlara terk etmiş. Yani Ulu'l-Elbab'ın kısas olayı gerçekleşiyor. Allah Teala diyor ki, ya Ulu'l-Elbab, sizin için kısasta hayır vardır. Hoppala. Neden öyle dedin? Çünkü kısas daha yolun başındakilere ait bir meselesidir. Kısas nefsini tezkiye edememiş olan kişilerin başkalarının kendilerine yaptığı kötü muameleye dayanamamaları sebebiyle Allah'ın onlara verdiği bir imkan. İntikam almak imkanı. Bunu sadece avam tatbik sahasına koyar. Onlar bu konuda neticeye ulaşamadıkları için onların öfkeleri yok olsun diye Allah-u Teala'nın kısas imkanı vermiş. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onlar için Allah'ın emri şu: sabretmek ve affetmek. Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Daha sonra da Allah Teala diyor ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek, o Allah'ın üst seviye evliyasının işidir. Herkes buraya ulaşamaz diyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettiniz. Bir noktada ulul elbabın hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Neden? Nefslerinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Şeytanın kendine tesir edebileceği bir alan sıfırlanmıştır. Öyleyse onlar sadece Allah'ın nurları içinde sadece ruhlarının talebini gerçekleştirirler. Ruhun bütün talepleri pozitiftir. Nefsin bütün afetlerinin karşılığı negatiftir. Bütün nefsin afetleri onların karşılığı pozitif olarak ruhtadır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuz sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla yapması mümkün değildir. İşlemesi mümkün değildir. Yani ulul elbab için kendisine yapılan bir kötülüğe kötülükle mukabele etmek hiçbir zaman gerçekleşen bir olay değildir. Yani kısas yapmak mümkün değildir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya ulul elbab diyor. Sizin için diyor kısas bir hayırdır. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Hiçbir zaman kısas yapmayacak olan insanlara Allah Teala'nın bu sözü neyi ifade ediyor? İnsanlar birbirlerine kısas yapmıyorlar. Ama şeytana kısas yapmış oluyorlar. Neden? Hayatımız geceyle başlar sevgili izleyiciler. Nefsimizin kalbinde %100 afetler yer almıştır. Şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek yetkisinin sahibidir. Bu tesiri biz müsaade verdikçe sonsuz bir şekilde kullanır. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi mutsuz etmek. Bunun için kullandığı alan daima nefsinizin afetleridir. Ne zaman Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yaptıysanız nefsinizin afetleriyle hareketlisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlediyseniz, bir fiil işlediyseniz yeni nefsinizin afetleriyle hareketlisiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeniz halinde ruhunuzun hasretleriyle davrandığınız demektir. Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmeniz halinde, onu ifade ettiğiniz halinde de yine ruhunuza davrandığınız demektir. İki ayrı güç sizi kontrolü altında tutuyor. Birinci gücün arkasında ruhunuzun arkasında Allah var. İkinci gücün arkasında nefsinizin afetlerinin arkasında şeytan var. Allah sizin hem cennete girmenizi hem de dünya saadetinin mutlaka sahibi olmanızı, yani nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmenizi, onların yerine ruhun bütün hasretlerini yerleştirmenizi, nefsinizi de ruhunuz gibi ahsen kılmanızı emreder. Ona göre yaratmış nefsiniz. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. En güzele ulaşabilecek olan, yani tamamen nurlarla dolu bir noktaya ulaşacak olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Belli bir takvim, herkese göre değişir zaman parçası. Bir kısmı daha kısa sürede, bir kısmı daha uzun sürede bu hedef ulaşacaktır. Ama hedef odur. Nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulmak. İşte ulul elbab, şeytanın hayatları boyunca kendilerine attığı bütün tokatların intikamını alıyor. Yani şeytana kısas uyguluyor. Karanlığı, geceyi gündüz yapıyorlar. Şeytan onlara başlangıç itibariyle onlar da nefslerine tabi insanlardı. Dolayısıyla şeytanın birçok şeyine onlar da esir oldular, onlar da sayısız günah işlediler. Ama bunların hepsinin intikamı nefslerinin afetlerden tamamen kurtulması, temizlenmesi anından itibaren şeytanın hep yenilmesiyle sonuçlanan olaylara sebebiyet verirler. Ne olur? Şeytan daima suç işlemelerini ister. Ne olur? Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini ister onlardan. Onlar da her seferinde onu mutlaka yerine getirirler. Şeytan her seferinde 1-0 mağluptur. Yani şeytan bir gazoz ağacıdır artık onlar için. Hani bilirsiniz ya, tavla falan oynayınca taraflardan biri öbürü hep yeniyorsa sen benim gazoz ağacımsın der. Yani böyle bir sonuçta hep öbür tarafta da ısmarlıyor. İşte zavallı şeytan da bu noktaya düşer Ulu'l-Elbab'ın devresinde. Ulu'l-Elbab onlardan gecenin intikamını alıyor. Her taraf gündüz olmuş. Allah'ın nurları yenilsin, kalbi tamamen dolmuş. Böyle bir olay ne sağlar bize biliyor musunuz? Sonsuz bir dünya saadeti sağlar. Neden öyle? Şimdi neden olduğunu da izah edeceğiz. Evvela Ulu'l-Elbab'ın kısastan neden hayır aldığına bakalım. Çünkü hayır nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazandığımız bütün olaylar, Allah'ın yasaklarını işlemeyip de derecat kazandığımız yine bütün olaylar. Öyleyse Ulu'l-Elbab olduktan sonra bir kişi hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden daima hayır işliyor. Ve kısas da her olayda şeytanın evvelce onlara attığı tokadın tersini onların şeytana atması, şeytanı tokatlaması şeklinde cereyan ediyor. Bütün hayatları boyunca yaptığı yanlışlıkların bütün bedelini iblise ödetiyorlar. İblis mi? Hiç vazgeçmez. Ulu'l-Elbab'da olsanız, İhlas'a dolaşsanız, Salah'a dolaşsanız mutlaka burnunu sokar. Ama artık bilir ki siz onu tanıyorsunuz. İç dünyanızdaki seslerin farkını biliyorsunuz. Ve iblis de sadece alay eden, onu bir zavallı mahluk durumuna düşüren bir hedefe ulaşıyorsunuz. Bu Allah-u Teala'nın o kadar büyük bir lütfudur ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. İblisin nasıl sizin karşınızda bir sıfır olduğunu yaşayacaksınız. Gavul ağacı olduğunu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Ulu'l-Elbab oldunuz, daimi zikrin sahibisiniz. Orada mı kalırsınız? Hayır. Ulu'l-Elbab'ın özelliği nedir? Ulu'l-Elbab'ın özelliği kişinin daima hayır işlemesidir. Allah'ın emirlerini gerçekleştirir, mutlaka gerçekleştirir. Yasak ettiği fiili işlemez, mutlaka işlemez. Bu kadar mı? Hayır. Birinci mükafat, kalp gözü mutlaka açılmıştır. İkinci mükafat, kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün ona söylediklerini bu kulaklarını değil, buradaki kulakla işitmeye başlar. Bu muhteşem bir haktır. Yani kim Ulu'l-Elbab olursa Allah bugüne kadar insanlık tarihi boyunca o kimsenin kalp kulağını açmasın, kalp gözünü açmasın bu mümkün olmamıştır. Ulu'l-Elbab olan daimi zikri ulaşan bir kulun mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Zinciri Allah ona hemen gösterir. Kur'an ayetleri arasında bir illiyet rabıtası vardır. Muhteşem bir ilişki. Hepsi başka ayetlerle ilişki kurarak itirazı mümkün olmayan ispat vasıtaları oluştururlar. Allah Teala bunlara beyine diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o beyineyi, ispat vasıtalarını yakalama yetkisi Ulu'l-Elbab'a verilir. Altın zincir onlar tarafından yakalanır, ayetler arasındaki ilişkiyi derhal kurarlar ve öyle bir ispatlama zinciriyle karşılaşır ki karşı taraf iddialarının boş olduğunu kendisi de anlar. Sevgili izleyiciler, gene aklıma bizim sevgili profları getirdiniz. Bu anlayan kardeşlerimiz hakikatleri başkalarına kabul etmediklerini göstermek sebebinde muhteşem bir inadın sahibi. Bu nefs denilen şey, gurur denilen şey, kibir denilen şey insanları nerelere sürüklüyor. Bunu yaşamış olsaydınız onlara acırdınız. Biz onların da Allah'ın cennetine gitmesini isteriz. Ama öyle değil, gidemiyorlar. Tamam, eğer diliyorlarsa cehenneme gidebilirler, bir problem yok. Ama ya arkalarındaki 70 milyon insan? Sevgili izleyiciler, onlar bize değil, onlara inanıyorlar. Ve arkalarındaki 70 milyon insanı da cehenneme sürüklemek üzere harekete geçen bu insanlar, oraya götürüyorlar onları. Öyleyse bir adım daha atıyoruz ve Ulu'l-Elbab'tan sonraki makama İhlas makamına ulaşıyoruz. İhlas makamı Ulu'l-Elbab'tan bir sonraki makamdır. İhlasın bir başka özelliği vardır. Ulu'l-Elbab'ın yani İhlas'tan bir evvelki makamın, daimi zikrin ilk makamının, hikmetin de ilk makamının bir özelliği daha var. Kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı bu kişiye Allah Teala sadece zemin katı gösterir. Zemin katı yani yer kürenin standartlarını gösterir, ana dergahı gösterir. Dünyaya ait olan dünyanın fizik cephesine değil, fizik cephesinin ötesindeki fizik ötesi cepheye ait sırları gösterir. Ana dergahtaki altın kapıyı gösterir. Altın paralardan oluşan bir kümeyi gösterir. Oradaki insanları gösterir. Hazreti Ebubekir'i gösterir. Nasıl insanların secde ettiğini, altın kapıdan nasıl yukarıya doğru yükseldiklerini gösterir. Ama birinci katı bile müllevvap göremez. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye birinci katını göstermişse o kişi müllevvap olmaktan ihlas olmaya terfi, ihlas sahibi olmaya terfi etmiştir. Nedir ihlas? Halis olmak demek. Ne demek halis olmak biliyorsunuz? Halis zeytinyağı dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde bir karışık yoktur, katışık madde yoktur. Hint yağı, bitkisel yağlar veya başka bir yağ, hayır, yalnız zeytinyağı. İşte bir Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu nurlar, bir de bunun tersi olan karanlıklar söz konusu, afetler söz konusu. Afetlerin tamamen devreden çıktığı, nefsin kalbinin sadece nurlardan, sadece ruhun hasretlerinden oluştuğu bir ortamda nefsimizin kalbi halis olmuştur. Ruhun kalbine eş olmuştur. O halistir. Yalnız nurlardan oluşur. Nefsinizin kalbi de aynı standartlara bürünmüştür. Yani nefsiniz de artık ruhunuz nasıl Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyorsa o da yerine getirmek ister. Ruhunuz nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikte ise nefsiniz de aynı özelliğin sahibidir. Yani nefsinizin kalbine hiçbir karanlığın artık girmesi, orada söz sahibi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Mühürün üzerine, zulmani kapıyı örten mühürün üzerine sonsuz bir şekilde rahmet, faz ve selavat kesintisiz bir şekilde hayatınız boyunca baskı yapacaktır. Bu baskı boyunca da mühürün oradan ayrılması, karanlıkların nefsinizin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse siz artık nefsinizin kalbinde ruhunuzun bütün özelliklerini taşıyan bir insansınız. İşte bu sizi dünya saadetine ulaştıran temel faktördür. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُسْل۪ينَ فِلَفَاءَ Onlar dinde muhlisler olarak nefslerinin kalbini halis kılan kullar olarak Allah-u Teala'nın indinde muhlisler oldular. Onlar bunu halifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Onunla emrolundular diyor. Emrolunduklarını yaptılar diyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde %100 nurların oluştuğu bir devreyi yaşıyorsunuz. Bu noktadan itibaren artık sözümüzün dünya mutluluğu kesimine girebiliriz. Ne demek dünya mutluluğu? Dünya mutluluğu iki şekilde kendisini gösterir. Bir, eğer Allah'ın bütün emirlerine riayet ediyorsanız, mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu emirler cephesinde hiçbir şey bozamaz. İki, Allah'ın bütün yasaklarına riayet ediyorsanız, yine mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu hiçbir şey bozamaz. Böyle bir basit anlatımla hedefimize varamayız tabii. Neden diyeceksiniz? Şimdi sebepleri izah ettiğiniz zaman bakacaksınız ki her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. O Allah'ın kitabıdır. İnsanı ruhuyla, fizik vücudundan nefsiyle Allah yarattı. İşte böyle bir olgu içindeki insan dünya hayatında başlangıçta huzursuz bir insandır. Öyleyse evvela mutluluğu tarif ederek, dünya mutluluğunu tarif ederek konuya girmemiz lazım. Nedir dünya mutluluğu? Bir insanın iç dünyasında daimi bir kesintisiz bir mutluluk hali. Bir insanın dış dünyasında başka insanların ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun mutluluk hali. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde kesintisiz bir mutluluk hali. İşte bu dünya mutluluğudur. Üç ayrı cephede oluşur, birinci özelliği.

Vücudumuzun kumandanı aklımızdır. Ve vücudumuzda iki faktör tesir edebilir. Birisi nefsimiz, arkasındaki şeytanla birlikte, birisi ruhumuz, onunla beraber olan Allah'la birlikte. Öyleyse Allah Teala tarafsız olarak devreye girmiyor bizim tarafımızda ama hükmünü kendisi icra etmiyor. Bizim irademizle oluşmasını istiyor. Zaten icra etse melek olurdu. O zaman herkes de ne cennet ne cehennem diye bir olayla karşılaşmazdı. Herkes kendi aklının, kendi iradesinin neticesinde cennete veya cehenneme girer. Öyleyse buradan hareketle cennet mutlu meclisindeki dünya mutluluğuna ulaşıyoruz. Nereye ötesindeki dedik? Dünya mutluluğu cennet mutluluğundan daha güç elde edilen bir şeydir. Yani biz insanlar evvela cennet mutluluğunu elde ederiz ama bu kıyametten sonra yaşanır. Sonra yavaş yavaş dünya mutluluğunu elde ederiz, hemen yaşamaya başlarız. Elde ettiğimiz her safayı hemen yaşamaya başlarız. Öyleyse iç dünyamızdan başlayalım. Nefsimiz vücudun kumandırı olan akla hep şer taleplerle ulaşır. Daima bir günahın işlenmesini, daima Allah'ın emrettiği bir fiilin işlenmemesini, yasak ettiği bir fiilin ise mutlaka işlenmesini ister. Arkasında şeytan var. Şeytan bir tek hedefin sahibidir. Bizi mutsuz kılmak. Her şeyi yapar bunun için. En büyük zevki insanları mutsuz kılabilmektir. Huzursuz kılabilmektir. Onların birbirine düşman olması, Allah'ın emirlerine karşı gelmesi, savaşlar olması, insanların birbirini öldürmesi şeytanın büyük zevkidir. Öyleyse nefsin kendi talepleri zaten negatiftir. Muhtevasında öfke, kin, intikam, nefret, düşmanlık, yalan söyleme alışkanlığı, her türlü kötü faktör nefsin afetlerinin içindedir. Ruhun hasletleri ise bunun tamamen tersini ifade eder. Ruhun hasletleri de nefsin bütün afetlerinin pozitifleridir. Nefsteki nefrete karşılık ruhta sevgi vardır. Nefsin isyanına karşılık ruhta itaat vardır. Bütün güzellikler ruhta toplanmış, bütün çirkinlikler de nefste. Yaratılış böyle ve Allah-u Teala'nın emri nefsin ruh hüviyetine bürünmesi. Şimdi olaya giriyoruz. Nefs ne ister? Devamlı olarak akla şer taleplerle ulaşır. Yani Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin işlenmesini ister, emrettiklerinin de yapılmasını ister. Bütün dizayn bu iki emirle tahakkuk eder. Emirler ve yasaklar, nehiler. Nefs aklımızdan bir günahın işlenmesini ister emirlere itaat edilmemek suretiyle, ister bir yasağın işlenmesi suretiyle istediği an şeytan ve nefs taleplerini ortaya koymuşlardır. Bundan derhal haberdar olan vücudumuzdaki Allah'ın bekçisi ruhumuz derhal harekete geçer, o da akla, onun tam zıttı olan bir hayrı emreder. Karar mı? O akla ait. İşte problem buradan başlıyor sevgili izleyiciler. Neden? Çünkü akıl hangi kültürde yetiştiyse o ortamın standartlarına sahiptir. Öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın yasaklarının da hiçe sayıldığı bir ortam olabilir bu. İşte sokaklardan yerin gibi Allah'ın yasak ettiği fiillerin attığı, yerin gibi Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği bir ortam varsa orada eğer o kültürle yetiştiyse akıl, o kültürün sahibidir. Dikkat edin. Hiç kimse şeytanın uşaklarına akılsız diyemez. Aralarında profesörler var. Öyleyse o aklın tesiri içerisinde insanlar şer işlemeye başlarlar. Akıl hangi kültürde yetiştiyse onun standartlarına tabidir. Bu sebeple çoğunlukla başlangıçta bizim yetiştirme standartlarımızda çoğunlukla nefsin afetlerine teslim olur akıl. Kararını nefsin lehine verir. Bu devam.

0: devamlı günahların işlenmesidir. Bu devamlı Allah'ın yasaklarına riayet edilmemesi, yasakların halaldan edilmesidir. Öyleyse böyle bir standartta o insan devamlı huzursuz olacaktır. Sevgili izleyiciler, iki tane kare var. Birinci karede Allah var, ruhunuz var, hayır işlemek var ve mutluluk var. Kareyi çizdik. İkinci kare şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve mutsuzluk. Görüyorsunuz ki bir tarafta mutluluk var, Allah ile hiçbiriniz takdirde, manası emirlere riayetiniz, yasakları mutlaka önlemeniz. Ama yetiştiğiniz ortam bunun tersini usul haline getirmişse, aklınız da nefsinizin bütün taleplerine evet diyecektir. Ya da çoğuna. Manasına huzursuzsunuz. Vücudunuzun bekçisi olan ruha Allah-u Teala bir yetki vermiştir. Nefsiniz ne zaman yanlış yaparsa onu cezalandırmak yetkisi. Öyleyse her işlediğiniz yanlışın arkasından evvela bir iç huzursuzluğu yaşarsınız. Birinin kalbini kırdığınızı düşünün. İçinizden hem yaparsınız bunu, nefsiniz mutlaka ister ona haddini bildirmek, bildirirsiniz. Arkasından da huzursuz olursunuz. Bu Allah'ın size verdiği bir huzursuzluktur. Yetmez. Arkadan ruhunuz nefsinize ikinci bir azap tatbik edecektir. Her iki azap da manevidir. Birincisi Allah'ın tatbik ettiği, ikincisi de ruhunuzun tatbik ettiği iki azap. İkisinde de huzursuzluğu yaşarsınız. Bu iki sebepten huzursuzsunuz, yetmez. Üçüncü bir sebepten daha huzursuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kavga vardır. Nefsin ordularıyla sizi kötülüğe terk etmek isteyen şeytanın ordularıyla sizi Allah'ın emirlerini yapmaya zorlayan ruhun orduları arasında devamlı bir savaş vardır. Sevgili izleyiciler, nerede savaş varsa orada huzursuzluk vardır. Nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Bu içinizdeki savaş, iç savaş sizi devamlı huzursuzluk içinde yaşatacaktır. Öyleyse bütün insanlar nefslerinin tesiri altındayken devamlı bir huzursuzluk içinde yaşarlar. Bu huzursuzluk onları devamlı sıkıntılı bir ortamda yaşatır. Öyleyse nefsinin bütün afetleri yerinde olan bir insan bu afetlerin standartları içinde huzursuzdur, sıkıntılıdır. Gördüğünüz gibi üç ayrı sebepten dolayı. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı bir huzursuzluk onu yer bitirir. İşte etrafınıza dikkatle bakın. Dünyada en çok dava dosyası olan ülkeyiz. Nüfus itibariyle en çok dava dosyası olan ülke. Herkes birbirine davalı. Yani nüfusun dörtte biri kadar dava dosyası var. Zaten dava dosyaları 3 kişiden oluşuyor ortalama standartlarda. Ve böyle bir standartta nüfusumuzun 4/3'ü birbiriyle davacı ve davalı durumda. Hep fasık suratlı, nefsinin tesiri altında birbirine kötülük yapan falan insanlardan oluşan bir halk. Osmanlı böyle miydi diye sorarsanız 400 yıl böyle değildi sevgili izleyiciler. 1299-1699 arasında Osmanlı dünyaya ibret bir Osmanlı'ydı. Sahabe gibi bir hayatları vardı. O devirde çekersiniz kafayı. Neye yazık etmiş? Kumar. Onu da oynarsınız. Onun engel olduğunu söyleyen bir güç içinizde yok. Ruhunuz karşı koyuyor ama sıfır. Aklınız hep yeşil ışığı nefsinize yakıyor. Ve de Allah'ın yasak ettiği ne varsa işliyorsunuz, emrettiği şeyleri de yapmıyorsunuz. Böyle bir standartta hep huzursuz ve mutsuz olacaksınız tabii. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı sevgili izleyiciler. Yani ruhunuzun bütün özellikleri nefsinize de geçti. Manası iki taraf yok. Tek taraf var. Her ikisi de hayrı istiyor. Sadece hayır işleyebilirsiniz. Çünkü aklınızın kültür yapısı artık yeni bir şekil aldı. Ve ona şekil verenler nefsiniz ve ruhunuz her ikisinde sadece hayrı istiyor. Yalnız hayır işleyebilirsiniz. Yalnız hayır işleyen sizler artık mutlu bir insansınız. Çünkü her hayır arkasından mutlaka kişiye mutluluğu yaşatır, huzuru yaşatır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın istediği hayırdan sonra size verdiği huzur, ruhunuzun verdiği inşirah hissi ard arda gelir. Bu iki sebepten mutlusunuz. Bir de iç dünyanızdaki kavga kesildiği için mutlusunuz. Çünkü ruhunuz da hayrı istediği için, nefsiniz de hayrı istediği için artık siz mutlu bir insansınız. Sonra mı? Sonra da biz ikinci safhaya geçiyoruz. Dış dünyanıza geçiyoruz. Dış dünyanızda neden baştan mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlara nefsinizin tesiri altında yanlış davranışlarda bulunuyor ve onlara zulmediyordunuz. Onlara verdiğiniz huzursuzluğun yanı başında Allah'ın sizin iç dünyanıza verdiği bir daralma, bir huzursuzluk hissini hep yaşıyordunuz. Arkasından da ruhunuz nefsinizi azap ediyordu, bir defa daha yaşıyordunuz. Yeter mi? Yetmez. O zulmettiğiniz insanlar var ya, onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. Fırsatı bulduklarında da sizden intikamlarını alıyorlardı. Bir defa daha üzülüyordunuz. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü sizin nefsinizdeki intikam afeti de derhal harekete geçiyor. Onlardan intikam alma gereğini duyuyordunuz. Gerçekleştirdiğiniz zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve bütün bunların sizi devamlı huzursuz kıldığı bir ortamda yaşıyordunuz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. Bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle mutsuz oluyordunuz. Stres sebebiyle. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaştınız, yolunuz ve nefsiniz aynı.
1: El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah-u Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hanif fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları. Hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2 bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ilkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz, üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz ise şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde, Allah Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde, Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bendederse o kadar mutluluk duyar. Allah Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah-u Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi tatbik, taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temaslıdır. Kainattaki en zeki, en akıllı varlıklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, size her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mestüre var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse Gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah-u Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah-u Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalaleti düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri cihetle dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak, bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçilecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah-u Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah-u Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövülmesine Allah-u Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah-u Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasına almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez, kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestüre var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade serbest irade kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak, Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak, ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla, başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerin okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediyorsunuz Allah Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah-u Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken şeytana dönük, aşağı dönük. Allah-u Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken

Kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah-u Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah-u Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah-u Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor? Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülmani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı o mührü zülmani kapıya kadar bastırır ve zülmani kapıyı kapatır. Burada sonuca gidelim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zulmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zülmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zülmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte
mutluluğun temelinde

Bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mesture, baş kulaklarınızdaki vakra kalbinizdeki ikindet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık ol, herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda, mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen ne dersiniz? Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş.
zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler manzumesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah-u Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilip bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde, Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün yedi katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de
Transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüdamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu, veçhinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğiniz dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez. Şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin, sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100. Ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa
ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı 10'ar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin, gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100. Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah-u Teala bu kişiyi. Bir defa Allah'a ulaşmayı
ulaşmayı dilediği anda cennetimi mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın bir reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz, öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tutur diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor, yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin, böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edindiği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'ı. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık.
müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın nefsinizin kalbindeki, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mestire var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah-u Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız, hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa cekat atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yeseketi her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk miymiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela.
onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Sonra, ama sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister, kalp kulağınızın açılmasını ister. Bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var. İnsanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır.
Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi, bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil. Sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdaki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, meseleyi çözdünüz. Allah-u Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi.
Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbediler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları.
tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini,
Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine, diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz, diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir, diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer.